sana göz koyamam. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anam bile okşasa benim bağrım.

yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma.

cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Düşmanındır seni kim bulursa cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

Bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.

gitme. Varsın yazsın küçük hanım, yağmur üstüme üstüme. Varsın yazsın küçük hanım.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rüyam Dirin'e teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla uzun bir parçayla başladık. Work, Money, Death dinledik. Şimdi Maisha grubuna kulak vereceğiz ve K dinleyeceğiz.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. White Flower grubundan Under the Night Sky dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Yaz Ahmet'e kulak vereceğiz. The Birth of the Fall dinleyeceğiz. Ardından Jamie Branch radyonuzda olacak. Theme 001.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rüyam Dirin'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba Kainat. Bugün 10 Ağustos Pazartesi. Yıl 2026, ay 8, gün 222, Hızır 97.
1: 1448 Hicri, Sefer 27, 1442 Rumi, Temmuz 28.
0: Louvre Müzesi'nin açılışı 1793.
1: Fırtına.
0: Günün tarihi 112 yıl önce bugün 10 Ağustos 1914'te İngiliz donanmasının takibinden kaçan Göben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Çanakkale'den geçerek Türkiye'ye sığındı. Bu iki zırhlıya Yavuz ve Midilli adları verildi. Günün şiiri. Haber. Yağmur yağıyor sevgilim. Günlerdir ara vermeden. Senin nefesin gibi sıcak hayat veren, bereketli, ferah, serin. Öğrendim ki sen, bin bilmem şu kadar kilometre Irak'ta bir haftadır evlisin. Ben ot yatağımda uykusuzum. Yağmurlu gecelerde sesini dinliyorum tabiatın. Beraber yürüdüğümüz yollar, ayaklarının toprağa vuruşu geçiyor gözümün önünden. Bir ışık aydınlatıyor kararan camları. Hayalin kıyıyor bana son defa can evimden. Sağıma dönüyorum. Arif Damar.
1: Günün malumatı Ağustos ayında. Tarlalar. Her tarafta hasat ve harman biter. Nadasların sürülmesine başlanır. Tarlalara gübre taşınır. Keten, yulaf, şalgam, pancar ekilir. Olgunlaşan soğanlar toplanıp güneşte kurutulur. Bu ayda bostanların çapalanmasına girişilir.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Jethro Tull'ın Fire at Midnight adlı şarkısıyla yaptık. Jethro Tull grubunun kurucu elemanı Ian Scott Anderson'ın doğum günü bugün. Ona bir günaydın demiş oluyoruz. 10 Ağustos 1947'de doğmuştu. 79 yaşında kendisi. İskoç, aslında Britanyalı müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı ve aynı zamanda da sayısız ayrı enstrüman çalan adeta dahi niteliğinde bir yetenek. Çaldıkları flüt de çalıyor, akustik gitar da çalıyor, klavyeler çalıyor, bas gitar, buzuki, balalayka, saksofon, armonika, ne ararsanız, bir de ıslık da çalıyor ayrıca. Enstrüman olarak çok başarılı. Ama şarkının adı da anlamlı böyle. Gece yarısı, yangın. Biraz neşeli görünmekle beraber dünyanın haline de ışık tutar diye düşündük, etki eder diye. Ve öyle de bir parça çaldık. Zaten olağanüstü yangınlardan ve sellerden bahsedeceğiz bugün. Günün en önemli şeylerinden, haberlerinden bir tanesi olarak 1 milyondan fazla insanın Çin'de yağmurlardan, aşırı anormal yağmurlardan tahliye edildiği haberi. 1 milyon insandan bahsediyoruz tarihte. Böyle bir şeyin eşine rastlandı mı pek bilmiyorum. Haberin ayrıntısına bakarız daha sonra. Arkasından da gene Kanada'da, British Columbia eyaletinde de 20 bin kişinin yangınlardan acilen tahliye edildiği haberi vardı. Felaket bir olağanüstü durum ilan edilmiş durumda. Ayrıca dünya denizlerinde de en sıcak Temmuz rekorunun kırıldığı haberi vardı gene. Bu da son derece kaygı verici bir şey. Bu haberlerin hepsinde iklim durumu son derece yakın bir tehlike arz etmeye başladı. Bu arada Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin evet oyu verdiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi de bugün Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girmesi bekleniyor. Yasalaştıktan sonra uluslararası savaş aleminde ise savaşın devam edeceği, her iki tarafta da savaşın devam edeceğine dair ciddi problemler var. Bir tanesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'nın 15 maddeli Gazze planını reddettiklerini resmen açıklıyor. Bu ilk defa oluyor. Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail askerleri bölgeden çekilmeyecek diyor. İsrail ile Amerika arasında ilk defa böyle ciddi bir görüş farklılığı, tutum farklılığı var. Onu da belirtmek lazım. Ayrıca Ukrayna ve Rusya iki tarafta da çok sayıda ölüm veriyorlar. Ateşler ve roketler, füzeler vurmaya devam ediyor dronlarla beraber. Evet, durum böyle. Bir çok vahim, sıcaklıkların da had safhada olduğu, bütün dünyada acayip, bütün rekorların da kırıldığı bir sıcak dünyadan size haberler vereceğiz ama önce tarihte bugüne bir bakalım.
1: 1519 yılında bugün Ferdinand Magellan 5 gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açıyor, İspanya'dan yani. Büyük Okyanus'a seferi esnasında okyanusu çok sakin bulmuş. Bu nedenle sakin anlamına gelen Pasifik adını vermiş bu okyanusa. Ayrıca Güney Amerika'da keşfettiği Boğaz'a da kendi ismini vermiş. Magellan Boğazı yapmış orayı da. En son Trump da Hürmüz Boğazı için Trump Boğazı diyordu değil mi? Evet. Filipinler'de ise yarı insan olarak gördüğü yerli halklara karşı savaşırken hayatını kaybediyor.
0: Trump da başka yerlerde yarı insan olarak gördüğü pek çok halkla
1: Doğru.
0: savaşıyor.
1: Doğru.
0: Büyük bir paralellik var. 1519
1: Evet.
0: ile 2000
1: Evet.
0: yıllar, 2026 arasında. Evet, 1944'te bugünse 15 İtalyan direnişçi partizan Milano'daki Piazzale Loreto'da İtalyan askerleri tarafından Nazilerin Gestapo örgütünün emriyle katlediliyor. Alman Gestapo'nun. Ve cesetleri 14 saat boyunca halka teşhir ediliyor. O zamanlar Alman işgali altındaki Kuzey İtalya, savaş daha bitmemiş durumda, Dünya Savaşı, küçük bir kukla rejim kurulmuş oluyor. Nazileri destekleyen, onun başı da devrilmiş olan eski faşist diktatör Benito Mussolini'nin bir sözü olduğu söyleniyor. Piazzale Loreto'nun kanının bedelini çok ağır ödeyeceğiz diyor. Yani İtalyan asker, direnişçi, partizanların öldürülmesi, böyle bir kanının bedelini çok ağır ödeyeceğiz dediği söyleniyor. Bunun başarılı bir kehanet olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mussolini sadece birkaç ay sonra bundan direniş tarafından idam edilecek ve meydanda asılı olarak halka teşhir edilecekti. Tam kaçarken direnişçiler tarafından yakalanmıştı. Evet, şimdi haberlerimize bakalım. Guardian gazetesinden devasa bir tahliye haberi var. Tarihin en büyük tahliyelerinden biri herhalde, öyle değil mi?
1: Evet, Çin'deki herhalde bu
0: Çin'deki,
1: yağmurlar
0: evet.
1: kaynaklı. Daha doğrusu Dolphin Tayfun diye geçiyor ve özellikle Şangay'a çok yüksek miktarda, tarihi miktarda yağmur bırakmış. Bu sebeple bu tayfunun etkilerinden korunmak amacıyla 1 milyon kişinin tahliye edildiği söyleniyor ki bu meteoroloji merkezi şehre düşen yağmur miktarının, son 24 saatte düşen yağmur miktarının 150 yılda, geçtiğimiz 150 yıl içerisinde hiç görülmemiş oranda yüksek olduğundan bahsediyor. Ve devlet tarafından açılan yerlerde bu 1 milyon kişi şimdilik
0: 1 milyonun da
1: ağırlanıyormuş.
0: üstünde aslında görülüyor ki, yani bu Wenzhou denen bölgede, Zhejiang eyaletinin diyelim bir kıyı şehri, onun 900 binden fazlası sadece Wenzhou'da tahliye edilmiş ve 1500'ün üzerinde de barınak açılmış korunmak için, ama ne kadar yeterli olacağı tartışılıyor. Komşu Fujian'da da 100 bine yakın, 98.900 kişi yüksek tehlikeli bölgelerden tahliye edildiği belirtiliyor. Yani bu sadece 1 milyon kişiyi burada, bu iki bölgede. Ayrıca Şanghay'da, Çin'in en büyük şehirlerinden biri, 216 bine yakın insan riskli olduğu düşünülen bölgelerden pazar gecesi, pazar akşamı tahliye edilmiş. Yani daha önce 30 bin kişi tahliye edildi deniyordu. Birdenbire 215 bine çıkmış. 215 bin küsura. Ve yani oradaki bir istasyonda, şehir merkezinde, en yüksek 24 saatlik düş, 150 yıldan beri görülmüş en yüksek yağmur düşüşünden bahsediliyor. İşin daha da vahim tarafı, önümüzdeki günlerde daha da yüksek bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Bu tayfun tam anlamıyla bir tayfun. Yani 200 ile 400 milimetre önümüzdeki birkaç gün içinde yağmur düşeceği belirtiliyor. Dolphin tayfunu değil mi adı? Hong
1: Evet.
0: Kong'da da aynı anda da, mesela Hong Kong'da şimdi gelmiş geçmiş yüzlerce yıldan beri görülmüş en sıcak gün de yaşanıyor. Hem sıcaklar hem de yağmurlar, tam bir yani kıyamet senaryosundan hiç farklı değil yani. Şangay'ın iki büyük havalimanı şey yapılmış. 1300'den fazla uçuşu iptal etmişler. Başka trenler de yani Şanghay en büyük mali merkezlerinden bir tanesi, hatta en büyüğü Çin'in. Orada yerel bütün tren seferleri de iptal edilmiş durumda. Böyle gidiyor yani. Hong Kong'da 36,9 dereceye çıkmış sıcaklıklar Celsius olarak. Ve bu hakikaten daha da fazlasının daha da sıcak olacağı bekleniyormuş yani. İşte böyle. Yani Filipinler'de de düşmemiş kuzey tarafında tayfun, fakat şeyleri, mevsimlik muson yağmurlarını çok yoğunlaştırmış ve birçok bölge, Luzon bölgesinde ve başkent Manila çevresinde de birçok yeri de sular basmış durumda. Yani küresel ısınmanın aşırı hava durumlarını çok daha sıcak, yüksek hale getirdiğini de söylüyorlar. Yani Guardian'ın bu önemli haberiydi yani.
1: Evet. Şimdi bu Avrupa merkezli haritayı gözümüzün önüne getirdiğimizde haritanın sağ köşesi, yani Pasifik Okyanusu kıyısı böyle tayfunlar vesaire muson yağmurları var. Öteki köşesinde Kanada'ya bakarsak orada ise büyük orman yangınları devam ediyor ama hafta sonu bazı yerlerde özellikle British Columbia'da işler kontrolden çıkmış. 102 kadar orman yangını pazar günü tamamen kontrol dışı deniyor. Out of control diye vermişler. Dolayısıyla on binlerce kişi de oradan tahliye edilmiş. Hatta bir kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Hafta sonu bir anda yükselen bu orman yangınları sebebiyle. Daha önce 1.000 gün, aynı gün içerisinde 1.000 kadar orman yangını vardı. Bunların sayısı sürekli olarak düşüyordu. Biz de hatta takip ediyorduk. Şu anda baktığımda da aslında 600'lere kadar gerilemiş durumda ama hafta sonu bu orman yangınlarında bir anda bir sıçrama olmuş. Sayısından ziyade anladığım kadarıyla hızında böyle bir sıçrama var. Dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edilmiş. Guardian gazetesindeki haberde bu tahliye edilenlerle de konuşuyorlar. Şöyle söylüyor buradakilerden birisi, neredeyse hiçbir şey görünmüyordu diyor. Her yer karanlıktı ve ateşten oluşan bir büyük sırt, tam bir büyük gövde tam size doğru geliyordu. Biz de orayı terk ettik. Bu korkuyu kelimelerle ifade etmek imkansız demiş. British
0: Evet,
1: Columbia'da
0: çok çok
1: yaşayan bir.
0: acayip durumlar var. Yani Extreme Temperatures Around the World şeyine de, mecrasına da bir an bakalım. Yani Meksika'dan, Latin Amerika'da mesela, Meksika'dan Peru'ya kadar bütün rekorlar kırılıyor. Virgin Adaları Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı, 39, 35 derece olmuş durumda. 95 Fahrenheit ve Kolombiya'da 40'ın üzerinde, Peru'da 34,5, böyle devam ediyor. Yani Hong Kong'da bütün rekorlar kırılmış. Hong Kong tarihindeki görülmüş bütün gözlem, uzun yıllardan beri görülmüş tek şey, en büyük rekor 36,9 derece. Macau'da gene inanılmaz, en sıcak gece olmuş durumda. En düşük sıcaklık 31,5 olmuş Arequipa Preta denen bölgede. Ve Çin'de tabii bütün rekorlar kırılıyor peş peşe. Bir yandan Çin'de bütün sıcaklık rekorları bir tarafta, bir tarafta da tayfunlar, seller, yağmurlar devam ediyor ve artacağı da belirtiliyor. Acayip değil mi? Orta
1: Evet,
0: Doğu'dan da.
1: kesinlikle.
0: Orta Doğu'da da mesela Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde en yüksek sıcaklık rekoru kırılmış, 48,3. Ve en yüksek, en düşük sıcaklıklarında en yükseği olmuş, 36,4 ile. Yani çok çok acayip rakamlar veriliyor. Honduras'ın bütün tarihinde görüldüğü, Latin Amerika'daki en sıcak 42 dereceye yakın, 41,9 derece olmuş. Böyle bütün dünyanın hali.
1: Bu arada denizlerin de oldukça sıcak
0: Evet.
1: olduğuna dair siz de açılışta bahsettiğiniz Ajit Niranya'nın Guardian'daki bir haberinde bilim insanları Batı Avrupa'yı vuran yıkıcı sıcak dalgası nedeniyle geçen ay dünya denizlerinin kayıtlara geçen herhangi bir Temmuz ayından çok daha sıcak olduğunu belirtiyorlar. Copernicus İklim Değişikliği Servisi açıklıyor bunu. Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıkları Temmuz ayı için rekor seviyelere ulaştı deniyor. Küresel olarak soğuk kutup bölgeleri dışındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 2023 yılında kaydedilen önceki Temmuz rekorunu aşarak bu ay için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış durumda denmiş. Deniz sıcaklıklarında da rekorda yani rekorlardan söz ediliyor ki aynı zamanda zaten Süper El Niño'nun gelmesi bekleniyordu. Ağustos ayının sonundan itibaren etkisini gösterecek deniyordu. Bunun da ana sebebi zaten okyanus sularının sıcak olması.
0: Evet, yani demin sözünü ettiğim haberde Ajit Niranyan resmen bir kişiyle Kanada'nın orada konuştuğunda Erin O'Connor diye birinin gerçekten nefes alamıyordum diyor dumanın içinde. Ve kesinlikle öleceğim zannettim diyor. Öyle konuşmalar da yapılıyor. Bu da Kanada'dan haberlere devam ediyoruz yani söylemeye. Öte yandan da Trump'a bağlı bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'la yakın ilişkisi olan bir şirket, Texas Petrol Şirketi, Greenland Energy, o da yani neredeyse çaktırmadan Grönland'da şeye başlıyormuş, kazmaya, petrol kazmaya. Yani
1: Nerede? Ha, Grönland'da.
0: Grönland'da.
1: Amerikan topraklarında yani.
0: Evet.
1: Müstakbel daha doğrusu.
0: Müstakbel Amerikan topraklarında yani Teksaslı bir petrol şirketi Robert Price diye birisi Donald Trump'ın çok yakınıymış kendisi. Zaten 10 Haziran tarihinde de dolaşmış bu Grönland yerlilerin bulunduğu Grönland adasında bir yerler arasında ve şey demiş yani burada bir petrol kazma projemiz var demiş Robert Price. Greenland Energy'ymiş adı şirketin. Tek Greenland Enerji Şirketi. Yani gülüyoruz ama son derece garip.

0: petrol çıkarmaya başlamayı düşündükleri yerin adı da İttok Kortor Miit. Kızılderili dilinde böyle, yerli dilinde yani. Ve aldık bütün izinlerimizi de, bekliyoruz onay için diye filan. Nuuk'ta, başkent Nuuk'ta da bir başka Trump'ın da gene destekçisi Jeff Landry, o da özel Grönland'a özel temsilci olarak gönderilmişti. O da günde 2 milyon varil ihraç edebiliriz, çıkarıp ihraç edebiliriz demiş. Lüzin.
1: Yani onlar fosil yakıtları daha fazla çıkara dursun. Dünya bir yandan kavruluyor, bir yandan işte fırtınalar vesaireler, buzulların erimesi. Ancak ilginç bir haber var BBC'de. Afrika'daki aşırı sıcaklara develer bile dayanamıyor demiş. Develer sıcaklara en dayanıklı hayvanlar olarak biliniyor. Ancak onların da artık dayanamamakta olduğuna dair çok ilginç bir haber bu.
0: Bu haberi nasıl karşıladığımı söyleyeyim mi? Yok deve.
1: Peki. Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesi dünyanın en sıcak ve en kurak yerlerinden biri. Burada göçebeler sık sık deve kervanlarıyla çöl boyunca işte tuz taşıyorlarmış. Afar'ın Semera bölgesinde deve çobanı Ali Ömer BBC'ye şöyle söylüyor. Develerimin aşırı sıcaktan mustarip olduğunu görüyorum diyor. Yaklaşık 500 devesi varmış. Ayaklarında kabarcıklar oluşuyor, gözleri sulanıyor ve sıcak kum yakıyor. Oturduklarında da tüylerini mahvediyor demiş. Yani zaten çöllerde, bu çöl kumlarında dolaşan hayvanlardan söz ediyoruz ama artık kumlar onlara zarar veriyormuş. Son bir ay içinde aşırı sıcaklar nedeniyle 8 deve yavrusunu kaybettim diyor. Durum çok daha ağır ve zorlaştı demiş. Eskiden rüzgar biraz serinlik getiriyordu, artık o da sıcak taşıyor demiş. Rüzgarlar bile sıcak esiyor diyor mesela. Kuzey Afrika ve Afrika boynuzu dünyadaki en büyük tek hörgüçlü deve popülasyonunun yaklaşık %80'ine ev sahipliği yapıyormuş. Ama 2025'te yayınlanan ve Etiyopya'nın güneyindeki deve çobanlarının gözlemlerine dayanan bir araştırma, yüksek sıcaklıkların ve iklim değişkenliğinin deve sürülerinin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu da ortaya koymuş. İklim değişikliği ve hava değişkenliğinin develerin sağlığını, verimliliğini ve üreme performansını etkilediği de o dönem ortaya konmuş.
0: Evet, bu ne kadar devam edeceği konusunda da ciddi tereddütler var. Çünkü azalacağına dair herhangi bir belirti de yok, öyle değil mi? Tam
1: Sıcaklıkların mı? Tabii.
0: sıcaklıkların ve artacağını da, yani Haziran rekorları, işte Bill McKibben'ın da tarihi denebilecek bir değerlendirme yazısı yazmıştı bu konuyu. İklim değişikliğini dünyaya ilk net ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan aktivist, aynı zamanda Bill McKibben, bu newsletter diye, yani haber bülteni yapıyor 5 yıldan beri. 300 defadan, bu hesaba göre 300 defadan fazladır bu en son dünyanın iklim ve enerji ilişkileri meselesine dair haberleri derledim ve bunun ne de anlama geldiğini söylemeye çalışıyordum. 2021'de başladım ve işte 10 yıl boyunca 2030'a kadar sürdürürüm diye düşünüyordum. O zaman da düşünüyordum ki, çünkü hala da öyle düşünüyorum. Bu insanlığın iklim krizini kontrol altına alabilecek için, almasına yol açabilecek en çaba bütün bu dönem içinde olan. Dolayısıyla hala da öyle düşünüyorum. Projenin yarısına kadar geldiğimizi söyleyebiliriz bu durumda. Fakat en önemli çıkarılacak derslerden bir tanesi ve verilerden biri sıcaklık diyor. Her zamankinden daha fazla artıyor ve temel şu anda dünyadaki yaşama anımızın en önemli meselesi budur diyor ve altında bulunan bütün bunu izah eden

0: yani bilimsel raporları ve bunun getirebilecekleri sonuçları izlemeye çalışıyorum ve grafik var. Hakikaten Zeke Housefather en önemli iklim bilimcilerden bir tanesi. Jim Hansen'dan sonraki en büyük olduğunu düşünüyorum diyor. Benim mahkemen kendisi de yaptığı şeyde 2023'ten önce haritada çizmiş. 2023'ten önce gördüğümüz en sıcak 5 yıl arka arkaya gerçekleşmiş. 2020'de de bunun da aşılacağı söyleniyor. Akıl almaz bir şey var ve 2020'de de bütün rekorların kırılacağı yolunda hesaplar çizilmiş. Böyle ortaya konmuş durumda. Bu böyle. Onun dışında da işte denizlerden de tabii bahsediyor. Ve şöyle kısaca hızla gözden geçirmeye çalışacak olursak dünya son yapılan araştırmalarda bakir ormanların kaybı son 2024 yılında 6,7 milyon hektar olmuş. 2023'ün iki katı. Yani 2023'ten 2024'de iki katı orman kaybı olmuş. O Fransa'dakileri falan da anlatıyor. Onlardan bahsettiğimiz için bu yazıda bahsetmiyorum şimdi. Ve dünya şu anda ne kadar kaybediyormuş biliyor musun Özdeş?
1: Hayır.
0: Her dakikada 18 futbol sahası büyüklüğünde alan kaybediyormuş. Böyle hesaplanıyor.
1: O, bu yangınlarda mı?
0: Evet. Evet, yangınlarda. Bakir evet. Ormanlar denen, yani pristine rainforest diyorlar, yağmur ormanlarında. Yani bunu da bayağı çok ciddi kuruluşlar yapmış. Maryland Üniversitesi ile Dünya Kaynaklar Enstitüsü, World Resources Institute. Yani yıllık dünya ormanlarının durumu hakkında raporlarında bunu da ortaya koymuşlar. Dakikada 18 futbol sahası. Yani bu kendini yiyen bir canavara küresel ısıtmanın dönüştüğünü net olarak söylüyor. Zaten Jonathan Watts ve Natasha May de Guardian geçen hafta Guardian gazetesinde bu aynı zamanda havanın daha fazla su buharı tuttuğu ve bunu kendini yiyen canavara dönüştüğünü de belirtiyorlar. Aynı zamanda da tabii hem Avrupa'da hem Kuzey Amerika'da bu şeyler, yangınlar devam ederken aynı zamanda da muazzam yağmurlar, eşi benzeri görülmemiş. İşte biraz önce Çin'deki durumu da vermiştik, onu tabii bilmiyordu daha tam olarak Bill McKibben, ama o da şeyden yazıyor işte Japonya'da, Vietnam'da, Güney Kore'de ve Çin'de de müthiş 600'den fazla nehir uyarı levhalarının üzerine çıkmış. %35'lik bir ortalama, son 5 yılın ortalamasının %35 üstünde bir sıçrama yapıyorlar. Yani bütün şeyler bunu ortaya koyuyorlar. Ve yani bu hem sıcak hem de Orta Batı'daki bütün dumanların meydana getirdiği şeyleri yapan raporlara da bakıyoruz, ele alan raporlara. Kendisi Michigan Gölü'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Türk soyadlı bir kadından bahsediyor. Ceylan Yeğensut adı ve soyadı Türk olan birisi, bir seyahat endüstrisinin şeylerini inceleyen bir araştırmacı durumunu ve Orta Batı bölgelerinde artık tatil falan yapmaya imkan kalmadığını Amerika Birleşik Devletleri'nde anlatan bir rapor varmış. Sonuç olarak küresel ısınma denen şeyin ya da ısıtmanın korkulandan daha da hızlı ilerlemekte olduğu ortaya konmuş durumda. Ve bu şimdiye kadar şeyin Kaliforniya eyaletinin en dünyanın dördüncü büyük endüstrisinde muazzam bir zarar olmaya başladığını belirtiyor. Yenilenebilir ama aynı zamanda da yenilenebilir enerji ilk defa olarak fosil yakıtların şeyini aşmış durumda, kullanımını aşmış durumda. İyi haber olarak da bunu veriyor. Yani gaz üretimi %60 azalmış durumda Kaliforniya'da ve son olarak da şunu söylemek lazım. Gerçekten İkinci Dünya Savaşı sırasında gösterilen büyük seferberliğin kesinlikle uygulanması gerektiğini, İkinci Dünya Savaşı ölçüsünde dönüşüm hamlesinin şart olduğunu söylüyor. Bunu nasıl hızlandırırız? Hem bireysel eylemlerle ısı pompaları, balkonlara konulan güneş enerjisi panelleriyle hem de gösterilerle, protestolarla fosil yakıt endüstrisine karşı büyük gösteriler yaparak ve bunu gerçekleştirerek başka türlü bunun altından kalkmamız imkansızdır diyor Bill McKibben. Evet, burada bir ara verelim mi?
1: Evet, öyle yapalım.
0: Tamam. Hadi ara şimdi.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.

0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
2: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: down, okay?
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 5 hatta 6 dakika geçerken Açık Gazeteciler olarak beraberiz. İklimle ilgili çok sayıda haber var. Ancak bir kısmını değerlendirmelerinde yapabildik. Geri kalanını da hafta içindeki günlerde anlatmaya, paylaşmaya devam ederiz. Çünkü çok az değiniliyor orada. Şimdi oradan savaş meseleleri, İran meselelerine geçelim, değil mi?
4: Evet, İran meselesinde hala belirsizlik devam ediyor. Donald Trump dün gece bir açıklamada bulundu. Daha önce biliyorsunuz tehdit ediyordu. Bir an önce anlaşma imzalasınlar, ellerini çabuk tutsunlar, yoksa dümdüz edeceğim ülkeyi diyordu.
3: Bu yoksa sefer de, nokta, evet.
4: Bu sefer de İran konusunda işi ağırdan alıyoruz demiş. Kendisiyle çelişmeye devam ediyor. İran konusunda işi ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz demiş. İran'ın yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz diyor. Dolayısıyla ağırdan taktiksel olarak bunu yaptıklarını söylemeye çalışmış Donald Trump yani. Yüksek enflasyon var. Dolayısıyla onların köşeye sıkışmasını bekliyoruz ağırdan alarak demeye getirmiş. Her şey yoluna girecek. Her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi diye de sözlerini söylemiş. Satranç oynuyor mudur ki Donald Trump sizce? Bence pek oynamayı bilmiyordur ama öyle görmüş bu İran meselesini.
3: Piyano
4: şaha atıyordur ama kafasına doğru atıyordur.
3: Evet, vezir gambiti falan yapıyordur herhalde. Peki, o zaman ne oluyor şimdi? İran'dan da Amerika'ya 6 talep var diye de önemli bir haber vardı, değil mi? Karar Gazetesi'nde geldi.
4: Evet, İran'dan da Amerika'ya 6 şart diye vermişler. Amerika'ya kapsamlı bir şartlar listesi sundu deniyor İran. Deniz ablukası ve yaptırımların kaldırılması, İran çevresindeki Amerikan askeri varlığının çekilmesi, savaş tazminatı ödenmesi ki bunu aslında bunları büyük ölçüde kabul etmişti Amerika Birleşik Devletleri hatırlanacağı üzere. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve İran'ın bölgedeki müttefiklerine yönelik saldırıların sona ermesi. Bunların hemen hemen hepsi üzerinde daha önce anlaşmaya varılmıştı. Sorun İsrail'den çıktı. Lübnan'a saldırıları durdurmadı. Hatta tam da anlaşma olduğu gün çok yoğun bir saldırı. Yüzün üzerinde ölünün ölüye sebep olan bir saldırı başlattı. Bunun üzerine İran'da Hürmüz Boğazı'nı açmamıştı. Lübnan anlaşma içerisinde geçiyor geçmiyor tartışmaları vardı. İran tabii ki Lübnan'ı da bağlıyor bu anlaşma. Saldırılar oraya da duracak dedi. İsrail ise hayır, ilgisi yok demişti. Ondan sonra şimdi savaş tekrar başladı. Sonra tekrar görüşmeler başladı. Aslında aynı maddeler etrafında görüşmeler hala devam ediyor. Ama bu arada ilginçtir. Geçtiğimiz hafta bu Gazze için kurulan Barış Kurulu işte ikinci aşamanın başlayacağından söz etmişti Gazze'de. Ama İsrail buna da karşı çıktı. Hafta sonu Netanyahu bir açıklama yaptı. Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı Netanyahu reddettiğini açıkladı. Burada da her zamanki tavrını sürdürdü. Yani dünyanın başına bela olmaya, İsrail her tarafla savaşmaya devam ediyor.
3: Evet, bu oldukça önemli bir şey. İlk defa oluyor net olarak açık. İsrail 15 maddelik bu dokümanı, belgeyi kabul etmiyor diyor Benjamin Netanyahu. Ve İsrail kuvvetleri, ordusu herhangi bir çekilmeyi kabul etmeyecektir. Hamas'ın tamamen silahları bırakmasına kadar diyor. Ve yani silahların bırakılmasını kastederken bütün ağır silahlar, hafif silahlar, bütün silahlar, tüfekler, toplar, tabancalar dahil. Ve biz burada böyle hayali bir şey değil diye, oldukça şey sayılabilecek, küstah sayılabilecek bir açıklama yapmış. Öyle bu anda, şu anda Amerikalılarla bu meseleyi konuşuyoruz diye söylemiş. Bakalım bir cevap gelmiş mi? Yok.
4: Amerika tarafından mı?
3: Evet.
4: Henüz bir açıklama yapılmış değil ama siz nazar bahsettiğiniz bu ilk denilen şey Donald Trump'la Netanyahu ilk kez bu kadar net bir şekilde tamamen farklı açıklamalar yaptılar. Birbirlerine karşı yani açıklama yapmış oldular. Çünkü geçtiğimiz günlerde Trump Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmişti. Hamas da zaten açıklama yaptı. Bunu kabul edebileceğini kabul ettiğini söylüyordu. Silah bırakmaya hazır olduğunu, İsrail askerlerini çekerse bunu ilan etmişti. Ama Netanyahu herkes anlaştı derken çıktı ve biz bunu reddediyoruz diye çok net bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Trump ve Netanyahu arasındaki yeni bir gerginlik diyorlar. İlk kez bu kadar açık bir şekilde reddetti İsrail Trump'ın bir planını deniyor.
3: Evet, buradan
4: Bir
3: devam edelim.
4: Kolombiya'ya bakalım
3: Evet, o
4: isterseniz.
3: da çok ilginç bir gelişme yani. İlginç
4: Evet.
3: dediğim son derece ürkütücü tabii aslında.
4: Evet, Kolombiya'nın ilk solcu başkanı Gustavo Petro biliyorsunuz bundan birkaç hafta önceki seçimlerde seçimi kaybetti ve aşırı sağcı bir başka aday kazandı.
3: Gustavo Petro'nun girme hakkı yoktu zaten
4: Pardon,
3: çoğunlukla.
4: onun desteklediği aday kaybetti,
3: Desteklediği
4: doğru.
3: aday
4: Sol
3: kaybetti,
4: aday
3: evet.
4: kaybetti. Bunun üzerine aşırı sağcı aday kazanmış. O da Donald Trump hayranı bir isim. Abelardo della Espriella.
3: Espriella, evet.
4: Evet, onun şu anda başkanlığı söz konusu oldukça da tuhaf bir isim. Ben yani videolarını falan gördükçe bütün tarzıyla falan bu böyle aşırı sağcılarda saç sakal bir şey bir tuhaflıklar oluyor ya onlardan bir tanesi diyebiliriz kendisi.
3: Daima garipliklerle kendilerini fiziki olarak da ayırt etmeyi
4: Evet.
3: amaçlıyorlar anladığım kadarıyla. Evet, benim de öyle.
4: Onun gelmesiyle birlikte Kolombiya'da daha önce solcu başkan döneminde bütün silahlı gruplarla uzun süredir Kolombiya'da gerilla savaşları çünkü sürüyor. Bir barış sürecine başlanmıştı. Şimdi tabii ne olacağı tartışılıyor. Yeni Kolombiya yönetimine Amerika hemen 1 milyar dolarlık destek göndereceğini açıklamış. Ancak gerilla gruplarından da açıklamalar var. Mesela ELN'den bir açıklama var. Bu koşullar altında aşırı sağcı yönetim altında silah bırakma sürecini durduracaklarını söylüyorlar. Yani Kolombiya'da yakın zamanda çatışmaların tekrar başlama ihtimali de söz konusu.
3: Evet, yani Gustavo Petro da yönetimi görevi devredeceğim herhangi biri cumhurbaşkanı yok diyor. Çok gergin ve kaygı verici bir başka son durumlarından biri dünyanın yani. Ülkedeki silahlı grupların büyümesinden de Petro'yu sorumlu tutmuş.
4: Ne, silah bıraktırdığı için mi?
3: Evet.
4: Bitter mi yani?
3: Herhalde yani anlayamadım. Günün sözü bile olabilir yani.
4: Peki.
3: Ülkedeki silahlı grupların büyümesinden Petro'yu sorumlu tuttu diyor haberde.
4: Donald Trump da terör kaçakçısı falan diyor ya. Fabrikası var diyordu bir de yani. Bayağı büyük atıyordu.
3: Evet, 1 milyar dolarlıkla destek vaat etmişti. Yeni bir güvenlik paketi planladığını söylemişti Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. Evet, oradan bayağı ciddi bir durum. Peki buradan neyle devam edelim?
4: İsterseniz çerçeve yasa meselesiyle Türkiye'ye
3: Evet.
4: geçelim. Türkiye'de de bir silah bırakışması söz konusu, silah bırakılması söz konusu. Bunun için hazırlanan çerçeve yasa alt komisyonda kabul edildi. Pazar meclise gelebileceği söyleniyordu. Pazartesi yani bugün geliyor. Ancak partiler, özellikle muhalefet partileri bu konuda bölünmüş durumda. Yeni partinin ilk sınavı diyebiliriz. Nasıl tavır alacak diye Adalet Komisyonu'nda evet oyu verdi yeni parti. Fakat genel kurulda böyle olmayacağına dair açıklamalar var. Zaten bu yüzden de Özgür Özel MYK'yı toplayacağını açıkladı. Nasıl bir tavır alacaklarını burada göstereceklermiş.
3: T24'ün haberinde ama 18 saatlik görüşme sonucu geçti diyor ve yeni partinin evet oyu verdiğini de söylüyor T24'ün
4: Evet
3: haberinde.
4: evet. Sonrasında bazı milletvekilleri, mesela işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş falan, onlar biraz olumsuz açıklamalarda bulundular bu çerçeve yasaya dair. Hatta Murat Sabuncu'nun da T24'te bir yazısı var. Yeni parti biraz kuşatılmış durumda bu çerçeve yasa sebebiyle dönüyor. Parti tabanından da bazı çevrelerden de eleştiriler var evet denmiş olmasına diye. Ama aynı tartışma CHP, Butlan CHP'sinde de var. Kemal Kılıçdaroğlu bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz açıklamasını yaptı. Ancak bazı işte CHP'de kalan milletvekillerinden de hayır oyu vereceğini açıklayanlar varmış. Mesela CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tereddütsüz katkı vereceğiz dese de Kılıçdaroğlu kendisinin hayır oyu vereceğini söylüyor. Şimdi
3: Gerekçe olarak da
4: tabii
3: milliyetçi
4: ulus
3: olacaklar.
4: devlet, üniter devlet falan, hani böyle biliyorsunuz bazı kendini aydın diyen bir grubun açıklaması vardı çerçeve yasaya karşı. Türk milleti hayır diyor diye aşırı sağcı argümanlarla birlikte karşı çıkıyorlardı. Yani yetersizlikler üzerinde duran değil. Bunlar işte ülkeyi bölecek diyerek açıklama yapıyorlardı. İlhan Kesici de aynı gerekçelerle, benzer gerekçelerle diyelim, ya da ulus devlet, üniter devlet falan. Bu coğrafyada demiş İlhan Kesici, devletler hiç kimsenin lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayetiyle yaşayamaz. Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum demiş. Hayır oyu vereceğim diyor. Dolayısıyla CHP'de de yeni partide de bu çerçeve yasa çeşitli tartışmaları doğuracak gibi. Hafta sonu ama uzun zamanda 11 yıldır neredeyse tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama vardı. Kendisinin çünkü bu yasa Demirtaş'ı kapsıyor mu, kapsamıyor mu tartışmaları
3: Büyük bir
4: devam ediyor.
3: muğlaklık taşıyor.
4: Evet.
3: Büyük
4: Yani
3: bir muğlaklık var.
4: aslında en son Adalet Bakanı Akın Gürlek bile, ben böyle bir şey söylemedim dedi. Çünkü şey iddiası vardı, Demirtaş'ı kapsamıyor iddiası vardı. Sonra Gürlek çıktı, ben böyle bir şey söylemedim dedi. Daha önce Gökçer Tahincioğlu'nun analizinde de, yani maddelere bakacak olursanız, onun kapsamına giriyor tabii Demirtaş. Ama öte yandan Demirtaş'ın durumu için çerçeve yasaya da gerek yok zaten. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, onu bile
3: Anayasa
4: uygulasanız.
3: Mahkemesi kararı da var. Avrupa İnsan Hakları
4: Tabii,
3: Mahkemesi
4: onlar bile
3: kararı da
4: uygulansa
3: var.
4: serbest kalabiliyor yani günün sonunda.
3: Serbest bırakılmasını zorunlu kılıyor istiyorlardı
4: Evet.
3: zaten bu kararlarda.
4: Evet, dolayısıyla böyle bir tartışma sürüyordu ama Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı bu çerçeve yasaya ilişkin görüşlerini paylaşmışlar. T24'te var bu da. Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir alver süreci değildir diyor. İkisi ortak bir mektup göndermişler. Hiç kimse kıymetli çabaların altında gizli hesaplar, kirli planlar arayarak zaman tüketmemeli, enerjisini boşa harcamamalı demişler. Şüpheyle yaklaşan veya olumsuz ön yargıyla bakan çevreler bu süreci istedikleri kadar eşelesinler. Altından 1000 yıllık kardeşliğimizden, birbirimize sıkı sıkıya sarılma arzusundan ve Kürdüyle, Türküyle hep birlikte Türkiye olma duygusundan başka bir şey bulamayacaklar diye bir içeriden mesaj göndermişler kamuoyuna.
3: Şeyin de Halk TV'de de ya da TV'de Demirtaş'ın serbest bırakılabileceği formülünün Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı İzzet Özgenç tarafından Profesör Doktor İzzet Özgenç tarafından açıklanmış. Orada da ilginç. 2016'dan beri 4 Kasım 2016'da 10. yıl dolacak. Yani birkaç ay kaldı.
4: Ha, ben 11 yıl oldu diye şey yapıyordum ama 10 olacakmış peki.
3: Evet, on olacak ama yani hakikaten tamamen hiç kanıt olmadığı halde ve her iki en dünyanın en Avrupa'nın ve dünyanın en önemli hukuk kurumları olan işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin de Anayasa Mahkemesi tarafından da tahliye edilmesi gerektiği bunda kanıt olmadığı belirtiliyordu. Fakat saray ne demişti? Kanuni düzenlemeler kişiye özel hazırlanamayacak diyor Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. ve düzenleme dediğinizde belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız. Kendisine de kabul ederse, başvurursa olur diyor, değil mi? Öyle de ilginç bir şey var yani.
4: Yani evet.
3: Selahattin Demirtaş'ın
4: Tabii. Ama
3: niye
4: zaten
3: başvuracakmış?
4: yani Demirtaş'ta bir ahim kararı falan vardı. Günün sonunda bu yasadan yararlanmak için başvurulması zorunluluğu var tabii. Başka nasıl olacak zaten bir yandan bilmiyorum ama.
3: Otomatik olması lazım. Başvuru olmadan da yani yasanın öyle bir şey diye. Yani çerçeve yasa bayağı da şiddetli tartışmalara da yol açtı, değil mi? Hatta
4: Tabii yani
3: bazı
4: şimdi işte şey dedik ya hani CHP son işte bu sürece tereddütsüz destek vereceğini söyledi ama içeriden hemen fire de verdi işte İlhan Kesici İstanbul Milletvekili hayır oyu koyun kullanacağını hem de işte bu bölünmeye gider diyerek de bunu söylemişti. Benzer bir şey Yeni Parti'den de var. 3 milletvekili hayır oyu vereceğini açıklamışlar. Yine İstanbul'dan bir milletvekili Yeni Parti Cemal Enginyurt'la Muğla milletvekili Süreyya Öneş Derici bu açıklamayı yapıyorlar. Onların açıklamaları da çok benzer. Yine böyle bilindik kaygılar. PKK'lılara meclis yolu görünüyor demiş Enginyurt mesela İstanbul milletvekili Yeni Parti'den. Buna terörsüz Türkiye denmez. Teröriste plaket verme denir. Hayırda hayır var diye çok hani klasik argümanlarla karşı çıkmış. Muğla milletvekili Süreyya Öneş Derici de hayatım boyunca ödün vermedim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim var demiş. Dolayısıyla çerçeve oylamasına hayır oyu vereceğini açıklamış. Dolayısıyla iki partide de böyle bir şu anda anlaşmazlık söz konusu. Resmi olarak iki parti de çerçeveye destek verdiklerini söylüyorlar. Eleştirilerle birlikte özellikle Yeni Parti Adalet Komisyonu'nda süreç yasasına evet oyu vermişti. Neden evet dendiğini de evet dendiğine yönelik açıklama da yaptı. Şöyle deniyor. Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz yoktu. Bu işin arkasındayız. 2 günlük değerlendirmelerin ardından bu işin arkasındayız demiş Özel. Kurulan komisyonun hazırladığı ortak rapora dikkat çekmiş. Özellikle raporun silah bırakma ve PKK'lıların ya da PKK'lıların ülkeye dönüşüne ilişkin 6. maddesiyle kayyım uygulamasının sona erdirilmesi ki bu belediyeler için de söyleniyor. AYM kararlarına uyulması ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını öngören 7. maddesine vurgu yapmış. Dolayısıyla biz işte bu koşullar altında sürecin kendisine destek verdik ama işte bir takım eleştirilerimiz de var özellikle de üslup açısından diye yani böyle 20-25 dakika kala bize veriliyor olması gibi şeylere itirazımız var deniyor.
3: evet. Peki oradan da bir yeni üçüncü dalga operasyon da başladı değil mi? Biraz da ondan da bahsedelim bir son yeni haber yani son dakika demeyeyim ama Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga rüşvet
4: Evet, bu
3: operasyonu
4: Kuşadası
3: yapıldı.
4: özelinde, evet.
3: Evet. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı dahil 15 kişiye gözaltı. Yani bunun sonu gelmiyor doğrusu. Yani bu gündelik hayatın alışılmış bir parçası haline almaya başladı bu rüşvet operasyonları. Dalga dalga geliyorlar. İşte haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiden 15'i gözaltına alınmış, 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol var. Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar'la damadı avukat Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı verilmiş. Onlar yurt dışında olduklarını söylemiş. Tezcan, korkacağımız, çekineceğimiz hiçbir şey yok demiş. Böyle bir muğlak ortam var orada da. T24'ün haberiydi bu. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş.
4: Evet.
3: Evet, o
4: CHP'de
3: da
4: kalan belediye başkanlarındandı.
3: CHP'de kalan belediye başkanlarından böyle bir genel gidişat var. Yani
4: Bu
3: yetişmek
4: CHP'den
3: artı çok
4: CHP'den
3: zor.
4: söz etmişken dün çok ilginç bir açıklama vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bir televizyon programına katılıyor. KRT'de bir televizyon programına katılıyor ve işte CHP'den AKP'ye geçen bu belediye başkanlarından falan söz ederken AKP CHP'ye yaklaştı diye çok ilginç bir şey oldu. Artık daha Atatürkçüler, AKP seçmeni içinde de Atatürkçüler var diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla geçişler daha mümkün olabiliyor demiş. Bu ilginç bir açıklama. CHP
3: Çok acayip yani.
4: programda işte CHP'li belediye başkanlarının AKP'ye geçişlerine ilişkin şunu söylüyor. Korkudan dolayı geçişler de var tabii. Ama AK Parti CHP'ye de yaklaştı. Bunu kabul etmek lazım diyor. AKP seçmeni içinde de Atatürkçülerin olduğundan bahsediyor. Ben bu anlamda da AK Parti'nin Cumhuriyet değerlerini benimsemesini Atatürk'ü benimsemesi olarak görüyorum diyor. Hatta bu da CHP'nin bir başarısı demiş. AK Parti yakınlaştığı için çok uzak görülmemeye başlandı belki de diyor. CHP'li belediyeli başkanlar tarafından. Bu da CHP'nin başarısı. O yüzden oraya doğru gidiyorlar, AKP'ye katılıyorlar diye çok ilginç bir açıklama getirmiş yani.
3: Evet, gerçekten. Peki bir de birleşme olabilir mi acaba?
4: O zaman değil mi?
3: AKP CHP.
4: AK Parti içerisinde de artık tabii Atatürkçüler var diyor. Yani işte Hulki Cevizoğlu gibi isimler biliyorsunuz AKP'den milletvekili oldular. Belki bunu onu kastediyordur. Bilmeyeceğim, bilemeyeceğim ama yani işte Ergenekon, AKP yakınlaşması vesaire falan. Söylediği sözler içerisinde şu da var. Atatürk bugün kendi döneminde olduğundan daha fazla kabul görüyor toplumumuzda. Yani bu ülkenin kurucusu, çok saygı duyuyoruz ama kendi döneminden daha fazla bugün Atatürkçü var demiş. Bugün hepimiz Atatürkçüyüz neredeyse toplum olarak diyor. AK Partilisiyle CHP'lisiyle. O kadar ama bu ikisini söylemiş. Dolayısıyla yakınlaşmayı böyle açıklıyor. İlginç tabii. Kendisi bir kez daha söyleyelim CHP Genel Başkan
3: Başkan
4: Yardımcısı Bülent
3: Yardımcısı
4: Kuşoğlu.
3: AKP CHP yeni birleşmesi de olabilir. Üçlü. Ne diyorsun?
4: Neden olmasın?
3: Neden olmasın? Peki o zaman şimdilik burada ara verelim ve Ali Bilge ile konuşalım biraz daha.
2: Açık Gazete.
0: Şimdi ve burada.
1: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
0: Sakat Muhabbet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet.
5: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
5: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven just before you were born.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
2: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
3: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
4: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Evet, ekonomi politik gündeminde neler var bu hafta?
3: Valla işte zaten haftanın kapanışını malum çerçeve yasa ile gerçekleştirdik. Ve ondan sonra da meclis tatile girdi.
4: Girmedi daha.
3: Girmedi değil mi? Bugün mü girdi?
4: Evet, işte daha genel kurulda. Sonra, evet.
2: Genel kurulda oylamadan
4: kabul edilmedi
2: sonra.
4: Yani.
3: Kabul edilmedi, doğru. Tamam.
4: Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
3: Kabul edildi de genel kurula iniyor.
4: Evet.
3: Bir değişikliğe uğramadan geçti zaten. Değil mi?
2: Evet. Kavga gürültü ama hiçbir değişiklik olmadı. Evet.
3: Şimdi yani düşündüm ben bu Kürt sorunu meselesiyle hayatımda ilk ne zaman duydum, karşılaştım diye. Gerilere çok gittim. Biz çok erken politize olan bir kuşağız. İşte 15-16 yaşında Türkiye'nin o zamanki sol gruplarıyla flört etmeye başladık. O dönemde MC hükümetleri döneminde mitingler olurdu. Kitle örgütlerinin bir araya geldiği yürüyüşü mitingler. Hayatımda ilk defa 16 yaşında filandım. Kürdara Azadi sloganını duydum. Ve anlamadım önce. Arkadaşımız o da bilmiyordu ama bir sloganı attık. Sonra bu sloganı attıranlara sorduğumuzda Kürdara Azadi'nin ne demek olduğunu, Kürtlere özgürlük olduğunu öğrendik. Ve o dönemde de bu Kürtlere özgürlük demek 141-142'ye giren suçlar kapsamındaydı. Ağır cezalandırıldığı Türk Ceza Kanunu'nda. Benim ilk karşılaşmam yani yaklaşık 50 yıl önce bu meselede. 50 yıldır da bu konularla öğrene öğrene bugünlere geldik. Ve çerçeve yasaya kadar da geldik. Yani bizim bir eskiden değil kullandığımız bir teknik var. Torba yasa. Şimdi de bir çerçeve yasamız oldu. Çerçeve yasa serisine de sanıyorum başlıyor muyuz, başlamıyor muyuz onu tam anlamış değilim. Şimdi bu yasa kimi memnun edecek, kimi anlamış değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü yani bu yasa bu çerçevenin içi dolu değil. Yani buna ek bir şeyler de ortada. Yani nedir? Aslında adında bile bakın yani adında bu çerçeve yasanın içinde bir tane Kürt kelimesi geçmiyor.
2: Evet, o çok çarpıcı.
3: Yani milli dayanışma da hangi milli? Kürt milli mi, Türk milli mi? Neyin dayanışması kardeşim? Yani kadim 150 yıllık bir sorun. Dolayısıyla başlığında bırakın içinde bile bir Kürt kelimesi geçmiyor. Kimle yapıldı bu anlaşma? Yani insan Tamil gerillalarıyla mı? Kolombiyalı Farc'la mı? Polisario cephesiyle mi yapıldı? Yani gerçekten bu yasanın adından, içeriğinden, çerçeve içinde, içi boş zaten çerçevenin şu anda. Ama bir terörle mücadele, yani mesela daha önce de söylemiştim. Böyle adımlar atıldığında bir takım karşılıklı jestler yapılıyor.
4: Şimdi, bu arada metinde bu sorduğunuz soruların bir kısmından bahsediliyor. Örgüt adı veriliyor. Daha madde birden başlıyor amaç ve kapsam diye. Hani Tamil yani, gerillaları mı falan diye. PKK, KCK terör örgütü diye başlıyor yani.
3: Yani bu mücadeleyi veren halkın ismi geçmiyor. Anlatabiliyor muyum? Özgürlük mücadelesini veren. Bu talepler yani, geçmiyor.
4: Bir de şimdi şey ama yani bu şey deniyor ya bu yasa işte terör örgütü deniyor. Yani bu yasanın içerisinde. Onun mensuplarına yönelik çıkarılıyor. Dolayısıyla zaten hani siz bir bu mücadeleyi veren halk diyorsunuz. Böyle görmüyor devlet zaten. Hani adı o yüzden geçmiyor. Bir de örgüt neyse, özelinde.
3: Yani, seni memnun etmiş anladığım kadar ama beni memnun etmedi. Bana buna yani diyorum bakın Türkiye'de milyonlarca metrekarelik mayınlı arazi var. Köy koruculuğu hala bütçeden pay alıyor. Köy koruculuğu var yani. Biz istatistiklerimizde 1965'ten beri Kürt şeyini sildik. Ne kadar nüfusumuzda Kürt kökenli vatandaş var bilmiyoruz. Kürt olduğunu ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani faili meçhuller sayısını bilmiyoruz. En ufak bir ibare var mı? Yani terörle mücadele yasası diye bir yasamız var. Hepimizi oraya sokuyorlar. Buna ilişkin bir adım mı atıldı? Dolayısıyla yani yasanın, bu çerçevenin tatmin edici, yani tabii ki barışa atılan her adımı hepimiz, hiç kimse bunu reddetmiyor. Adım ne olursa olsun, savaşın durması, çatışmanın durması, insanların ölmemesi tabii ki hepimizin istediği bir durum. Ama yani şunu da gördüm, PKK'nın adı da hareket olmuş galiba.
4: Hayır, kendilerine öyle diyorlar.
3: Kendilerine öyle diyorlar işte. Yani daha doğrusu eski PKK Kandil Hareket olarak açıklamada bulunuyor.
4: Evet.
3: Şimdi biz şöyle bir şey de yapalım. Yani bu iş süreç nasıl başladı? PKK'nın Türkiye içerisinde askeri üstünlüğü özellikle Hendek Savaşları'ndan sonra ve Suriye'de de YPG güçlerine katkıda bulunmasından sonra önemli ölçüde azalmıştı. Kimileri buna drone etkisi de dedi. Bu bir kenara not edilmesi gereken bir husus. Suriye'de güçlerin kaydırılması, içerideki güçlerin oraya kaydırılması sonucunda Türkiye içinde de bir güç azalması yaşanmıştı. Ayrıca biliyorsunuz o Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye dair bütün bölgeye bir düzenleme yaptığını, format attığına tanık olduk. Bu Irak, Suriye Kürtleriyle Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde olabildiğince sorunsuz ve dostane ilişkiler gelişti. Sonuçta YPG de Şara ile anlaşmak zorunda kaldı. Yani orada da başlangıç taleplerinin gerisine düşüldü. Yani bir bölgede bir bu çatışmaların azalmasında bölgeye Birleşik Devletlerin bir format atmasının katkısı da var. Şimdi bakın, yeni bir şey gördüm. Irak devletinin 2-3 gün önce devleti yönetme ittifakı diye bir diyor ki, yani Irak bünyesi içerisindeki silahlı gruplara silahlarını bırakma ve teslim etme, 30 Eylül'e kadar zaman vermiş. Devlet dışında silahlı, yani bunları da terörle mücadele yasası kapsamında alınacak eğer silahlarınızı bırakmazsınız diyor. Burada da böyle, Irak devletinde de böyle bir düzenleme var. Ve Kerkük'te son Kürt gruplarının toplantısında zaten kendini de feshettiği için yani Iraklı Kürtlerin arasında toplantılarına sanıyorum eski PKK Yeni Hareket diye isimlendirilen grup katılmamış. Şimdi bunları üst üste koyarak meseleye bakmak lazım. Yani ortada bir diğer, yani şöyle bir şey var. Bu çerçeve yasa işte davulun da tokmağın da iktidarın elinde olduğu bir yasa görünümünde. Bu çerçeveyi görünce içine şöyle bakalım. Yani kaç hayat bitti bu çerçeve yasa için? Hesabını veren var mı? Yani 100 yılın ya da 84'ten bu yana kaç insan, on binler, yüz binler mi, on binler mi, yani ta 1900 Nasturi'den bu yana alırsak, bırakın peki onu almayalım, 1984'ten itibaren alırsak kaç hayat var bu çerçevenin içerisinde ve bu hayatların karşılığı bir çerçeve mi? Hayır, çerçevenin içi boş gözüküyor ama dediğim sebeplerden ötürü zaten çatışmaların sona erdiği bir uluslararası bölgesel konjonktür var. İşte Suriye'de devlet değişti. Geriye tarihe baktığımızda Kürtlerin tarihi, yani 1922 yılında biz buralarda çok konuştuk Kürt tarihini, Kürtlerin mücadele tarihini. 1922-23 işte özerklik verilmesine ilişkin bir yaklaşım söz konusuydu. Yaklaşım bir kanun bile, yani ki bu kanun tasarısını mecliste gizli tutanakların açıklandığında da bile göremedik. Ve sonra yıllar boyu süren çatışmalı dönem oldu 38. Yani çok kanlı cereyan etti. Buradaki maddi ve insani kayıpları hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem de Kürt bölgesindeki insanlar yıllar boyunca bu çatışmaları yaşadık. Özerklik unutuldu. Herkes Türktür denildi. İşte nereye kadar geldik? 84'te düşük yoğunluklu iç savaş. Arada ateşkesler oldu. Durdu. Tekrar başladı. Arada Öcalan'ın yakalanması söz konusu oldu. Ve ciddi olarak işte İsveç görüşmeleri, Habur açılımı dedik. Biz bunları 2003'ten beri program yapıyoruz. 2003'ün başından beri. Bunları defalarca konuştuk ve bu açılımın içerisinde işte hatırlarsınız sınırda mahkemeler kuruldu. PKK'lılar teslim oldu, sadı verildi. Sonra daha sonra kimileri tutuklandı. Mitingler, konserler yapıldı Habur açılımından sonra tekrar savaş başladı. Sonra adına çözüm süreci denilen bir süreç de yaşadık 2012-2015 döneminde. Burada bir kanun da çıktı. Onun adı çerçeve değildi. O kanun daha sonra çıkaran hükümet tarafından tanınmadı. Daha sonra yani 2015'te Erdoğan iktidarına muazzam muhalefette bulunan Bahçeli MHP Erdoğan'ı destekledi ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine birlikte geçildi ve onu desteklemeye başladı. Daha sonra aradan bir 10 yıl geçti. Yine Bahçeli'nin girişimiyle ve Öcalan'ın da el vermesiyle adına İmralı süreci 2024'ün Ekim'iydi değil mi? Meclisin açılışında gruba gitti Bahçeli. Onlarla şey yaptı ve işte Umut Hakkı falan diye sonra Erdoğan'ın açıklamalarıyla bugüne geldik ve bugün gelinen yasada bu çerçeve yasa adını aldı. Evet yani zaten silahlar önemli ölçüde bölgedeki gelişmeler nedeniyle susmuştu. Irak devletiyle, Irak Kürt bölgesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni okudum yani dün okudum galiba Orta Doğu'daki en önemli müttefikimiz. Aynı zamanda işte Suriye Kürtleri sonuçta taleplerinin oldukça gerisine düşerek Şara'yla anlaşmak durumunda kaldılar. Orada çünkü bir devlet olarak algılanıyordu. Bu yani henüz tanımlanmış değil onların konumu. Türkiye'deki bulunan Kürtler de Öcalan vasıtasıyla Öcalan'ın devletle olan ilişkileri çerçevesi içerisinde işte kendi silahlı örgütünü feshetti. Ama işin dediğim gibi ne Türkiye'deki Kürt dünyasını ne de Türk sosyalistlerini, komünistlerini, işte sosyal demokratlarını, demokratlarını tatmin edici bir durum göremiyoruz. Yani uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli yarası olan Kürt sorununa çözümle ilişkin esaslı bir adım olduğunu ciddi çünkü aldatılan bir halklar kapsamındadır Kürtler. Dediğim gibi söz verilip yani ta Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren devletsiz halklar kategorisinde bulunmuştur. Ve dört ülkede de yer aldılar. Otoriter yönetimlerin altında yer aldılar. Bugün gelinen nokta bir konjonktürün ortaya çıkarttığı ve bölgede yani bir kere bu tür durumlar da hakem olur. Şimdi davul da tokmak da düzenleyici iktidarın elinde bulunuyor. Bu işlerin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir de bir bürokrasiye devrediliyor. Yani Milli Güvenlik Kurulu asker ve sivillerin artık oluşturduğu bir yapı. Bu yapıya devrediliyor bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği olacağı, olamayacağı. Ve ben işte hareket denilen grubun eski PKK'ların bildirilerine de baktım. Ondan sonra yani onlar da bu rızanın temel şeyini o açıklamalarda bugüne kadar da İşte başkan APO bu işi yürütürse olur ama çok eksiklikleri var diyorlar. Yine geliyor mesele bundan sonra yani içinde bulunduğumuz otokratik süreçten demokrasiye evrilme gibi bir durumun uzantısı olarak bir çerçevesi çıkmış değil. Otokrasi baki
2: ben de
3: olarak,
2: araya girebilir miyim?
3: Bitireyim size hemen söyleyeceğim. Yani bu mesele bundan sonra ilerlemesi Erdoğan iktidarının Erdoğan'ın bir daha seçilip seçilmeyeceğini dair adımların desteklenip desteklenmeyeceğine bağlı olarak da gelişecektir değil mi? Tamam.
2: Evet, farklı şeyler de var. Yani yeni parti T24'ün haberlerinde görüyoruz. Yeni parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'la Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve yeni parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan da bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek çerçevesi hayır oy vereceklerini açıkladılar. PKK'lılara meclis yolu görünüyor diyor Enginyurt. Buna terörsüz Türkiye denmez. Teröriste plaket verme denir diye. Yani yeni partiden bir açıklama bu. Hayırda hayır var ifadelerini kullanmış. Yeni Parti Eskişehir Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de şey demiş, milletvekili yeminini hatırlatıp hayatım boyunca ödün vermediğim ve vermeyeceğim kişisel ilkelerim ve milletimizin bana verdiği temsil yetkisi doğrultusunda pazartesi yapılacak çerçeve yasama oynamasında hayır oyu vereceğimi tüm kamuoyunun bilgisine sunacağım demiş. İbrahim Aslan da demokrasi bölünemez, hukuk seçici uygulanamaz, milli irade iktidarın işine geldiğinde hatırlanamaz diye böyle konuşuyor. Öte yandan yeni partiden Sezgin Tanrıkulu da Kürt sorununun çözümü için başlatılan süreç kapsamında hazırlanan kanun teklifine evet oyu vereceğini açıklıyor Meclis Genel Kurulu'nda ve şeyi hatırlatıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de metnin muhalefetle paylaşılmadan meclise sunulmasını eleştirdiği eleştirileriyle birlikte siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik olmadı. Usulen bir sürü hatası var demişti. Onu hatırlatıyor. Özel'in bu açıklamalarına da işaret eden Sezgin Tanrıkulu da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel partimizin tutumunu açıklamış ve tutumumuzda bir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. Ve son önemli bir not bence, hazırlama sürecindeki usule ve içerik konusundaki eleştirilerime rağmen şiddet, çatışma ve terör eylemlerini sona erdirecek bu yasaya Meclis Genel Kurulu'nda evet diyeceğim diye de bir paylaşım yapmış.
3: Yani mecliste olsak tabii ki böylesine çatışmaların durmasını öngören bir yaklaşıma evet diyeceğiz. Bütün mesele bunda yani bir samimiyeti görmek, bir gerçekliğin altını çizen bir takım hamlelerin olup olmadığını görmektir. Yani buna bakış açısı Cemal Enginyurt eski MHP'li bir kökenden CHP'ye gelmiş bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de böyle unsurlar var. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkları kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu bu yasayı destekliyor. Yani meclis aritmetiği içerisinde yeni parti tabii ki rezerv koyarak destek veriyor. Yani kimse buna yeni İYİ Parti dışında ve yani Türk milliyetçileri dışında, aşırı Türk milliyetçileri dışında buna ki MHP bile bu işe işte devlet iç cephe tahkimatı falan üzerinden yani bunun bu çerçevesi iç cephe tahkimatını ne kadar gerçekleştirdi, ne oldu, iç cephe tahkimatçıları bundan çok mutlu mu, bundan da emin değilim ama yani yeni bir böyle Kürt sorununun çözümü için eğreti bir yaklaşım tatmin edici gelmiyor. Yeni bir şafak değil yani. Benim kişisel benim gibi de zaten bayağı düşünen var. Tatmin olmayan insanlar. Şimdi nerede okumuştum? Şimdi aklıma geldi. İşte Osmanlı'dan bu yana Kürt sorunu devam ediyor. Cumhuriyet'te devam ediyor. Sürekli çatışmalar filan. Böyle oraya bölge valileri ordu müfettişleri falan tayin edilir. İşte çatışmalardan sonra gider onların nabzını, bugünkü anlamda nabzını ölçüyor. Hatırladığım galiba Mete Tuncay'ın kitabında olması lazım. İşte yine böyle kanlı bir şeyin sonucunda bir barış dönemi yaşanıyor. Bölge valisi ağaları, aşiret reislerini filan topluyor. Nasıl, memnun musunuz devletinizden? Ağalar, aşiretler memnunuz. Ondan sonra siz bizden memnun musunuz? Memnunuz. Bölge müfettişi gittikten sonra bir aşiret reisi ağanın lafı vardır. Vali bey bizi kandırıyor, biz vali beyi. Yani böyle içeriği dolgun olmayınca sorunun çözümü ve bana kalırsa, yani benim kişisel hep bu başından beri söylediğim, Kürt siyaseti Öcalan'ı aşması gerekiyor. Türkiye siyaseti de Erdoğan ve Bahçeli'yi aşmadan gerçek anlamda Kürt sorununa çözüm bulunamaz. Ve bunun da demokratikleşme perspektifi olmadan yani sırıtır. Dolayısıyla içinde milli dayanışma, terörle mücadele ve işte ya bunların bile içeriği dolu değil. Bu insanlar nasıl gelecek? Demokratik mücadele içerisinde yer alabilecekler mi? Ve genel olarak baktığımızda binlerce DEM'li, PKK'lı hapishanelerde uzun yıllardır. Bunun demokratik alana sığdırılması nasıl olacak? Ama bir taraftan da tutuklamalar, belediye şeyleri, operasyonları devam ederken, yani otokrasinin tonu koyulaşırken çıkan bir çerçeve yasa ve yani yasanın çerçeve olması da beni çerçeve ismi de doğru değil. Temel yasa çıkması lazım bu işlerde ve yasanın çıktığı gün bir yanında kararın, Bakanlar Kurulu, hükümet kararlarının alınması lazım. Kanuna ihtiyaç duyulmayan kararların alınması lazım. Kürt dünyasına, Kürt vatandaşlara jestlerin yapılması lazım. Biraz önce söylediğim gibi biz önümüzdeki 4 ay içerisinde Türkiye'de Kürt bölgesindeki mayınlı arazileri kaldırıyoruz. Köy koruculuğunu kaldırıyoruz. Daha temel, daha adı, yani hala binlerce, on binlerce köy korusu maaş alıyor ve bu bölünüyor. Yani Kürtlerin ne kadar olduğunu bilmiyoruz biz, Türkiye'de yaşayan Kürtlerin. Terörle mücadele yasasını değiştiriyoruz demesi lazım. Bunlar hemen altında alt başlıklı. Reform böyle olur çünkü. Dolayısıyla yani benim gördüğüm durum bunun önümüzdeki siyaset, yani Kürt siyasetine de etkileri olacak. Merkez siyasette de, yani Türkiye'nin merkez sağ ve sol diye nitelendirilebilecek hareketlerin de etkisi olacaktır. Ve bundan sonraki adımda, yani göreceğimiz, yani eğer iktidar bir adım, ben bunu ortaya koydum, daha ileri bir adım istiyorsanız bana bir şeyler de vermeniz lazım diyecektir. O noktalara gelebilir. Ve bundan sonraki süreçte Öcalan'ın fonksiyonu da nasıl gerçekleşecek ve bundan, yani hep anketler yapılıyor ama bu çerçeve yasa sonrasında Kürt dünyasına ilişkin de anketler yapılacak, anketlere bakmak lazım. Ne kadarı mutlu ve ne kadarı da Öcalan'a karşı olan ilgiyi azalttı ya da azaltmadı. Bunlara önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü genel olarak baktığımda, doğrusu söylemek gerekirse, çerçeve yasa duvarda çerçeve olarak kalma olasılığı umarım olmaz.

0: Pakistan var, Suudi Arabistan var, Türkiye var. Mısır'ın da gireceği söyleniyor. Şimdi Pakistan Hindistan'la dövüşüyor, çatışıyor. İran Arabistan'la çatışıyor. Yani şimdi burada Türkiye'ye ne oluyor? Yani neden Türkiye burada bir NATO vari, NATO'nun 5. maddesi gibi bir anlaşmanın imzacısı ve belirleyicisi oluyor. Şimdi bir Abraham Anlaşması var bölgede. Bu Abraham Anlaşması'na Trump dedi ki Beyaz Saray'da mıydı NATO toplantısında Türkiye de buna dahil edilecek. İşte İsrail'i kollayan bir anlaşma. Ondan sonra Abraham Anlaşması'na biz yanaşmıyoruz çünkü İsrail'le yan yana. Yani sanki bir tamamlayıcı mı anlaşma? İnsan yani bunun metni de yok ortalıkta biliyor musunuz? Anlaşmanın metni de ortada yok. Yani örtük bir şekilde bu Abraham Anlaşması'na mı yaklaşılıyor? Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Çünkü yani çatışmalarda bu hangi ülkeyi yani çünkü İran bizim doğuda en büyük sınıra sahip ülkelerden biri. Oradan doğalgaz, petrol alıyoruz. Yıllardır ticaretimiz var. Kasr-ı Şirin'den bu yana savaşımız yok bildiğim kadarıyla yanlış mı hatırlıyorum. Ondan sonra şimdi burada İran'a Suudi Arabistan halihazırda birbirlerine şey yapıyorlar. Pakistan arabulucu rolünde ama zaman zaman İran'la problemleri de var. Şimdi bunu kamuoyuna tartışılmış, anlaşılmış, parlamentoya anlatılmış değil. Yani Orta Doğu'da bir çerçeve yasa anlaşma var. Bunu bize
1: Evet,
0: hükümetimiz
1: ufak bir izahatta bulunalım isterseniz da bir cümleyle es geçmek yani tam anlaşılmayabilir diye. Yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması diye bir şey var ve 7 Ağustos'ta imzalandı 2026'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından. Yani herhangi birine taraf devletler herhangi birine yönelik bir saldırı eylemini hepsine yönelik bir eylem olarak değerlendirmeyi taahhüt ediyorlar. Kolektif güvenlik diyorlar. Ve işte Suudi Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Selman'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Şerif'in Suudi Arabistan'a yaptığı devlet ziyareti sırasında imzalanmıştı. Sonradan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla da imzalandı. Mekke Savunma Anlaşması. Bunu kastettiğimizi bir cümleyle
0: Evet,
1: özetlemek
0: yani
1: istedim.
0: bu Mekke Savunma Anlaşması'nı bize parlamentoya ve kamuoyuna iktidarın anlatması lazım. Yani anlaşma metni de ortada yok.
1: Ha, evet, o
0: Bunlar
1: söylediğiniz çok önemli. Yani anlaşma metninden
0: yok,
1: en
0: ortada onun
1: fazla
0: üzerine konuşuyoruz. Yani
1: iki.
0: ben de ona ya hani Kuzey Atlantik Antlaşması, işte Sento Anlaşması var değil mi? Sento da hatırlarsınız yıllarca Türkiye'de binası da vardı hatta. İkinci meclis binası Sento binasıydı. Ondan sonra şimdi İran'la Suudi Arabistan kavga ettiğinde biz İran'a mı müdahale edeceğiz? Yani Hürmüz'de savaş oluyor adam gönderiyor füzeyi ve biz arabulucuyuz aynı zamanda. Ya bu garabet bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle o yüzden Mekke Anlaşması'nın arka planı nedir? Gerçekten bilen varsa anlatsın. Biz bu kadar bilgiyle bu kadar söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla yani Hindistan'la Pakistan savaştı. Hindistan hala çatışmalar geçen sene vardı. Ne yapacağız biz şimdi? Hindistan'la mı savaşacağız?
1: Evet, ilginç bir, yani
0: Yani
1: çok
0: değil mi
1: muğlaklık
0: yani?
1: içeren bir durum.
0: Garabet bir şey de bu, müdahale edecek diyor. Beşinci maddeyi koymuş. Yani geçmişte Necmettin Erbakan'ın İslam NATO'su şeyi vardı bilirsiniz. Ama bu onunla da ilişkili değil. D8'i kurmuştu ekonomik olarak. Şimdi burada bunun arkasında Barack Obama ya da Amerika Birleşik Devletleri dizaynı olmaması mümkün değil böyle bir anlaşmanın arkasında. Ve bunun ne amaçlanıyor? Bu gerçekten bilmediğimiz, daha henüz çözemediğimiz bu husus.
1: Barack Obama mı?
0: Barack değil, yani Tom Barack pardon özür
1: Ha,
0: dilerim.
1: Tom
0: Barack
1: Barack,
0: Obama nereden çıkıyor? Sıcakların etkisini ver. Yani Ankara
1: Tom
0: bayağı
1: Barack, evet.
0: sıcak ve şu anda her yeri kapatıp en sıcak odadan yapıyorum.

0: Yani Tom Barak katkısı nedir? Amerika Birleşik Devletleri katkısı nedir? Ve nedir? Yani niçin böyle bir ihtiyaç doğdu? Pek anlamış değiliz ama ihtiyaç doğmadan da pek çok kararların, yasaların düzenlediği, ne bileyim ihtiyaçlara göre değil, kişisel şeylere göre cereyan ettiğini tanık oluyoruz. Onun için ben anlamış değilim yani. Ama
1: Peki, üzerinde daha
0: önümüzdeki
1: konuşma
0: günlerde
1: fırsatı bulacağız
0: buluruz.
1: herhalde. Peki, bitirdik de
0: Peki.
1: süreyi. Çok teşekkür ederiz.
0: Hoşça
1: Yine
0: kalın. İyi
1: görüşmek üzere.
0: yayınlar.
2: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
3: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
4: Açık Gazete.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhabalar.
0: Evet, haftanın karikatürleri.
1: Haftanın karikatürleri tabii. Ya şeyle başlayacağım. Gönüllerimize gömüldü. Böyle dedi sevenleri. Geçen hafta yaşamını yitiren Bilge Su Erenus'u işte 8 Ağustos Cumartesi günü Nakkaştepe, Üsküdar'daki Nakkaştepe mezarlığında toprağa verilerken gönüllerimize gömüldü. Onun portre karikatürünü sosyal medya hesabından Norveç'te yaşayan çizer dostumuz Firuz Kultal paylaştı sosyal medya hesabından. Bilge Su Erenus sanatçı kimliğinin yanı sıra bir aktivist diyebiliriz. 1984 yılında Aydınlar Bildirgesi'ni Çankaya taşıyan isimler arasındaydı. Aynı zamanda Özgür Üniversitesi'nin kurucularından da yazar. Üniversite öğrencilerinin ve tutuklu yakınlarının taleplerini destekleyen pek çok toplumsal eylemde yer almıştı. Ve politik yazılarından dolayı da hakkında çeşitli davalar açıldı. Kısa sürede kısa bir süre içinde cezaevinde kalmış. 60'larda Almanya'ya göç eden bir Türk işçisinin yaşadıklarını anlatan Misafir adlı bir oyunu vardı. Hatırlayacaksınız. Hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi gördü ve başta Fransızca olmak üzere çeşitli dillere çevrildi, sahnelendi. Roman ve araştırma türünde de eserler kaleme almıştı sanatçı. Sinema dünyası içinde senaryolar yazmıştı. Bir de ilginç bir şey, gençlik yıllarında Gökçen Kaynatan'dan gitar dersleri almıştı. Gökçen Kaynatan'ı da benim yat gibi hatırlayan kaç kişi var?
0: Evet, ben de evet. Bilmiyorum tabii ama çok önemli bir müzisyendi, evet. Gökçen Kaynatan'dı.
1: Ve Bilge Su Duru Orkestrası adıyla TRT İstanbul Radyosu'nda konserler vermişti. Şarkılarımız ve Şarkılarımız Kardeştir isimli iki de müzik albümü var Bilge Su'nun. Türkiye'nin en uzun soluklu mizah dergilerinden Humur'un 2015 yılında, yani bundan 11 yıl önce gerçekleşen 17. yaş kutlama etkinliğinde de elinde gitarıyla sahne almıştı Bilge Su Erenus. Humur içinde o anda, bilmiyorum doğaçlama mıydı yoksa daha önceden besteledi bilmiyorum ama bir özel şarkı beslemişti. Sözleri bir hayli ilginç. Ben melodisi olmadan izninizle okumak istiyorum. Şöyle demişti: Humur'un 17. yılına armağan. Ah şu humur humur ah, dünyaya önerdiği şu şeye bak. Ah humur ah, insana layık gördüğü işe bak. Humur'un amaçladığı dünya gelenekten geleceğe gerçekleşirse, kadınların dörtlüğü şöyleymiş. Bıraktım ben kirlileri ortak yemekhaneye, iş dönüşü alacağım bebem de ortak kreşte. Kocam hort zort ediyordu, boş ol dedim ona da. Humur'un amaçladığı dünya gelenekten geleceğe gerçekleştiğinde, erkeklerin dörtlüğüne gelince, acı vermiyor emeğim, çalışmak zevk benim için. Patronlara ter akıtmam, bu nedenle bol vaktim. Patronlara ter akıtmam, gırgıra da var vaktim. Şimdi olacak iş değil. Humur'un amaçladığı gelenekten geleceğe dünya gerçekleştiğinde ya kızlı erkekli gençler diyorsanız, vardiyamdan çıkar çıkmaz gece üniversitesi, spor, folklor ve tiyatro, sevdalım ve ben yan yana, spor, folklor ve tiyatro, yıldızlar ve biz yan yana. Humur'un amaçladığı dünya gelenekten geleceğe gerçekleştiğinde, tüm insanlara gelince gel de şaşma. Akşam sözleştik dostlarla ortak yemekhanemizde, buluşup söyleşeceğiz. Söz bitince sıra dansta, buluşup söyleşeceğiz. Söz bitmeden sıra dansta. Gerçekten inanılır gibi değil. Ah şu humur humur ah, dünyaya önerdiği şu şeye bak. Oh humur ah, insana layık gördüğüne bak. Oh humur ah, insana layık gördüğüne bak, bak. Seni humur seni, ergenlik yaşını da geçtim. Çok ama çok ayıp, hoşça kalın diyerek sahneden de inmişti. Tabii bestesini bilmiyorum, yani sözleri sadece var. Bilge Suveren Usta buradan günaydın diyeceğim. İzninizle Homur Mizah dergisinden de kısaca söz etmek istiyorum. Uzun soluklu, belki de en uzun soluklu mizah dergilerinden biri demiştim. Parayla satılmayan, gerek duyulduğu zaman çıkan Homur Mizah dergisi 99 yılında Homur Mizah Grubu adı altında bir araya gelen birkaç mizah yazarı ve karikatürcü tarafından çıkartıldı. İlk sayısından itibaren böyle fıstıki yeşil renkte çıkmaya başladı dergi ve hiçbir şekilde kar amacı gütmüyordu. İlk 44 sayısını Evrensel Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak yayınladı. Daha sonra her sayısı farklı demokratik kitle örgütleri tarafından çıkartıldı. 2021 yılında da 88. sayısına ulaştı. Son çıkan sayısı bu ama son demiyorlar. Herhalde devam edecek. Pek çok yazar ve çizer eserleriyle Homur'da yer almışlar. Bayilerde bulunmayan Homur, demokratik kitle örgütleri tarafından elden dağıtılıyor. Ve bu konudaki sloganı da bir hayli ilginç. Siz Homur'u bulamazsınız ama Homur gelir sizi bulur. Ayrıca Homur, mizah ve karikatür grubu bugüne kadar pek çok etkinlik ve sergi düzenledi. Birleşik Metal Sendikası ile birlikte yayınlanan iki sayılık bir kriz dergisi vardı. Gene Birleşik Metal Sendikası ile iki ayda bir Homurcuk ve çocuklara yönelik Kırmızı Metal Karınca dergileri de halen yayına devam ediyor. Bütün bu bilgiler için de karikatürcü dostumuz Canol Kocagöz'e teşekkür ediyorum. İlgi duyanlar Homur'un bütün sayılarına homur.blogspot.com adresinden ulaşabilir, dergiyi de inceleyebilirler.
0: Evet, diyorum. Bilgi söylenirse de bir günaydın daha diyelim.
1: Evet.
0: Çok efendim, dergi.
1: Evet. Son derece. Çok yönlü. Dergiler de sürdürmek istiyorum. Uykusuz dergisinin Ağustos sayısı çıktı önceki hafta. Çok güzel, dolu dolu bir dergi olmuş. Emeği geçenleri hakikaten kutluyorum. Peki kapak çizimi kime ait? Ben imza göremedim. Belki kolektif bir çalışmadır. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Fakat güçlü bir kapak. Şöyle, otoyolda Çorlu girişindeyiz. 34 plakalı kırmızı renkte bir station otomobil. İçi ve üstü tıka basa dolu. Asfaltın üzerinde yol alıyor. İçeride herhalde yaz tatiline çıkmış bir aile olsa gerek. Zira arabanın üzerinde hemen bütün deniz araç gereçleri bağlanmış. Yani şemsiye görüyoruz, deniz topu, kano, plastik sandalye, minderler, yatak döşek falan ne ararsanız var. Arabanın arka camından içinin de torba ve çantalarla dolu olduğunu görüyoruz. Peki bu tatilci aile Çorlu'da nereye gidiyor dersiniz? Şimdi önlerindeki büyükçe istikamet tabelasında, o karayollarında olan ki sağ üst köşesinde Y tipi yazılı, nereye ulaşacakları da okunuyor. Şayet dosdoğru devam ederlerse paralı otoyoldan Deniz Göktaş ile Sinem Dede Taş'a ulaşacaklar. Neresiyse orası. Şayet 2026 metre sonra sağdaki ilk sapağa girerlerse mavi renkli ücretsiz otoyoldan bu kez Fatma Kaplan Hürriyet, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden'e ulaşacaklar. Ve ilginçtir, tarihi ve turistik gezi isterlerse bu kez Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret edecekler. Zira Erdal Beşikçioğlu'nun alı kahverengi kutucuğun içerisinde.
2: Niye öyle yapmışlar acaba?
1: Bilmem, onu yüzgüsüzcülere soracaksın. Fakat anlaşılan arabanın sürücüsünün aklı da aynen senin gibi iyice karışmış ki feryat ediyor. Ya nereye gittiğimizi unuttum diye bağırıyor. Şimdi o kadar çok şey görünce adres, yol, yöntem, ne bileyim isim. Bu arada kapaktaki çok önemli bir ayrıntıya da dikkat çekmek istiyorum. Derginin başta olan uykusuzun son U harfinin tam üzerinde minnacık, böyle küçücük bir hapishane hücresinin demir parmaklıklarından uzanan bir el var. Ve bu elin bir mektup uzattığını görüyoruz. Ve aynen bu meçhul elin sahibi de şöyle sesleniyor. Bunu dergiye yollar mısınız? Diyor. Ben büyüteçle baktım. Ancak öyle evet, görebildim.
0: Zor görüyorum.
1: Evet. Mektubun üzerindeki alıcı Uykusuz Dergisi. Zaten logosu da var. Sol üstte ise gönderenin adı yazılı. Deniz Göktaş. Bir aydır Çorlu Karatepe cezaevinde tutuklu komedyen Deniz Göktaş ve onun ünlü mektubu olsa gerek bu. Cezaevi koşulları hakkında yazmıştı Göktaş. Cezaevine girmemeye çalışın ama işiniz olması gerektiği gibi yapmanın karşılığı buysa en huzurlu uykular burada diyerek de bulunduğu ortamla kendi kendiyle bir anlamda dalga geçmeyi de sürdürüyor. Mektubunu da şu notla bitirmişti. 2 haftadır benimle yaşayan güvercin Leo ile tanıştığımız günün öyküsünü yazdım. Uğur Gürso uykusuz Ağustos sayısında çizdi. Benim yerime de okuyun. Buraya uykusuz sokamıyormuşuz. Gerçekten de uykusuzun Ağustos sayısının orta sayfaları bu Uğur Gürsoy'un çizgileri ve Deniz Göktaş'ın anlatısıyla güvercin Leo'ya, daha doğrusu Deniz Göktaş'ın fantastik cezaevi anılarına ayrılmış. Böyle ilginç bir dergi diyelim. Ve
0: dergi kapağı.
1: Evet, dergi kapağı. Hafta içinde bir tuhaf olay daha oldu. Tam tuhaflıklara iyice alıştık diyeceğiz. Yepyeni bir tuhaflıkla yeniden ayarlarımız bozuluyor böyle. Bu kez başrolde bir portatif vibratör vardı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin katıldığı bir YouTube programındaki sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik başlıklı 226. maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Şimdi konunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Bennu Hanım hakkında başlatılan müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında yaşayan bir karikatürcü dostumuz Yakup Karahan da şaşırdı, sordu hemen. Yurt dışı yasağı neden? Daha iyisini bulur, oralarda iyisini alır mı acaba diye. Ben bu soruya cevap veremedim. Karikatürcü İpek Özsüslü ise konuya bir karikatürle yaklaştı. İpek Özsüslü'nün karikatüründe bir evin aynı zamanda çamaşır da yıkanan yeri olan banyosundayız. Arızalanan çamaşır makinesinin başına çömelmiş bir tesisatçı var. Arızayı gidermeye çalışırken aniden ellerinde telsizleri ve siyah güneş gözlükleriyle İki güvenlik görevlisinin başında beklediğini görüyor. Tesisat ustası kafasını şaşkınlıkla kaldırıp adamlara bakarken bizim de ister istemez işini yapmakta olan bu gariban tesisatçının aşağı doğru sıyrılan pantolonun ve üstündeki tişörtün arasında kalan çıplak bölgeye gözlerimiz takılıyor. Maalesef adamın çatalı tüm haşmetiyle ortada. Zaten banyoya giren görevliler de bu konuda bir şikayet almış olmalılar ki adama şöyle sesleniyorlar. Müstehcenlikten tutuklusunuz. Hadi bakalım. Evet. İster misiniz şimdi bu garibana da yurt dışı yasağı getirilsin? İpek Özsüslü olayı abartıyor ama tabii karikatür bir yerde abartma sanatı değil mi? Evet. Zanamız çok sınırlı. Karikatür konusu bu hafta hakikaten çoktu. Ben duayen karikatürcülerimizden Köksal Çifti'nin geçen hafta sosyal medya hesaplarından paylaştığı güzel karikatürünü anlatmak istiyorum. Bir Kılıçdaroğlu karikatürü bu. Ormanlar Kralı Tarzan'ı bilmeyen hatırlanmayan yoktur herhalde. Özdeş, sen de bilirsin herhalde ya.
2: Bilirim bilirim, evet. Hani çocukken vardı çizgi romanları falan.
1: Benim de
2: Tarzan, Jane Tarzan.
1: Evet. Kongo yağmur ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen kurgusal bir karakter. Vahşi hayvanların arasında vahşi bir çocuk olarak büyüdükten sonra bir gün insanlar tarafından bulunuyor. Fakat bir türlü de medeniyete uyum sağlayamıyor. Maceracı olarak vahşi doğaya geri dönüyor. Dediğim gibi ben çocukken çok sayıda Tarzan filmi görmüştüm. Bunların pek çoğunun başrolünde ise eski olimpiyat yüzme şampiyonu Johnny Weissmuller yer alıyordu.
0: Johnny Weissmuller,
1: evet. Evet. Bu filmlerde Tarzan Kongo'nun o yağmur ormanında uzun sarmaşıklara tutunarak ağaçtan ağaçlara atlıyor. Yani uçuyordu adeta ormanın içinde. Uçarken de attığı, bilmiyorum artık kaç oktavdı ama, çok ünlü bir narası vardı. Bakın, dinletmeye çalışayım. Şöyle bir şey.
0: Duyulmadı.
2: Henüz değil.
1: Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
1: Aa. Bir daha deneyeyim ama olmayacak herhalde. Ben çalışayım mı yapmaya?
0: Tamam.
1: Eyvah eyvah. Tuhaf
2: Bu
1: sesler
2: arada
1: gelmeye başladı.
2: Tarzan ismini annesi, yani diğer maymun veriyordu galiba, değil mi? Bana ilginç gelen şeylerden bir tanesiydi. Yani normalde hayvandan
1: Buna
2: olmaz ya adı.
1: yani bilmiyorum cevabını veremeyeceğim ama herhalde
2: Bir an aklıma o geldi.
1: bilmiyorum. Onu araştırırım, gelecek programda söylerim. Şimdi bu Tarzan ve Ünlü Narası'nın ya falan yani
0: Oh, çok çok
1: çok
0: güzeldi.
1: güzel oldu. Kaç oktav bilemeyeceğim. Benden çıkmaz mısın? Çocukken yapardım.
0: Ben de itiraf ediyorum.
1: Değil mi? Yani. Şimdi Köksal çifti de aslında bu Tarzan'dan etkilenen kuşaktan olsa gerek, yaşıtız. Son paylaştığı karikatüründe havada uçan bir Tarzan çizdi. Ama orijinal Tarzan ile aralarında bazı farklar var. Şöyle ki, orijinal Tarzan yarı çıplak böyle daldan dala uçuyor, Putin gibi bir anlamda. Köksal'ın Tarzan'ı takım elbiseli ve gravatlı. Üstelik gözlükleri de var. Hatta kocaman burnunun altında bıyıklarının da olduğunu görüyoruz ki orijinal Tarzanların hiçbiri bıyıklı değildi. Hepsi sinek kaydı, tıraşlıydı. Öyle hatırlıyorum. Değil mi Ömer Hocam?
0: Evet, aynen
1: Tabii fark yalnız bunlardan ibaret değil. Köksal Çiftçi'nin Tarzan tiplemesi yukarıdan aşağı ormana doğru hızla düşerken bir sarmaşığa değil bir direkte dalgalanan bayrağa tutunmaya çalışıyor. Ancak maalesef bayrak adamın ağırlığına dayanamayıp yırtılmaya başlıyor. Tarzan da çaresizlik ve endişe içinde yırtılan bayrağa bakarken narasını atmayı ihmal etmiyor. Arındıracağım! Nasıl oldu?
2: güzel güzel çok başarılı bence.
1: Yani arındıracağım diye bağırıyor. Bunu aradan sonra Köksal'ın Tarzan'ına daha dikkatlice bakınca Tarzan rolündeki kişinin Johnny Weissmuller değil Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu fark ediyoruz. Zaten demin söylemeyi de unuttum. Yırtılan bayrakta CHP'nin bayrağı.
0: Evet,
2: Dal dal yerine tutulduğu yer yani.
1: Evet,
2: Tuttuğu
1: evet,
2: yer.
1: evet.
0: Altı oktan üçünün de şeyi, ucu yırtık elinde kalıyor.
1: Evet, tek bir
0: Yırtılmış
1: ucu
0: olan.
1: elinde kalıyor. Bu karikatürde küçücük minicik bir ilginç ayrıntıyı da es geçmek istemiyorum. Köksal çiftçi sağ alt köşedeki imzasının hemen yanına bir daire içinde önemli bir ibare, daha doğrusu bir duyuru yerleştirmiş. AI içermez. Evet, yani AI, yapay zeka içermez. Evet, tamamen insan eliyle gerçekleştirilmiş özgün bir karikatür bu. Ya bugünlerde bunları da görmek
2: El
1: çok
2: emeği göz nuru
1: zorlaştı.
2: demiş yani artık öyle
1: Aynen,
2: olmayabilir.
1: aynen öyle. Evet.
0: İlginç.
1: Evet. Peki madem çizgi roman kahramanlarından gidiyoruz ki Tarzan da önce bir çizgi romandı. Yetkin Gülmen'den bir daha yeni bir çizgi roman kahramanı Örümcek Adam karikatürü teklif ediyorum. Muzur Yayın'da yer alan bu Yetkin Gülmen karikatürünün başrollerini iki çizgi roman karakteri paylaşmış. Örümcek Adam ile Kum Adam. Kum Adam kimdir diye soracak olursanız ki ayıp değil ya, ben de tanımıyordum, bilmiyordum. Yapay zekaya sordum, şöyle bir tarif verdi. Kum Adam'ın gerçek adı Flint Marko'ymuş. Kum Adam ilk olarak 1963'te çizgi roman meraklılarının karşısına çıkmış. Ben atlamışım. Ebeveynleri daha çok küçükken onu terk etmişler. Bu Flint'in bir karısı ve bir çocuğu varmış. Kendisi büyük babasını öldürme suçundan ve hırsızlıktan hapse atılmış. Fakat eşini ve çocuğunu görmek için de hapisten kaçmış. Kaçarken de füzyon deneyi yapılan bir radyoaktif çukura düşmüş.
2: Haydi bakalım.
1: Evet, orada yanlışlıkla kumla füzyon olmuş ve
2: Prizen.
1: Marco kum adam olmuş. Şimdi Marco kum adam olduğu için kendini istediği şekle sokabiliyor. Kum adama kurşun, füze, bazuka, zehirli gazlar, roket falan hiçbir şey işlemiyor. ellerini, ayaklarını veya vücudunun herhangi bir yerini demir gibi sert yapabiliyor. Ellerini çekiç, sopa, balyoz gibi şekillere sokabiliyor. Ayrıca kumdan farklı şekiller yaparak böyle halka, bıçak, kaya falan rakibine atabiliyor. Kumadan bir de gizlenme ustası. Bulunduğun yerin şeklini alıyor ve adeta görünmez oluyor. Ve saatte en az 1000 kilometre hızla uçabiliyor. Veya kendini o anki rüzgara bırakarak çok daha hızlı uçabiliyor. Alçaktan uçarak da önüne çıkan her şeyi patlatabiliyor ve onlara zarar verebiliyor. Fakat kum adamın amacı son derece masumane. Hasta olan çocuğun ameliyatı için gerekli olan parayı bulmaya çalışıyor. Ancak bu parayı hırsızlık yaparak bulmaya çalışıyor. Ve onun önüne de sık sık örümcek adam çıkıyor. Kum adam parayı bulabilmek için örümcek adamı öldürmek zorundadır. Ancak bazı maceralarda işbirliği de yaptıkları olur. Bu kadar gereksiz malumat konuştuktan sonra biz Yetkin Gülmen'in kum adamına dönelim. Yetkin Gülmen bu kez kum adamı son derece zor bir durumda çizdi. Ve hatta onu ezeli düşmanı örümcek adamdan yardım isterken çizdi. Rengarenk kumlarla bezeli kum adam örümcek adama şöyle sesleniyor. Yardım et bana örümcek adam, ölüyorum. Örümcek adam soruyor. Kum adam, bu ne hal oğlum? Hasta mı oldun? Cevap. Kum adamlığın mı kalmış abi? Her tarafın mikroplastik içinde kaldı.
2: Abi onların mi? Bir kısmı mikro da değil yani burada. Evet. Bayağı torbalar, pet şişeler.
1: Daha neler var değil mi? Plastik terlik var, şırınga var.
2: Terlik işte, var evet.
1: Pipet. Evet,
0: bu sırada bir fırsat bulup söyleyemediğimiz, zaman bulamadığımız bir haber de vardı değil mi? Özdeş Akdeniz'de yani sularda büyük bir
2: Antalya kıyılarında evet Antalya mikroplastik kirliliği.
1: Alanya tam da ona geliyordum. Evet. Evet hocam. Evet. Yani hafta sonu gazetelerde de vardı, hemen hemen bütün gazetelerde vardı. Plastik atıklarla dolmuş Akdeniz. Özellikle Alanya kıyıları tam bir plastik havuzuna dönmüş.
2: Bir de yani 65 kat deniyor. 60-65 kat üzerine çıktı o Akdeniz ortalamasının Alanya kıyıları.
1: Düşünebiliyor musunuz?
2: Profesör Sedat Gündoğdu.
1: Yeni bir adaya sahip olacağız, plastik ada.
2: Var zaten ama okyanusta.
1: İşte
0: biz de milli adamıza sahip olacağız. Milli plastik ada.
2: Kriz çıkarıyormuş değil mi? Ege'nin ortasında plastik ada olsun. Hayda. İki ülke arasında.
0: Evet, şey de ilginç yani. COP31'in ev sahipliği de Antalya'da o kıyılarda yapılacak.
1: Turistik olur. Yani Akdeniz'in plastik adası. Rengarenk.
2: Hemen bir sanatçıya söyleyeyim. Plastik sal yapsın. Göndermelik şey, bir gönderme olarak. Evet. Gelenlere şey turuna çıkarıyoruz diye.
0: Evet, bu kum adam çok uygun düştü yani son şeye.
1: Evet.
0: Gündeme.
1: Zavallı kum adam ya. Ne hale gelmiş. Onu bile hallettik. Yenilmez kum adam. Özelliklerini tek tek bir okumuştum. Fakat işte plastik, mikroplastikler onun hakkından gelmiş. Örümcek adam gelememiş. Böyle. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Muzur Ort'tan yine Yusuf Çelik'e 4 kez soru önergesi verdiklerini ancak bunların da ölüm sessizliğiyle karşılandığını söylemiş bu plastik atık ithalatı ile ilgili olarak. Türkiye Avrupa'nın en önde gelen plastik atık ithalatçılarından biriymiş.
0: Evet. Hatta bir numara oldu. Son bizim de paylaştığımız şeyler hem Avrupa Birliği'nin özellikle de İngiltere'nin 1 numaralı.
1: Evet. Bir numara olmak da güzel ya.
0: Evet tabii canım. Yani sırf atıktan 0 hata.
1: Evet.
2: Tam tersi olacak Ömer Bey.
0: Evet tam tersi ama böyle bir tersi.
2: sıfır atıktan sırf hata.
0: sıfır atıktan sırf hata.
1: Geçiş. Bu hafta azar işitmeyeceğim. Vaktinde hatta biraz da vaktinden önce bitiriyorum.
2: Değil mi? Tam zamanında diyelim.
0: Tam zamanında hemen seçelim.
1: Evet.
0: Kum adam da çok cazip olmakla birlikte ben Uykusuz dergisinin kapağını öneriyorum. Nereye gittiğimizi unuttum diye Deniz Göktaş ve Sinem Dedetaş'la başlayıp Y tipine öyle giden bütün listeyi içeren bir Çorlu gezisi. Ne diyeyim?
2: Kabuldür.
1: Peki.
0: Güçlendirilmiş oyla seçtik. Efendim çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı diyordum. İyi. Evet, hayırlı yayınlar olsun.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: Teşekkür
1: üzere.
0: ederim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet. Haftanın karikatürlerini de bitirdikten sonra eğer çok önemli bir şeye rastlamıyorsan özdeş
1: Yok, hayır, bitirebiliriz. Evet.
0: bitirebiliriz herhalde. O zaman ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
7: Kurbağa sesi gibi
8: karşı yamaçta yankılanan
7: ve susmayan
0: Apaçık Radyo.
9: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Suda Sim Meriç ve Nil Telli'ye teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
10: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın İlksen ve ben buradayız. Günaydın İlksen.
11: Merhaba herkese.
10: Evet, 10 Ağustos Pazartesi günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayacağız. Ama ondan önce bir müzik dinleyerek başlayalım. Justice'den Generator dinleyerek sevgili Günlük'e bugün başlayalım.

0: Justice'den Generator dinledik.
1: Birçok ismin çalıştığı bir albümdü bu. Albümü çokça baştan sona sararak dinledik. Sen de dinledin mi?
2: Dinemedim, itiraf edeyim. Başka şeyler dinliyordum yaz festivallerinde. Ama çok kuvvetli bir giriş parçası oldu.
0: Evet. O zaman anlatmaya başlayalım. Bizden hemen sonra okul zili başlayacak.
2: Evet, saat 10.30'da her pazartesi günü olduğu gibi Ayşe Alan'ı yayında bulacaksınız. Açık Radyo severlerin çok iyi bildiğim bir isim Bağış Erten'le buluşuyor sevgili Ayşe. Yaz kuşağı malumunuz devam ediyor. Kültür sanat dünyamızdan konuklarla sınıfa ilk adım attıkları günü, öğretmenlerini, okul yollarını, çantalarını, unutamadıkları dersleri, sıralarda bıraktıkları izleri ve hayatlarını konuşmayı sürdürüyoruz. Ayşe Alan'la okul zilinde Bağış Erten'le bu sabah, birazdan bizim hemen ardımızdan 80'li yıllarda başlayan Antep'ten İstanbul'a, ilkokuldan yatılı okula uzanan bir yolculuk yapıyoruz demiş sevgili Ayşe. Evet, Bağış Erten Libero programımızın efsanevi yapımcılarından birisiydi. Çok uzun yıllar çok kıymetli bir radyocu, aynı zamanda farklı mecralarda sürdürüyor yayınlarını. Yeniden onu yayında duyacak olmak da bizi epey mutlu etti.
0: Evet, ve okul zilinden sonra saat 11'de doğa dedektifi var. Kentleri çoğu zaman binaları, yolları ve meydanlarıyla tanımlıyoruz. Oysa bir kenti gerçekten yaşatan insanlar, diğer canlılar ve doğa arasında kurulan görünmez ilişkilerdir diyerek başlamış Yasin Çağatay Seçkin bu hafta program duyurusunu anlatmaya. Bu bölümde şehir plancısı Doktor Kumru Çılgın ile yaşamın dili kavramından hareketle mekansal planlamaya yeni bir pencereden bakıyorlarmış. Biyoçeşitlilik, yerel, ekolojik bilgi, müşterekler, görünmeyen kent hatıraları, bakım emeği ve onarıcı planlama üzerine yaptıkları bu sohbette kentleri yalnızca fiziksel mekanlar olarak değil, yaşayan ekosistemler olarak yeniden düşünmeye davet ediyorlar bizi. Bir de şu sorunun peşine düşeceklermiş: bir kenti planlamak aslında birlikte yaşamayı öğrenmek olabilir mi?
2: Evet, doğa dedektifim bugün bizleri bekliyor. Saat 11 itibariyle Yasin Bey'in bir başka bölümünü hep birlikte duyacağız. Dünyanın cazına geçelim şimdi. John Coltrane'in izinden özel bir bölüm var. Usta saksafoncu Archie Shepp'in 1964 tarihli 4-4 Train albümünden, 1993 tarihli Brad Meldow ve Perico Sambit'in Coltrane yorumlarına uzanacak bu özel seçkide. Evet, aralarında 30 yıl olan iki kayıt, yani Archie Shepp'inki 64, Brad Meldow ve Sambit'inki ise 93 yılından, iki farklı dönem, iki farklı caz dili ve Coltrane'in değişmeyen besteleri. Tabii şöyle aktaralım, bir caz yorumcusunun ifadesiyle: caz belki bu yüzden zamana direniyor, her kuşakta yeniden duyuluyor, yeniden değişiyor ve yeniden bize ait oluyor. Evet, 30 yıl arayla üretilen iki Coltrane yorumuyla bugün dünyanın cazı 17.00'da bekliyor sizleri.
0: Bir adım geriden devam edelim. Saat 13'te Babil'den sonra var ve Ercüment Gürçay. İlk notasını çocuklukta duyarsınız, sonra yıllar geçer. Şarkı değişir, şehirler değişir, meslekler değişir ama insanın içinde bir yerde o ilk ezgi yaşamaya devam eder diyerek başlamış bu hafta programının duyurusuna. Bu hafta da konuğu yaklaşık 40 yıl önce Ruhi Su Dostlar Korosu'nda tanıdığı bir dostu olacakmış. O günlerde aynı türküleri söylüyorduk, sonra hayat bizi farklı yönlere götürdü. O finans dünyasında uzun yıllar yöneticilik yaptı. Machu Picchu'dan Angkor Wat'a, Ganja, Nepal tapınaklarına, Mısır piramitlerinden başkaca göllere 60 ülke gezmiş. İnanılmaz bir yolculuk haritası demiş Ercüment Gürçay. Yazdı, düşündü, üretti ama sanırım bütün bir yolculuğun içinde, bütün bu yolculuğun içinde hiç kaybetmediği bir şey vardı: İçindeki şarkı. Bu hafta Sevim Elmas'la yalnızca geçmişi değil, insanın kendi sesini yeniden bulma hikayesini konuşuyorlar saat 13'te. Şimdi sen dünyanın cazıyla devam etmiştin. O zaman bir şarkı daha dinleyelim. Bad Bad Not Good dinleyelim mi?
2: Evet, dinleyelim. Ben bir an önce müzik dinlemek istediğim için bir sıçradım, arada Babil'e atladık. Sen de telafi ettin. Şimdi akşam saatinden bir iki not aktarmadan önce Charlotte Davidson'la Bad Bad Not Good'un kaydettiği bir meşhur kayıt, In Your Eyes, radyonuzda.

0: Bad Bad Not Good dinledik. In Your Eyes.
1: Evet, sevgili günlüğü dinliyorsunuz. 10 Ağustos Apaçık Radyo yayınından kısa kısa duyurular aktarıyoruz sizlere. Akşam Açık Dergi sizlerle buluşacak. Ben Kent Akkim'inde siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine, Apaçık Radyo dinleyicilerine eşlik edeceğim. Bir de derginin köşelerinde özel bir konuğumuz var. Onu bir aktaralım. Antalyalıların çok iyi tanıdığı ve saydığı bir mimar Recep Esengil bugün Açık Dergi'ye dahil oluyor. Kültürel miras ve koruma kim için ne için kuşağında onu konuk edeceğiz. İnşa edildiği 1960'larda çok ses getiren Cumhuriyet döneminin ilk kentsel ölçekte tasarlanmış parklarından birisi olan Karalioğlu Parkı'nı çok katmanlı değerini konuşacağız diyor Kültürel Miras ekibi. Recep Esengil bir koruma aktivisti, TMOB Mimarlar Odası eski onur kurulu üyesi, Antalya Kent Konseyi İmar Komisyonu ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi eski başkanı ve halen de bir Çekül gönüllüsü kendisi. Karalioğlu Parkı'nda 2009'da yerel yönetimde idare değişiminden sonra büyük bir değişim oldu parka yönelik. Bugün gelinen noktada da Karalioğlu Parkı'nın birinci derece koruma statüsünün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düşürülmesi söz konusu. Bunu nasıl yorumluyor? Recep Bey, onu duyacağız işte. Meslek odaları ve STK'lar bu karara tepki gösterdiler ve bu kararın parkın korunması açısından bir tehdit oluşturduğunu, Antalya Kent Müzesi projesinin parka kazandırılması gerektiğini altını çizdiler. Kültürel mirastan da bu tepkileri yankılayacak şekilde mimar Recep Esengil Açık Dergi'ye dahil oluyor. Bugün saat 19.30'da.
0: Evet, ve güne bakan iletiler var 19'da. Ve bugün de Dünya Kitap Severler Günü'ymüş güne bakan iletilerde. Kitap gününden farklı olarak okur kulüpleri tarafından oluşturulmuş resmi olmayan bir günmüş bu aslında. İlk kitle iletişim aracımız olan kitaba olan sevgiyi, okumayı ve edebiyatı teşvik etmek için andığımız bugünü tarihsel arka planlarıyla gelin beraber kutlayalım demiş Işıl Çobanlı.
1: Evet, Açık Dergi'nin bir diğer köşesinde bunu da duyabileceğiz. Evet, akşam saati müzik kuşağıyla devam edeceğiz tabii ki. Sonsuz Çilek Tarlaları'nın Vertigo, Ahtapot'un Bahçesi sizleri bekliyor. Pazartesi kuşağında ayrıca Ay Palas var. Tolga Yağlı Çok Sakin'den Dans Pistine Doğru, Serin Sulardan Türlü Heyecanlara, Caz'dan yola çıkarak Nerelere diye anlattığı bir özel liste hazırlamış. Saat 11'de başlayacak Ay Palas ve bizi gece yarısında Rakon Rak'a ulaştıracak. Evet, böyle.
0: Evet, Rakon Rak'ta da hemen notlara tekrar dönüyorum.
1: Ömer Şahin ve Cemil Topuz'un hazırlayıp sunduğu kuşağımız malumunuz. Kapanışta gece yarısıyla 11 arası Harden Heavy parçalar dinleyerek böyle yeni güne başlamış olacağız.
0: Evet, o zaman Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu da hatırlatalım.
1: Hatırlatmalarımızı yapalım.
0: Evet, YouTube kanalında da Büyük Ev Abluka'da söyleşisi ve mini konserini yayınladık geçtiğimiz cuma günü. Henüz izlemediyseniz kanala bekliyoruz. Yarın da salı malum Açık Bülten, Apaçık Radyo'nun Substack hesabında Açık Bülten devam ediyor. Ama salı günleri de hikayenin sonu COP31 başlığıyla iklim ve başka meselelerin arasında ne ilgisi var gibi bir yoldan çıkarak bu bültenleri de yayınlıyoruz. Oraya da abone olmayı unutmayın. Son bir şarkımız var.
1: Evet, The Comet Is Coming ile kapayacağız. Şair Kai Tempest'la kaydettikleri Blood of the Past albümünü final parçası olarak seçtik. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. 10 Ağustos tarihli Apaçık Radyo yayını devam ediyor.
0: Hoşçakalın.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Suda Sim Meriç ve Nil Telli'ye teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know?

0: I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sunar.
5: Apaçık Radyo'dan, Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Okul Zili'nde, yaz kuşağında sizlerle birlikteyim. Yaz kuşağında bildiğiniz gibi çeşitli konuklarımla Türkiye'nin hafızasına bakıyoruz. Ama okul hafızasına bakıyoruz. Bugün hem spor dünyasının hem de Açık Radyo dinleyicilerinin, Apaçık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isimle birlikteyim ve çok heyecanlıyım konuk ettiğim için. Bağış Erten'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Bağış Bey.
6: Hoş bulduk efendim. O heyecan bana ait. Açık Radyo, Apaçık Radyo hepsi bizim gönlümde çok özel bir yere, müstesna bir yere sahiptir. Bu vesileyle bunu söylemiş olayım.
5: Çok teşekkürler. Libera programını yapmıştınız değil mi?
6: 2000'de, yıl 2000. Yani biraz eski artık.
5: Evet, olsun ama hala hafızalarda.
6: Çok ya, bir kere buyurun. Şey gibidir, bu Amerikalıların Once Marine Always Marine, bir kere Açık Radyo'da olduysanız her zaman oralısınızdır.
5: Evet, gerçekten çok kıymetli bir alan. Hepimiz için de öyle. İyi ki de bu programı yapmışsınız. Size çok sorum var okul yıllarınızla ilgili.
6: Oh ne güzel.
5: Kafamda pek çok şey biriktirdim. Tabii ki ilkokul, ortaokul ve lise hayatınızla ilgili elimde bir bilgi yok. Ancak üniversite ve daha sonraki alanlarınıza baktığım zaman oradan çok ilginç şeyler çıkacak. Çünkü hukuk fakültesi okumuşsunuz Bağış Bey. Üzerinde yüksek lisansınızı yakın tarih alanında yapmışsınız. Daha sonra ki hepimizin bildiği üzere özellikle futbolu, sporu başka bir yerden ele alan, daha kültürel, daha sosyolojik alandan yer alan işleriniz var pek çok alanda. Size sadece spor yorumcusu diyemeyiz. Dolayısıyla bugünkü Bağış Erten'in ipuçlarını nasıl bulacağız okul yıllarında, o çocukluğunda çok merak ediyorum. Ne dersiniz? Bulur muyuz?
6: Çok güzel, çok güzel bir şey söylediniz. Bir de malum psikanaliz Sayın Freud hepimizi önce o yıllara bir götürüyor. Evet. Oradaki hayatımızı belirleyen bir sürü şey büyük ihtimalle orada şekilleniyor. Ben de psikanalizi deneyimlemiş birisi olarak, böyle o tip psikolojik destekleri çok önemseyen birisi olarak hep oraları konuşuyorum. Hazırlıklıyım yani.
5: Harika. Okul deyince aklınıza ilk ne geliyor?
6: Bunu ben şeyden önce siz soruları gönderdiğinizde ben de onu düşündüm. Yani benim için şöyle bir travmatik bir yanı var. Gaziantep'te büyüdüm ben. Babam o zamanlar orada hakimdi ve onun görevi sırasında ilkokula orada başladım. Ve 5. sınıfın 1. dönemini bitirip, yani mezun olmaktan sadece yarım dönem kalmışken İstanbul'a taşındık. Şimdi öyle olduğu için benim için birisi bana sorduğunda ben Akyol İlkokulu mezunuyum diyorum. Gaziantep'teki ilkokulumu söylüyorum. Oysa kayıtlarda İstanbul'da, Küçükyalı'da. Küçükyalı Merkez İlkokulu'ydu. Şimdi adı da değişti. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ora mezunu gibi görünüyorum ama benim kütüğümün, yani sonradan olunuyorsa eğer, mesela o Antepli bölümü okul hayatımı da kendi mesela damak zevkimi, dünyaya bakışımı çok belirleyen bir yerdir. Sonrasında yıllar sonra gittim. Çok uzun zaman sonra. Yani 84'te oradan ayrıldık. Sonra 2005'e kadar hiç Antep'e gitmemiştim. 2005-2006'ydı galiba. Gittiğimde elimle koymuş gibi okulun yerini buldum. Evin yerini buldum. Bana çok uzun gelen o aradaki mesafeyi görünce şaşakaldım falan. Ama yani o yüzden biraz ilk anılar hep Antep'te.
5: 1980'de mi başladınız ilkokula?
6: 1980'de olması lazım. Ya 79'da. 79'da evet. Olması lazım herhalde. Şimdi bu tam tarihleri bilmiyorum. Öbür liseye girdiğim tarih biliyorum. 84. Geriye 5 çıkarınca 79 olması makul.
5: Hı hı. Peki ilkokul gününüzü hatırlıyor musunuz?
6: İlkokul günümü hatırlamıyorum. Okulla ilgili hatırladığım ilk şey ödevlerini çok yapmayan bir çocuktum. Bunun da bence bu muhtemelen bir hakikaten bilinçaltı nedeni var. Ödev yapmayı hiç sevmedim bütün eğitim hayatım boyunca. Ve o yüzden de annemi çağırmıştı öğretmenim Semra Hanım. Böyle ilkokulun 3. ayında falan. Bu çocuk ama ilkokulda ne ödevi verirler ki daha 1. sınıfta. Ama ben herhalde o birden itibaren bir şeyleri yapmıyordum. İşim gücüm top oynamaktı o zaman.
5: Ben bunu yakaladım buradan. İşim gücüm top oynamaktı diye. Özellikle şeyi merak etmiştim. Yaptığınız işleri de takip ettiğim için Yani spor hayatında ilkokuldan itibaren var mıydı? Sürekli futbol mu oynardı yoksa başka bir yerden mi yakalıyordu bu işi diye? Hep futbol var mıydı?
6: Hep vardı ya. Hep futbol vardı. Hatta işte Arjantin formasına benzer bir formayı, mahalle forması yapmıştık. Böyle o zamanın o korkunç kumaşlarıyla üzerimizi nasıl yaktığını unutamadığım bir formamız vardı. Ben sürekli ilkokulda top oynamaktan başka bir şey hatırlamıyorum. Hatta şöyle korkunç bir anım vardı. Maçta kafamı direğe çarptım. Pikniğe gidilecek gün. Kafam ceviz kadar şişti. Normal şartlarda muhtemelen bugünün çağında olsak, bugünün zamanın ruhu beni en az bir iki gün müşahede altında hastanede bekletecek bir kafayla, ben o kafayı yarılmadı da üstelik. Kocaman şişti ve böyle o kafayla gene de pikniğe gidip birkaç dakika gene top oynamaya çalışmıştım. Onu hatırlıyorum. Unutamadığım hikayelerden biridir.
5: 80'lerde çocuk olmak isimli
6: evet.
5: Anımız gerçekten öyle. Peki ilkokula çok fazla değinmeyeceğim ama okulunuzu nasıl hatırlıyorsunuz? Sınıfınızı, öğretmeninizi, sizde neler bıraktı ilkokul? Şimdi Antep'te dediniz ya, yani başka bir şehir, başka evet. Bir deneyim. Oradan daha sonra İstanbul'a göçülmüş.
6: Evet. Mesela İstanbul'la ilgili o kadar az şey hatırlıyorum ki, kocaman olmama rağmen yarım dönemlik. Mesela hiçbir sınıf arkadaşımı tanımıyorum. Onlar beni tanıyordu haliyle. Bir tane çocuk geldi çünkü sınıflarına. Ama ben onların hiçbirini neredeyse doğru düzgün tanımadım. Muhtemelen farkında olmadığım bir travma oldu benim için. Ve ilkokul deyince benim aklıma her şey Antep'le ilgili. Okulun girişini hatırlıyorum, sınıfı hatırlıyorum, sınıftaki kalabalığımızı, oturma düzenimizi. Her zaman şeydim, minnak bir çocuktum. O yüzden hep ön sıralarda otururdum zaten. En yakın arkadaşlarımı hatırlıyorum, mahalle arkadaşlarımı hatırlıyorum. Mesela şeyde o zamanlar aşık olduğum kızı hatırlıyorum falan. Hepsi daha ilkokuldayız yani şeyde. Bütün bunların hepsini, her şeyi Antep'e dair hatırlıyorum.
5: Öğretmeniniz annenizi çağırdıktan sonra işler değişti mi sizin açınızdan?
6: Yok, hiç değişmedi. Hatta bir ön anı anlatabilir miyim bununla ilgili? O kadar değişmedi ki. Bizim zamanımızda dönem ödevi, ortaokulda dönem ödevi her dersten yapılırdı. Ve o dersten dönem ödevi yapmazsanız ortalama puanınız bir puan düşerdi. Benim o dönem sadece iki dersten puanım düşmedi. Hiçbirini yapmadım dönem ödevlerini. Biri beden eğitimiydi zaten. Onlardan biri. Diğeri de matematikti. Matematiği çok severdim. Bu ikisi dışındaki bütün ödevleri yapmadığım için bütün notlarım bir puan aşağı gelmişti.
5: Akademik olarak baktığımız zaman ama çok iyi üniversitelerde okumuş. Hukuk fakültesini kazanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış birisinden bahsediyoruz. Demek ki bu bir yerde bir kırılma var. Acaba bu ortaokul lise yılları mı?
6: Hiç teşekkür takdir almadım ben hayatımda. Hiç sınıfta da kalmadım. Böyle tam şey öğrenciydim. İlk sınavda 9-8 alırsam eğer, o kadar oralara çıkarsam, ikinci sınavda 3'ü hedeflerdim. Yani 5-6'yı 5'i bulayım işte. Bütün derdim oydu. O yüzden de ortaokul lise hayatım boyunca da ders başarı anlamda parlak bir öğrenci değildim ama sınıf başkanıydım. Yani toplam İşte 7 sene okudum. Özel Ortadoğu Koleji'nde okudum ben. O Ortadoğu Koleji'ndeki 7 senenin 5 yılında sınıf başkanlığı yaptım. Sınıf başkanlığıyla, o sosyal becerilerle herhalde öne çıkmaya çalıştım. Sonra da işte tam üniversite zamanı, o zaman böyle bir fırsat eşitliği ülkesiydi bu ülke. Eğer son bir senede bile gaza basarsanız, bir şeylere kafayı takarsanız iyi bir şeyler olabiliyordu. Ben de son senede gaza bastım. İyi çalıştım. Hukuk fakültesini hem de bayağı rahat bir şekilde kazandım.
5: Çok güzel. Ortaokul ve liseyi aynı okulda, aynı arkadaşlarınızla mı devam etti? Öyle bir
6: arkadaşlarla. Var. Şöyle bir yanı var. Ben yatılı okudum 5 sene. Şimdi yatılı okuyanlar, yatılsız okuyanlara daha yukarıdan bakarlar. Bayağı bir. Çünkü hayatın en büyük tecrübelerinden bir tanesi yatılı. Çünkü minnacık bir çocuksunuz. İstanbul'a yeni gelmişim. Bir yatılı okula gidiyorum. Yani yaşım 11. Tek başıma hayatta kalmaya çalışıyorum. Yani o zaman bullying terimi yok ama kendisi çok fazla var. Zorbalamak üzerine kurulu yatılı okul. Bütün kültürü. Ama bir yandan da orada var olmak, var olabilmek, evi özlemek. Yani mesela bizim arkadaşlarımızla en çok konuştuğumuz şeylerden biri şuydu yatılı okulda. Perşembe akşamı son etütte. Yarın bu saatlerde ne yapacaksın? Cuma günü evdesin çünkü. Bir hayal gibi onu hayal ederdik. Yani bir sonraki günü hayal etme. Pazartesiler benim için büyük bir kabustu. Hatta Küçükyalı'da oturuyorduk. O oturduğumuz evden dönüş köşesini hala unutmam. Yani evden çıkıyorum. Servise doğru yürüdüğüm bir köşe var. O köşeden evi son kez görüyorum. O köşeyi hala gösteriyorum. Hatta her gösterdiğim arkadaşım da yeter artık bunu 20 senedir bunu gösteriyorsun buradan geçtiğimizde diyorlar. Çünkü benim için orası böyle çok simgesel bir vedalaşma anı. Bir duygu anı. Ve yatılı okul benim karakterimi çok şekillendiren bir şey olduğunu düşünüyorum.
5: Evet, yatılı okulun gerçekten böyle bir etkisi var. Bekir Ağırdır'la yapmıştım program. Çok benzer şeyler söyledi size. Bizi de yatılı okulda okumuş ve sizin gibi...
6: Dinledim ben de onu. Onunla da çok özdeşlik kurdum o yüzden.
5: Çok enteresan. Yani siz de hafta sonları mı ailenizin yanına giderdiniz? Hafta sonu. Yani 5 gün okulda.
6: Evet.
5: Evde. O şekilde. Değil mi?
6: Evet. Aynen öyle. Pazartesi sabah gider. Cuma akşamı geri dönerdik. Yani işte benim için o yüzden anıların epey bir bölümü evde kalabilme anıları. Evet. Unutulmaz olanlardan bir tanesi 1987 kışı. Yani İstanbul'un gördüğü en büyük kışlardan bir tanesiydi. Ve ben okuldan büyük bir maceralarla yatılı olduğum için göndermiyorlardı. Kaçarak, minibüsün önüne atlayarak, oradan da eve giderek kar tatiline çıkmış oldum. Ve hiç unutamam çünkü sömestr tatili çok değerli bir şey. Evde 10 gün, 15 gün evde kalıyorsunuz. Sömestr'den dönmüştük pazartesi, çarşamba günü. Sömestr'den daha uzun bir kar tatiline çıkmış olduk. Yavaş yavaş uzata uzata. 17 gün sürmüştü çünkü. Onun için unutulmaz şeylerden bir tanesidir.
5: Sizin için çok kıymetli olmuştur o uzama. Evde
6: zaman. Evde kaldı. Aynen öyle. Evde kaldığınız her gün. Yani ben eve çıkmak için işte rapor almak için ne taklalar attığımı bilirim. Revirde gece geçirmeleri bilirim. Tebeşir suyuna aşinayım.
5: Peki sizin üzerinizde tabii böyle tek bir soruyla bu olmaz ama gerçekten okulla kurduğunuz duygusal bağı merak ediyorum. Çünkü yatılı okul da zor da bir yerdir. Çok zorlar özellikle o yaştaki çocukları. Hep bir aileye özlem var. Nasıl bir ortam var? İşte sizin yanınızdaki yetişkinler size baskı kuruyorlar mı? Zorbalıktan bahsettiniz. Ondan o çocuklar nasıl etkileniyor? Siz orada nasıl bir mesafe almıştınız okulla?
6: Vallahi ayakta kalma mücadelesi yatılı okul ve karakterinizin büyük bir sınavdan geçme mücadelesi. Yani mesela atıyorum pasaklıysanız bu pasaklılığınızın sürekli teşhir edildiği bir ortam. Çalışkansanız çalışkanlığınızın. Neyseniz onun çok vurgulu bir şekilde hem dalga geçilen hem altının çizildiği bir yer. Zor da bir yer. Ama insan okuduktan bitirdikten sonra şöyle bir duyguya kapılıyor yatılı okulda. Ben yatılı okudum, bunu başardım. Hayata karşı da biraz hazırlıklıyım. Yalnız kalmayı bilirim. Kendi kendime baş etmeyi bilirim. Zor bir ortamda ayakta kalabilirim. Yani çok uzun zaman geçti. Benim yatılı okulun aslında beni aynı zamanda yıpratan ve zorlayan bir şey olduğunu kabul etmem. Ben çok uzun yıllar yatılı okulu apolet gibi taşıdım omzumda. Ben yatılı okudum yani. Her şeyle baş ederim. Bana yatılı okuyanla okumayan arasındaki farkı anlattırmayın falan. Böyle bir psikolojiyle büyüyorsunuz yatılı okulda. Sürekli bir değişik zorbalanma biçimleri. Ergenliğe girdiğinizde etrafınızda o insanlarla beraber onu yaşamak. Sürekli beraber olmak. Yani mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Çok tatlı bir yatakhane arkadaşım vardı. Sürekli beraberdik. Hep aynı sınıfta olurduk. Alptekin Işıkalp, ralli sürücüsü şimdi. Onunla biz öyle bir hale gelmiştik ki neredeyse karı koca gibi böyle hani birini cık cık çekiyoruz, bana öyle cık cık çekme. Hani kavgalarımız bile o kadar her şeyimizi bilen kavgalar ki ben zaten senin diş fırçandan yeter artık falan filan böyle şeyleri konuşurduk. Çok iyi hatırlıyorum. Bu bana böyle çok orijinal gelir yatılı okul konsepti içinde.
5: Evet, bunun üzerine çok konuşulur, çok da yazılır. Belki yazarsınız bir gün bunları da. Belki yazmışsınız.
6: Vallahi ne güzel olur.
5: Peki hiç hatırladığınız öğretmeniniz var mı? Elbette ilkokul öğretmeninizi hatırlıyorsunuzdur da. Oradaki özellikle yatılı okulda öğretmenlerle ilişkiler nasıldı? Sizin dünyaya bakışınızı etkileyen, biraz daha sizi yönlendiren yetişkinler, öğretmenler var mıydı çevrenizde?
6: Okulda çok fazla vardı. Ama sonradan geri dönüp baktığımda ne kadar zor işmiş yatılı okul öğretmenliği diye düşünüyorum. Bir tane hocamız hastalanmıştı sonrasında. Adamcağızın hastalanma nedeninin biz olduğunu düşünürdüm yıllardır. Yani o kadar zorlardık ki yani yatılı okul müdürlüğü akşam onu her şeyi kaçamağını bulmaya çalışan onlarca çocukla uğraşmak çok zor iş yani, öyle hiç Mahmut Hocalık gibi olmuyor olay ve çok zorlanıyorlardı, hatırlarım. Ama üzerimde çok iz bırakan pek çok hoca var. Yani bir tanesi bir müdür yardımcımız, edebiyat öğretmenimiz. Daha doğrusu ikisi de benim edebiyat, yani yazıyla ilişkimi onlar kurdu benim. İki tane edebiyat öğretmenini unutamam. Bir tanesi Mevlüt Karakurt, müdür yardımcısı ve çok sert bir adamdı. Ama çok severdi ve ben de çok kompozisyon yazmayı çok severdim. Hatta kompozisyon sayesinde ciddi paralar kazandım. O zaman babam avukattı ve zorlanıyordu İstanbul'da yaşamakta ve ben çok iyi harçlık almıyordum. Özel okul olduğu için etrafımdaki çocuklar da daha iyi harçlık alıyordu. Ben de onlara matematik dersi ve kompozisyonlarını yazarak eşitliyordum aramızdaki şey farkını, ücret farkını. Yani parayla kompozisyon yazmıştım, çok olmuştu. O benim kompozisyon gücümü ortaya çıkaran insandır. Sonrasında da çok hep hayırlanmışımdır. Ama bir aile öğretmen vardı, Ayla Aksu. Benim üç kağıtımı yakalamıştı. O da şu. Ben o zaman Türkçe dersleri edebiyat, işte dil bilgisi ve kompozisyondan oluşuyordu. Ben kompozisyonu iyi yazdığımı bildiğim için kompozisyonla kompozisyon sınavından 9 alıyordum. Diğerlerinden 4, 5 ortalama bir şeylerle kaytarıyordum. Ayla Hoca da bir gün dedi ki bana, sen yeteneğine güvenerek çalışmıyorsun ve çalışmadığın için de böyle yapıyorsun. Ben bunu sana hesabını sorarım. Ve bana şöyle bir hesap sordu. O zaman sınıf başkanıyım. Son hafta dedi ki, çok sert bir hocaydı ve herkesi bırakırdı. Dedi ki sınıfta 20 kişi falan kalma durumunda. Bu 20 kişiye kurtarma sözlüsü yapacağım. Ama şöyle olacak, sahteye çıkaracağım, edebiyat soracağım. Bilemediği soruyu bağış cevaplarsa kurtulursunuz. Eğer bağış cevaplamazsa kalırsınız. Başkasının sınıfta kalma yükünü bana yüklediği için ben bir edebiyat çalıştım. Hayatımda hiç öyle çalıştığım bir dönem hatırlamıyorum. O sayede de üniversite sınavına işte toplam 4 kere girdim. İlk seneden kazanamamıştım. İkinci senede kazandım ben. Ama 4 kere girdim. 4 sınavda sadece bir boşum vardı Türkçe'de.
5: Öğretmeniniz inanılmaz bir yöntem bulmuş. Yani biliyorum tabii ki sizin çalışacağınızı, hazırlanacağınızı, böyle bir yol bulmuş herhalde.
6: Sorumluluğunu, başkasının sorumluluğunu yükleyerek kendi kaçamağımdan kaçamadım.
5: Okul törenlerinizi hatırlıyor musunuz Barış Bey?
6: 29... Okul törenlerini hatırlıyorum. Evet. Yatılı okulda olduğum için ben çok azına katılırdım o özel törenlere. En büyük şeylerimizden bir tanesi oydu. Ne denir? İmtiyazlarımızdan. Çünkü bu çocukları bir de hafta sonu çağırıp bari bunu yapmayalım diye bizi muaf tutarlardı. Ama mesela bir Antep'teyken unutulmaz bir 23 Nisan anısı vardı. Donmuştum. Ve o günden beri 23 Nisan'da olan ilişkilerim hep böyle bir üşüme psikolojisiyle beslenir. Buz gibi bir hava. 23 Nisan'lar neyse nedense böyle çok soğuk olurdu. Hatırlarsınız, size de denk gelmiştir. Okul bitiş ve başlangıç pazartesi, cuma törenleri de. Efendim?
5: Ya da yağmur olurdu.
6: Tabii yağmur olurdu. Hep böyle bir problem olurdu. Okul pazartesi ve cuma törenleri de tamamen kıkırdama. Milli şey işte İstiklal Marşı sırasında komiklik yapma, andığımız sırasında başka türlü konuşma, uyarı alma, yaramazlık, haşarılık. Bana sadece bunları hatırlatıyor törenler.
5: Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama hiç sporla ilgili bir şey konuşmadık okulda. Neler oluyordu? Tamam, ilkokulu biraz konuştuk. Çok sevdiğinizi ve çok oynadığınız. Okul yıllarınızda spora dair neler buldunuz? Buldunuz mu ya da yatılı okulda? Öyle bir alan açılmış mıydı size ve arkadaşlarınıza?
6: Açılmıştı. Okulun hem bu açıdan imkanları vardı. Özellikle basketbol bizim okulun önemli bir yanıydı. İbrahim Kutlay beraber okuduk neredeyse bir 5 sene falan. Bizim okuldandı. Profesyonel basketbolcu olan pek çok çocuk vardı. O yüzden basketbol asıl motorlarından biriydi. Ama futbol takımı vardı. Futbol takımıyla da biz İstanbul finallerine kalmıştık. Ben de takımın bir parçasıydım. Ama en büyük, en zevkli anım yatılı okulda yatakhaneler arası turnuvada. Sadece 4 kişilik olan yatakhanemizin minik bir odada kalıyorduk. Onları finale taşımam ve gol kralı olmamdı. Hayatımın en büyük futbol başarısıdır.
5: Çok güzel, çok iç içe. O gün düşündüğünüz zaman yaşarken bütün bunları, geleceğe dair sporla ilgili bir şey yapmayı düşündünüz mü? Böyle bir hayaliniz var mıydı? Nasıl geçiyordu aklınızdan?
6: Benim spora dair futbolcu olma hayallerim çok uzun süre devam etti. Aslında bu eğitim meselesinin de önemli bir noktası. Takımlarda oynadım, lisans çıkarttım, futbolcu olmayı düşündüm. Ama Türkiye'de eğer biraz aklınızla bir şeylere basıyorsa, yani biraz dersleriniz iyiyse, iyi bir eğitim alıyorsanız ve futbola da yeteneğiniz ya da spora da yeteneğiniz varsa sizi korkunç bir ikilem bekliyor. Ve bu ikilemde bence çok büyük yetenekli pek çok insan daha garanti yol olan eğitimi seçiyor. Çünkü spor eğitimin bir parçası değil Türkiye'de hala. O yüzden de ben de buna takılmıştım 15-16 yaşlarında. Futbolcu olacağım mı yoksa okuyacağım mı meselesinde. Yok ya, ben galiba o kadar yetenekli değilim. Bir de o kadar çalışamayabilirim. O yüzden ben futbolcu olamayacağım mı kabul ettiğim ve zorlanarak, mutsuz olarak kabul ettiğim bir dönemi hatırlıyorum. Hatta o zamanki hocam, takımdaki hocam, haftada 5 gün antrenmana gelebileceğine emin misin? Sen okumak istiyorsun bence diye beni de uyarmıştı. O haklı çıktı.
5: Spor alanının içinde biri olarak sizce Türkiye'deki okul sistemi neyi farklı yapmalı çocukları, özellikle sporla ilgilenen çocukları doğru yönlendirmek için?
6: Ben sonrasında spor gazeteci olacağımı öngörmemiştim. Hiç böyle bir imkan olduğunu da düşünmemiştim. Üniversite eğitiminin sporla beraber yürüyebilecek bir şey olduğuna dair zerre fikrim yoktu. Lise sona kadar spor okul takımında oynayan bir insan olarak üniversiteye geldiğimde üniversite takımı olduğunu bile bilmiyordum benim zamanımda. Şimdi biraz daha iyi ama çok gerisinde olduğumuz ülkeler var. Sporun, üniversitede sporun çok önemli bir yanı var, gücü var. Ve onu ona entegre edebilirseniz eğer, yani sporla eğitimi, spor yaptığı için çocukların eğitimle ilgili bir avantajı olabileceğini onlara hissettirirseniz, yani spor eğitim kapısını kapatan değil aralayan bir şey olabilirse, o zaman sporcu yetişmesi eğitimle çok daha iç içe geçer. En büyük sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Daha somut olarak söylersek de sporcu burslarını son derece genişletir. Spor yapan öğrencilere üniversitede bir sürü imkan sağlarsanız, o zaman o yetenekler doğru kanallara gidebilirler. Benim şöyle indirgemeci bir cümleyle söyleyeyim, böyle gazeteci olduğum için başlıklara uygun bir şey olarak söyleyeyim. Türkiye'deki futbol yetenek ya spor yeteneği taramasında bunlar spordan başka çok az şey yapabilecek çocukları çoğu olduğu için sporda başarılılar. Yani en iyilerin spor yaptığını düşünmüyorum ben. Sporcu olduğunu düşünmüyorum. En iyiler büyük bir ihtimalle başka şeylerde de iyiler ve onlar başka alanlara kayıyorlar.
5: Çok güzel özetlediniz. Bunun için de hakikaten böyle planlı bir şey yapılması lazım. Yani eğitimi bir parçası olması lazım. Bu farkındalığı yaratmak, bu alanları çocuklara göstermek değil mi?
6: Evet. Yani çocukların spor yaparak da eğitimlerinin devam edebileceğini, eğitimle sporun birbirini besleyen bir süreç olduğunu, hatta beslemenin ötesinde kapılar açan bir süreç olduğunu, iyi spor yaptığı için daha iyi yerlerde okuyabileceklerini, daha iyi eğitim aldığında da daha iyi sporcu olabileceklerini hissettirecek bir eğitim sistemi gerekiyor.
5: Son sorum Bağış Bey. Bugünkü Bağış, o dönemki çocuk Bağış'a döndüğü zaman siz seçin hangi yıl olduğunu, hangi okul dönemi olduğunu. Bir şey söyleseydi ne söylemek isterdi?
6: Ödevlerini yap.
5: Çok net.
6: Yani söylemeseydim, benim tek bir defterim vardı. Bütün derslerden o tek defterle götürürdüm. Ödevlerimi yapsaydım daha iyi bir insan olurdum, eminim.
5: Çok değişik bir cümle kurdunuz. Yani programı bitirmek istiyorum, programı bitirmek istemiyorum. Neyi kastettiniz daha iyi bir insan olurdum derken?
6: Belki daha disiplinli olurdum. Öz disiplinim daha iyi, çok gelişirdi. Daha disiplin meselesini önemsediğim gibi düzen intizamı da önemsiyorum. Daha az dağınık olurdum. Yani bir sürü şeyden beslenebileceğini düşünüyorum. Ödevin insanın hayatını disipline etmesinin iyi bir vesilesi olduğunu düşünüyorum.
5: Çok güzel bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
6: Ben teşekkür ederim efendim. Vallahi bu çok tatlı bir program. Takip ediyorum. O yüzden parçası olmaktan da mutluluk ve gurur duydum.
5: Çok teşekkürler. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayındı benim için de. Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da yeni bir konukla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu.
7: Kim bastım resmi.
8: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Doğa Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
4: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Doktor Kumru Çılgın bizimle birlikte. Doktor Çılgın uzun yıllardır mekansal planlama, ekosistem temelli planlama, kırsal planlama ve agroekolojik şehircilik üzerine çalışan, bu alanlarda hem akademik araştırmalar yürüten hem de uygulama deneyimine sahip değerli bir araştırmacı. Hoş geldin Kumru.
5: Çok teşekkür ederim Çağatay Hocam. Hoş buldum. Bu davet beni gerçekten çok mutlu etti. Bugün Doğa Dedektifi'nde sizinle sohbet edeceğimiz için çok heyecanlıyım.
4: Çok teşekkür ederim. Ben de heyecanlıyım. Davetimizi kabul ettiğin için de ayrıca tekrar teşekkür ederim. Bugün Kumru ile birlikte kentlere biraz bakmak istiyoruz ama farklı bir yerden bakmak istiyoruz. Yaşamın dilini, kentlerin görünmeyen ilişkilerini, yerel bilgiyi, birlikte yaşamayı, belki de en önemlisi geleceğin kentlerini nasıl hayal edebileceğimizi konuşmak istiyoruz. Hatırlarsanız geçen haftalarda ormanlardan bahsetmiştik. Ve bir ağacı ağaç yapanın yalnızca gövdesi olmadığını, toprakla, mantarla, kuşlarla, rüzgarla kurduğu görünmez ilişkiler olduğunu ifade etmiştik. Bana göre kentler de böyle. Bir kenti kent yapan yalnızca binaları değil elbette. İnsanlar, kuşlar, böcekler, su, toprak, hatta zaman bu kavramların arasında kurulan görünmez ilişkiler ağı bir kent. Mesela botanikçi Robin Wall Kimmerer'ın Bitkilerin Ruhu isimli bir kitabı vardır. Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap. O kendisi kitap boyunca insanın doğayla ilişkisini yeniden düşünmeye davet eder. Ona göre yaşamı gerçekten anlamaya başladığımız an onu yalnızca nesnelerden değil ilişkilerden oluşan bir bütün olarak görmeye başladığımız an olarak tanımlıyor kendisi. Kumru, senin de Beyond İstanbul'da yayınlanan yazının başlığındaki yaşamın dili ifadesi tam da bana bunu düşündürüyor. Onun için onunla başlamak istiyorum ve merak ettim. Yaşamın dili senin için ne ifade ediyor? Mekansal planlama açısından yaşamın dilinden söz etmek ne anlama geliyor?
5: Ben yaşamın dili derken sanıyorum önce şunu kastediyorum. Yani yaşam tek tek varlıkların yan yana durmasından oluşmuyor. Onların aralarında kurdukları bu ilişkilerde yaşama dahiller. Bir ağacı sizin de söylediğiniz gibi yalnızca gövdesiyle, bir deriyi yalnızca yatağıyla, işte bir parkı, sınırları çizilmiş bir yeşil alan olarak sadece düşündüğümüzde onların yaşamını mümkün kılan çok büyük bir kısmı gözden kaçırdığımızı düşünüyorum. Ağacın toprakla, suyla, mantarla, kuşlarla ilişkisi, işte derinin mevsimlerle, yağışla, çevresindeki yerleşimle ilişkisi, parkın da onu kullananlarla, insanlarla, canlılarla, işte böcekler, kuşlarla, komşu alanlarla kurdukları bağlar var. O nedenle yaşamın dili benim için biraz hareketin, ritmin, geçişin, İlişkiselliğin hatta karşılıklı bağımlılığın da dili. Su akıyor, kuş göç ediyor, tohum taşınıyor, toprak suyu emiyor, bir ot kaldırımın çatlağından çıkıyor. Hiç öngörmediğimiz mikro ekosistemler oluşuyor alanlarda. Bunlar da bize yaşamın sabit olmadığını söylüyor. Yaşam sürekli ilişki kuruyor, uyumlanıyor, işte bazen direniyor, kendine yeni yollar açıyor. Ama bunun karşısında da planlamanın dili çoğu zaman daha durağan. Konut alanı, yol, park, tarım alanı, koruma alanı gibi isimleri var ve sınırlar üzerinden çalışıyor. Elbette bunlara da ihtiyacımız var. Çünkü planlama bir ölçüde İşte kategoriler ve haritalar olmadan yapılamıyor. Ama yaşamın dili daha çok fiillerle konuşuyor. Akmak, göç etmek, filizlenmek, karşılaşmak, paylaşmak, onarmak. Sorun plan isimlerinin yaşamın bu hareketlerini tamamen bastırdığı zaman bence daha çok ortaya çıkıyor, görünür oluyor. Dolayısıyla da mekansal planlama açısından yaşamın dilini konuşmak gerektiğinde de plan her zaman aslında şöyle bir soruya yanıt vermeye çalışır. İşte burada ne var? Ama bu sorunun yanında bence burada ne oluyor, ne hareket ediyor, neyin neyle bağı var, hangi ilişki kesilirse bu yaşam devam edemez gibi çoğaltılabilecek başka sorular da sormak anlamını taşımaya gelmeli artık. Yazıda da söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani doğayı tanımlamak yetmiyor. Onu tanımamız gerekiyor. Yani insan ilişkilerinde olduğu gibi tıpkı. Çünkü tanımlamak dediğimiz bizim ona dışarıdan bir isim vermemiz. Tanımaksa daha çok dinlemek, zaman içinde onu gözlemlemek, ilişkilerini anlamaya çalışmak. O yüzden dinleme hali olarak ben yaşamın dilini birazcık daha anlamlandırmaya çabalıyorum. Planlamanın da o yüzden karar vermeden önce o mekanın ritmine ve taşıdığı çoklu yaşama aslında kulak vermesi anlamına gelsin istiyorum benim ve diğer plancılar için de.
4: Tam bu noktada aklıma şey geliyor. Biyolog Edward Wilson'ın Yaşamın Çeşitliliği adlı eserinde de zaten biyoçeşitliliğin yalnızca tür sayısından ibaret olmadığını, genlerden ekosistemlere uzanan ve canlıları birbirine bağlayan karmaşık ilişkiler bütünü ifade ettiğine vurguladığı aklıma geliyor. Ona göre yani insan da bu yaşam ağının ayrılmaz bir parçası. Sen de demek istediğin şey aslında belki daha önce daha geniş yollar, daha fazla konut, daha düzenli ulaşım gibi mühendislik problemi gibi görülen kent planlaması artık kentte kuşlar yaşayabiliyor mu, toprak nefes alabiliyor mu, çocuklar oynayabiliyor mu gibi sorularla yönelmeye başladı, belki yönlendirilmeye başladı. Yine yazına dönmek istiyorum. Yazında biyoçeşitliği canlıların birbiriyle ve yaşadıkları çevreyle kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyorsun. Tam da senin söylediğin gibi. Bu bakış açısı kentlere ve planlamaya bakışımızı nasıl değiştiriyor? Bugünkü planlama anlayışı sence bu ilişkisel yapıyı yeterince görebiliyor mu?
5: Yani aslında bu bakış açısı öncelikle bence bizim dikkatimizi tek tek alanların kendisindense o alanlar arasındaki bağlara çeviriyor. Yani bir parkın ne kadar büyük olduğu planlama açısından, plan açısından çok önemli. Tamam, evet önemli ama tek başına yeterli bir bilgi değil artık. Çünkü hani bugün biz ekolojiyi, doğayı, iklimi konuşuyorsak o parkın toprağa geçirgen mi, yağmur suyu oraya ulaşabiliyor mu, çevresindeki ağaçlarla ya da yakında bir dere varsa onunla bir süreklilik kuruyor mu, işte kuşlar için bir durak mı, böcekler için bir yuva mı, mahalledeki insanlar oraya gerçekten erişebiliyor mu, çocuklar orada oynarken ya da oraya erişirken güvendeler mi? Hani bütün bunlarla birlikte bakmak gerekiyor. O yüzden bu ilişkisel bakış alanın miktarıyla birlikte onun yaşam ağı içerisindeki işlevini ve bağlarını da görmemizi sağlıyor. İşte bu bence kente bakışımızı değiştirebilecek önemli bakış noktalarından, başlangıçlarından bir tanesi. Çünkü kent artık doğanın karşıtı ya da doğanın tamamen yok edildiği bir yer olarak görünmüyor. Eskiden daha çok buna yaklaşan fikirler vardı ama tamam, kentte çok ciddi baskılar da var bugün. Betonlaşma, işte nüfus yoğunluğu, kirlilik, ısı adası problemleri gibi. Ama aynı zamanda boş parsellerde, işte altyapı kenarlarında, terk edilmiş yapılarda kendiliğinden gelişen yaşam biçimleri de var. Ama planlama belgelerinde bu alanlar görünmezler. Hatta düzenlenmesi ya da temizlenmesi gereken yerler olarak işaretlenirler. Hali hazır altlıklarında da, yani bir plana daha geçmeden plan hazırlanacak altlığın üzerinde bile. O yüzden bazen tam da bu düzensiz alanlar bence kentin ekolojik hafızasını ve hatta işte onarım kapasitesini taşıyor. Bugün hani belki çokça onarımdan da bahsediyor olacağız gibi hissediyorum. Çünkü planlamanın artık onarıcı bir faaliyet olarak da kendisini konumlandırması gerektiğini düşündüğümden. O yüzden bu ilişkisel yapıyı tamam hiç görmüyor diyemeyiz bugünkü anlayışta. İşte yeşil altyapıdan bahsedebiliyoruz, havza planlaması var, ekosistem hizmetleri gibi kavramlar var ya da ekoloji temel yaklaşımlar çok önemli açılımlar sağladılar. Ama bunlar yine ve yeniden teknik bir katmana dönüşebiliyor. Bence asıl problemimiz bu. Yani haritaya bir yeşil koridor çiziyoruz ya da belirli bir yeşil alan oranına ulaşıyoruz ve meseleyi çözmüş sayıyoruz teknik olarak. Ama o koridorun işleyip işlemediğini, toprağın, suyun sürekliliğini, o alanın gündelik kullanımlarını, zaman içindeki değişimini takip etmiyorsak o zaman yine eksik okuyoruz demek oluyor bu
4: Evet.
5: içgüdüsel yapıyı. O yüzden konusu açıldığında hep aynı şeyi söylüyorum. Yani kentte doğa estetik bir görüntüye çok indirgendiği için bakımlı çim, belirli türler ağaçlar, düzenlenmiş peyzaj. Yani görsel olarak yeşil bir kent üretilebilir. Evet, ama biyoçeşitlilik açısından zengin bir kent üretilmemiş olabilir.
4: Tabii.
5: Çünkü farklı türlerin, farklı yaşam evrelerinin hani kendiliğindenliğin, çürümenin, değişimin mevsimsel olarak bütün bunları varlıkları ile ilgili her şeyi aynılaştırırsak, kontrol edersek yeşil arttırırken yaşam çeşitliliğini azaltabiliriz de belki. O yüzden planlamanın klasik ve geleneksel anlamda işte alanları arazi kullanımına yönelik olarak sınıflandıran pozisyonundan çıkıp işte süreklilikleri, geçirgenlikleri izleyen bir anlayışa da önermesi gerekiyor. Çünkü hani kuşlar, tohumlar, su, hava bunlar alansal sınırları ya da idari kategorilere göre hareket etmiyorlar ki. Planlama bu bağlantıları görebildiği ölçüde gerçekten yaşamı sürdüren bir araca dönüşebilir. Öteki türlü yaşamı ortadan kaldırabilecek bir müdahaleye dahi düşebilir. O yüzden böyle bir paradigmatik bir değişimin eşiğindeyiz. Daha da ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
4: Evet, yani aslında mesele artık yalnızca kent kurmak değil, yaşamı sürdürülebilecek ilişkileri kurabilmek, ama bunu da kağıt üzerinde kurup bitirmemek, hayata da geçirmek, hayattaki gerçekten karşılığını anlamak gerekiyor herhalde, test etmek gerekiyor. Bugün hep isimlerden gidiyorum, bak notlarım da var. Tabii hepimizin bildiği meşhur isim Henri Lefebvre'ün Mekanın Üretimi adlı eserinden not almışım. O mekanın yalnızca fiziksel çevre olmadığını, toplumsal ilişkiler tarafından sürekli olarak üretildiğini belirtir. Aslında sen de biraz önce sözlerin arasında söylediğin şeyler de bunun içinde var. Yani mesela seninkine ekleyecek olursam, işte çocukların okula gitmesi, teyzenin marketteki alışverişi, bir serçenin kaldırım kenarındaki biriken sudan su içmesi, hatta kaldırımdaki çatlaktan küçük bir ot çıkması filan, bunların hiçbiri planda görünmüyor. Ama aslında kent de belki tam bunlardan oluşuyor. Nitekim yine Jane Jacobs'un meşhur kitabı Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı'na baktığımızda da aslında kentlerin başarısının binaların yüksekliğinde ya da büyük ölçekli projelerde olmadığını ifade ediyor. Sokaklarda ve kaldırımda kurulan gündelik insan ilişkilerinde arıyordu. Zaten Jacobs'u meşhur eden temel kavramlardan biri de oydu. Yani bir başka deyişle hepsinin söylediği şey, iyi kentler önce hayat üretir, sonra yapı üretirdi. İşte şimdi böyle bakınca senin söylediklerini de öyle okuyorum, doğru okuyorsam. İnsanların ve diğer canlıların birlikte kurduğu bir yaşam alanından bahsediyoruz sonuçta. Onun için yalnızca bir teknik faaliyet olmaması gerekiyor. Sen de onu ifade ettin zaten. O nedenle sorum şu: sence bir plan hazırlanırken yalnızca mekan mı tasarlanır, yoksa aynı zamanda nasıl bir toplumda yaşayacağımıza, nasıl bir gelecek kuracağımıza da karar verilmiş olur mu? Aslında cevabını söyledik gibi, ama bu açılardan bakınca mekansal plan gerçekten tarafsız olabilir mi?
5: Bir plan hazırlanırken tabii yani yalnızca fiziksel bir düzenleme ortaya konmuş olmuyor. Yaşamın nasıl dağılacağına, hatta dağıtılacağına zaman zaman bunlara dair de birer tercih yapılıyor. Neticede hani nerede kontrol edileceği, hangi alanın hangi kullanıma ayrılacağı, işte bir derenin yapılaşmadan korunmayacağı ya da üzerinin kapatılmayacağı, işte bir ilçenin olabilir, mahallenin olabilir, hangi yatırımları alacağı, hangi risklere maruz bırakılacağı gibi kararlar farklı toplulukların ve farklı türlerin yaşam koşullarını doğrudan değiştiriyor. Bu yüzden de planın gelecekte nasıl bir toplumda ve mekanda yaşayacağımıza ilişkin bir tasavvur taşıdığını söylemek çok mümkün. Ama planlamanın tarafsız görünmesinin nedeni teknik bir dil kullanması gibi yorumluyorum ben. Yani ölçeği var, işte analitik etütler yapıyor, nüfus projeksiyonları hesaplıyor, yoğunluk ve yapılaşma kararları veriyor. Bunları lejantlarla anlatıyor, bunları raporlarla açıklıyor. Evet, bunların hepsi gerekli araçlar. Ama hangi veriyi topladığımız, hangi veriyi öncelikli kabul ettiğimiz, hangi zaman aralığına baktığımız, neyi haritanın planın dışında bıraktığımız gibi şeyler teknik zorunluluklar değil. Bunlar birer tercih. Yani planın bize bazen söylediği kadar söylemediği şeyler de var olduğunu bilmeli, bunların da belirleyici olduğunu bilmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden yazıda da hani bir örnek kullanmıştım. İşte kapitalist birikim tarlayı konuta çeviriyor, ormanı yatırıma açıyor, bir göç yolunu ulaşım aksına çevirebiliyor. Biz kuzey ormanlarının talanında ya da 3. havalimanının inşası sırasında bütün bunları gördük. O yüzden bu dönüşümler plan kararlarıyla somutlaşıyor. Dolayısıyla planlama doğayla kimlerin ya da hangi koşullarda birlikte yaşayabileceğini belirleyen bir müdahale. Bir alanın boş, atıl ya da gelişmeye açık olarak adlandırılmasının kendisinin bile oradaki mevcut yaşamı değersizleştirdiğini düşünüyorum. Ama hani o boşlukta sizin de söylediğiniz gibi hani bitkiler, hayvanlar, günde kullanımlar, hafıza olabilir. O yüzden politik olarak tercihlerini görünür kılmalı planlama. Bunları gerekçelendirmeli. Kamusal bir müzakereyi açmalı. Çünkü yani tarafsızlık objektiflikle aynı şey değil. Ama bu tarafsızlık iddiası iktidar ilişkilerini görünmezleştiriyor. Daha dürüst bir planlama anlayışına ihtiyacımız var. Ben hiçbir değer taşımıyorum dememeli bir plan. Değerleri olmalı. Hangi yaşam biçimlerini koruduğunu, kimin yararını gözettiğini, hangi bedeller ürettiğini açıkça tartışmaya açabilmeli. O yüzden de etik ve politik bir alan olarak görmek gerekiyor bir planlamayı bizim. Bu teknik bilgiyi reddetmek anlamına gelmiyor. Teknik kararların toplumsal sonuçlarını sorumlulukla üstlenmek demek benim için mesela. O yüzden hani bu yaşamın zemininde planlama karar veriyorsa adalet sorusundan da kaçamaz. Kim doğaya erişebiliyor, kim kirlilikle yaşamak zorunda kalıyor, kimin mahallesi dönüşüyor, hangi türün yaşam alanı parçalanıyor. Bunlar planın dışında kalan sorular değil. Bunlar merkezdeki sorular. Böyle baktığımızda da tarafsız olamayacağını düşünüyorum. Ama daha şeffaf, daha demokratik, daha adil olabileceğini söylemek ya da bunu ummak elbette mümkün.
4: Evet, çok güzel açıkladın ya. Çok teşekkür ederim. Birebir aynı düşünüyorum. Şimdi böyle bakınca biraz zamanımız ilerlemiş. Bir kısa ara vermek istiyorum izninle. Kentlere yeniden bakmaktan bahsedince aklıma Pinhani'nin bir parçası geldi. Dön Bak Dünya'ya. Onların 2006 yılı albümü var. Benim çok sevdiğim bir albümdü. İnandığın Masallar. Oradan Dön Bak Dünya'yı dinleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Yalnız

0: Evet, Pinhani'den dinledik. Dön bak dünyaya. Kumru'yla sohbetimize devam ediyoruz. Anadolu'da eski bir söz var, Kumru. Toprağı en iyi ayağı çamur olana sor diyorlar. Gerçekten yani bir yere yıllarca bakan insanların gördüklerini bugün teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun en gelişmiş uydu görüntüleri bile göremiyor. Yani örneğin çok basit anlamda bir çoban mevsimi biliyor, bir balıkçı suyu biliyor, bir arıcı çiçek zamanını biliyor. Hatta bir çocuk mahallesindeki en güvenli sokağı diyelim, en düzgün sokağı, en oynanabilir sokağı biliyor. Bu hatta James Scott'ın Devlet Gibi Görmek adlı bir kitabı var, Türkçe'ye de çevrildi. O büyük ölçekli planların yerel yaşamın karmaşıklığını çoğu zaman gözden kaçırabildiğini ifade ediyor kitapta. Yine başka isimler var. Biraz önce sözünü ettiğimiz Kimmerer olsun, Fikret Berkes olsun. Onlar da yine bazı yazılarında devamlı yerel ekolojik bilginin doğayı anlamada vazgeçilmez olduğunu vurgularlar, bu konular üzerinde dururlar. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Planlama süreçlerinde bugün sence hangi sesler daha kolay duyuluyor? Hangileri görünmez kalıyor? Bilimsel bilgiyle yerel deneyim birlikte işbirliği yapabiliyor mu ya da nasıl işbirliği yapabilir? Yani insan dışındaki canlıların, ekosistemlerin ve henüz doğmamış kuşakların çıkarları planlama süreçlerinde nasıl temsil edilebilir?
1: Hiç kolay olmayan sorular.
0: Evet.
1: Biraz hani şey birlikte düşünmeye açmak, tartışmaya açmak için hani
0: Evet.
1: yanıtlar veriyor olacağım sanırım. Şimdi en kolay duyulan ses kurumsal karşılıkları olan işte planlama diline çevrilebilen sesler. Bunlar ne demek? Kurumsal karşılığı olan deyince mesela işte merkezi ve yerel yönetimler, yatırımcılar, mülk sahipleri, işte teknik uzmanlar diyelim. Planlama diline çevirebilen ses deyince benim hani söyleyebileceğim en vurucu şey sayısallaştırılabilir veriler. Bunlar daha kolay yer buluyor. Çünkü planlama sistemi benim de en sevmediğim yanlarından biri ölçülebilen, haritaya aktarılabilen, mekansallaştırılabilen ve mülkiyet ilişkilendirilebilen bilgiyi tanımaya alışkın. Bunlar dışında kalınca böyle onları nereye dahil edeceğini bilemez bir halde gibi. Şimdi buna karşılık ama gündelik ve hatta mevsimsel bilgi çok kolay görünmezleşiyor. Tam sizin söylediğiniz gibi işte bir arıcın çiçeklenme zamandaki değişimi fark etmesi, bir balıkçının suyun ritmine dair gözlemi, işte çiftçinin toprağın hangi yağıştan sonra nasıl davrandığına ilişkin bilgisi ya da bir çocuğun, bir gencin, bir kadının, bir yaşlının kendi mahallesindeki uygun, güvenli, güvensiz rotaları bilmesi, bunlar hep kişisel deneyim diye böyle adlandırılıyor, oradan sayılıyor ve kenara bırakılıyor. Ve bilimsel veri kadar meşru görülmüyor. Ama uzun zaman boyunca bir yerde yaşamaktan doğan bir bilgi şeyi bu, havuzu. Bu sizin de söylediğiniz uydu görüntüsünün ya da işte tek seferlik bir arazi çalışmasının göremeyeceği değişimleri gösterebilir. Burada elbette bilimsel bilgiyle yerel bilgiyi birbirine rakip iki alan gibi kurmamaya dikkat ederek söylüyorum. Bilimsel bilgi karşılaştırma, sistematik gözlem, neden sonuç ilişkileri kurma açısından çok güçlü. Yerel deneyim de süreklilik, ayrıntı ve bağlam. Hani bizim için de çok önemli olan şey bağlam bilgisini taşıyor. İkisinin birlikte çalıştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun da yolu yerel bilgiyi bizim plan hazırlandıktan sonra görüş olarak kurumlara, kişilere, oluşumlara gönderilir. İşte görüş olarak alıp kenara koymamak gerekiyor yerel bilgiyi. Daha en başından bilgi üretmenin parçası olarak kabul etmek gerekiyor. Belki sohbetin devamında açma şansımız olur. Hani yurttaş bilimi denen, işte katılımcı ekolojik izleme, topluluk temelli haritalama, yerel gözlem ağları bu veya daha fazlası bu açıdan bence önemli araçlar olabilir. Ama burada bir uyarı da yapmak gerekiyor sanıyorum. Hani yerel bilgiyi de her zaman doğru kabul etmemek lazım.
0: Tabii.
1: Romantikleştirmemek de gerekiyor. Çünkü yerel topluluklar da kendi içinde daha eşitsiz, daha çatışmalı, farklı çıkarlara sahip elbette olabilirler. Burada hani amacımız bizim bilimsel bilgiyi yerel bilgiyle değiştirmek elbette değil. Farklı bilgi biçimlerini hani karşılaştırmak, müzakereye açık bir şekilde sınamasını, tamamlamasını, sağlamasını, kontrolünü yapmak. Şimdi diğer sorunuz İnsan dışındaki canlıların ve ekosistemlerin temsilinde ise tabii ki onların gelip bizim kurullarımıza hani gelip konuşamayacağı çok açık. O yüzden temsil hani ne kadar temsil olabilir ismen bilmiyorum ama hani onlar adına keyfi biçimde konuşmak yerine kararlarımızın onlar üzerindeki etkisini görünür ve bağlayıcı hale getirmek anlamına gelebilir belki. Farklı disiplinlerden uzmanlar, yerel gözlemciler, bağımsız bilimsel kurumlar, hani sürece elbette katılsın çok önemli ama kararların kümülatif ve uzun vadeli etkilerinin izlenmesi de bir o kadar önemli. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Diğeri de benzer bir sorumluluk açısından gene gelecek kuşaklara dair olan. Bu da hani bugünkü yararı tek ölçüt kabul edersek eğer geri döndürülemez kararların bedelini de onlara geleceğe bırakmış oluruz. O yüzden planlama aslında uzun erimlilik ilkesine sahip bir düzenleme aracıdır. Hani kararların 20-30 yıl sonraki etkilerini gözetmeye çalışır. Bir plan 20-30 yıllık projeksiyonlarla yapılır etap etap. Ama Türkiye gibi hızlı dönüşen coğrafyalarda bu durum planlamayı zaman zaman çok katı ve hantal hale getirebiliyor. O yüzden de plan değişiklikleriyle sürekli bir planı deliyoruz biz. Hani bunun neden sonuç ilişkisinin bir çıktısı da bu. Yine de özellikle geri döndürülemez sonuçlar doğurabilecek karar

0: Birçok bu söylediğimiz şey de aslında mevcut düzende var. Sorgulanıyor belki de. Fakat prosedürel bir şey olarak, aşama olarak bir yerde duruyor. Soruluyor, konuşuluyor, cevaplar geliyor ama ne kadar planlara yansıyor ya da yansımasına izin veriliyor, o da ayrı bir konu. Şimdi tabii ben doğa dedektifi programında seni devamlı şeye doğru çekmeye çalışıyorum, doğa tarafına. Yani tabii haritalar var, haritalarda birçok bilgiler var ama konuştuğumuz gibi kentin hikayesi sadece bu sayısal bilgilerden ibaret değil. Çünkü bir kuş göç ederken harita kullanmaz tabii doğal olarak. Ya da en basit yani kendimizden düşünelim, hayvanları da düşünelim. Bir çocuk oyun oynarken kent planını düşünerek oynamaz. Yani onun için herkesin, bütün canlıların aslında bu yaşam içerisinde güçlü birer yön duygusu var. Hatta Kevin Lynch şehrin imgesinde insanların kentleri zihinlerinde oluşturdukları imgeler aracılığıyla yaşadığını söyler. Yine Michel de Certeau gündelik hayatın keşfinde yukarıdan görülen şehirle yürüyerek deneyimlenen şehrin aynı olmadığını anlatır. Biz doğa dedektifinde bolca referans verdiğimiz bir isim var, Rebecca Solnit. Onun Yol Aşkı kitabından çok yararlanıyoruz. O mesela hep yürümeyi dünyayı yeniden okumanın bir yolu olarak görür. Yani hepsinin dile getirdiklerinden bir sonuç çıkarmak gerekirse herhalde her kentin resmi planların yanında görünmeyen başka haritaları olmalı. Dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorum sana ama bu noktada sana sormak istediğim soru şu. Çocukların oyun rotaları, insanların gündelik yürüyüşleri, canlıların hareket koridorları ve kentlerin mekansal hafızası peki yani planlama sürecine nasıl dahil edilebilir?
1: Yani elbette resmi bir haritayı kenara bırakmadan onu başka haritalarla, altlıklarla çoğaltmak gerekiyor. Kabul edelim ki işte parselleri, yolları, yapı adalarını, mülkiyeti gösteren haritalar planlamanın temel araçları. Ama kentin yaşanan halini göstermek için bunların yanına bu konu örneğinde konuşacaksak eğer işte gündelik rotaları, mevsimsel kullanımları, hafızayı, canlı hareketlerini taşıyan katmanlar ekleyebiliyor olmalıyız. Bunun çok somut yöntemleri var. Çocuklarla yürüyüşler yapıp nerede oynadıklarını, hangi sokaktan korktuklarını, nerede durduklarını birlikte işaretlemek olabilir. İşte mahalle sakinleriyle gündelik yürüme rotalarını ve karşılaşma noktalarını haritalamak olabilir. İşte yaşlılarla geçmişte var olan bostanları, su yollarını, kaybolan ağaçları konuşmak olabilir. Çiftçilerle mevsimsel dere yataklarını, gözlemcilerle kuş rotalarını ya da yalnızca belirli hava koşullarında kullanılan patikaları kayda geçirmek elbette mümkün. Bu tür ama çalışmalar elbette masa başında yapılan bir çalışmadan ya da bir anket çalışmasından farklılık gösterecek. Emek ve zaman da alacak. Hatta belki personel kaynağı bile gerekecek kurumsal olarak bunun
0: Tabii.
1: yapılmasını arzu edecek yönetimlerce. Ama yürüyerek, birlikte gözleyerek, mekanın içinde konuşarak yapıldığında insanların hatırladığı ya da işte bedenleriyle bildiği ayrıntılar ortaya çıkacaktır muhakkak. Canlı hareketlerini dahil etmek için de haritanın aynı zamanda zaman boyutunu güçlendirmek gerekiyor. Biz sadece bir zamansal kesitte etütler gerçekleştiriyoruz ve onu yansıtıyoruz diyelim. Ama hani kuş göçü, çiçeklenme, su akışı, bazı hayvanların hareketi yılın her döneminde aynı değil. Yani bir kez çizilip sabitlenen plan yerine belirli aralıklarla güncellenen gözlem katmanları, işte topluluk temelli izleme ağları hani bunun şeyiyle birlikte kurulabilir belki. Böylece hani mevcut durumu donduran bir belge olmaktan çıkar harita. Değişimi takip eden, yaşayan bir arşiv haline bile gelebilir. Ama hani az önce de değindiğim üzere işte yurttaş bilimi burada önemli bir imkan sunuyor. Yani
0: Evet.
1: insanlar kendi çevrelerindeki türleri, su birikimlerini, ısı değişimlerini, kaybolan yaşam alanlarını düzenli olarak gözleyip ortak bir bilgi üretebilirler. Bunu istemeden bile hafızalarında taşıyorlar zaten. Yani bunun için ayrı bir
0: Tabii.
1: gözlem yapmasına gerek duymaksızın ama hani yurttaş bilimi deyince bunu sistematik hale getirmek de önemli tabii ki. Bu bilgi toplandığında ama uzmanların eline sadece bırakılmamalı. Yani bilgiyi üreten toplulukların yorumlama ve karar süreçlerine de söz sahibi olması gerekiyor. Yani bu topluluk yurttaş bilimiyle bilgi topladı, uzmanın eline verdi, orada bitmeyecek yani bu süreç tabii ki. Yoksa katılım hani her zaman dem vurduğumuz şey, insanlardan veri alıp kenara hani koymak, işte kararı yine kapalı bir teknik çerçevede vermeye dönüşecek. O yüzden görünmeyen haritaların planı dahil etmek birkaç yeni sembol eklemekten daha fazlası haritaya. Biz hep şey oluyoruz.

0: Böyle, bunu nasıl göstereceğiz planlamada? Bunun lejandı yok mevzuatta bize tanımlanan. O zaman lejand çoğaltalım. Hayır, mesele sadece bu değil. Sadece sembol eklemek değil. Bunun nasıl üretildiğini, bu bilginin, bunun şeyini, anlayışını değiştirmek gerekiyor. Yani yukarıdan görülen kent ile sizin söylediğiniz yaşanan kenti birlikte gösterebilmek önemli. İkisini ancak birlikte okuyabildiğimizde biz mekanın gerçek zenginliğine biraz daha yaklaşabiliriz diye aklıma geliyor.
1: Evet, yani aslında yaşamın diliyle ifade ettiğin şeyler bunlar belki de ve birlikte yaşamak, birlikte düşünmeyi öğrenmek, birliktelikle çözülebilecek bir şeyler gibi düşündürüyor insana. Tabii ideali arıyoruz biz. Çok kolay değil bu söylediğimiz şeyler ama birlikte yaşamak deyince bu bir ara daha versek diyorum. Yine aynı albümden Pinhani'nin 2006 yılı albümü İnandığım Masallardan bir davet yapalım. Hele bir gel diyelim birlikte yaşamakla ilgili. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Pinhani'den dinledik, Hele Bir Gel. Şimdi kaldığımız yerden sohbete devam etmeye çalışalım. Şimdi yine notlarıma bakıyorum. Sormak istediğim sorulardan biri esasında biyoçeşitliğin korunmasıyla müştereklerin güçlendirilmesi arasında bir ilişki görüyor musun diye sormak istiyorum aslında. Planlama bu yaşam ağlarını nasıl daha görünür kılabilir ya da kılıyor? O konuda ne düşünüyorsun?
1: Tabii çok güçlü bir ilişki var ikisi arasında. Çünkü biyoçeşitlilik yani hangi türlerin nerede bulunduğunu gösteriyor. Evet ama bunun ötesine bu türlerin yaşamını sürdüren hani bugün çokça telaffuz ettik isimlerini suyun, toprağın, tohumun, bilginin ve yeni bir kavram daha ortaya atıyorum. Bakım pratiklerinin devamlılığı ile ilgili. Burada önemli bir bölümü de tek bir kişinin mülkü ya da sorumluluğu olarak düşünülemediği. Yani bir dere, bir mera, bir kıyı, bir kent bostanı, çok sayıda canlının ve topluluğun ortak yaşam alanı. Müşterek dediğimizde bazen sahipsiz ve herkesin dilediği gibi kullanabileceği ortak bir alan anlaşılıyor. Ama yani müşterek tam tersine ortak sorumluluk, ortak kurallar, süreklilik isteyen bir ilişki biçimi. İşte kırsalda meranın kullanımı, tohumun saklanması, suyun paylaşılması ki bunlar çeşitli kavga unsurlarıdır aynı zamanda orada yaşayanların gündelik hayatında da. İşte ya da üretim döngülerinin kuşaktan kuşağa aktarılması bütün bunlar ya da işte kentte bostanlar, kompost pratikleri, yerel tohum ağları, mahalle ölçeğindeki bakım ilişkileri bunlar müştereklere örnekler olabilirler. Bu pratikler doğa koruma için de çok öncül hareketler ama sadece doğa korumaya da yetmiyor tabii ki. Yani doğa ile birlikte yaşamanın bilgisini üretiyorlar. Bu anlamıyla çok kıymetliler. O yüzden bir alanın çevresine sınır çizmek olarak düşündüğümüzde biz korumayı planlama açısından söylüyorum eksik kalıyoruz. Yani elbette bir alanı bazen insanlardan tamamen ayırmak gerekli olabilir özellikle hassas ekosistemlerde. Ama birçok yerde biyoçeşitliliğin sürekliliği o ekosistemle uzun zamandır ilişki kuran toplulukların üretim pratiklerinin devamına bağlı. Dolayısıyla topluluğu yerinden edip işte fiziksel alanı korumaya çalıştığımızda o alanın bakım bilgisini ve kültüre hafızasını kaybedebiliyoruz. Yazıda da tartışmaya çalışmıştım aslında. Yani
0: Evet.
1: planlama bu yaşam ağlarını görünür kılmak için üç ilke üzerinden hareket edebilir. Tanıma, katılım ve örgütlenme. Tanımayla biz türleri yaşatan toplumsal ve ekolojik ilişkileri kabul edebiliriz. Katılım, gözlem ve karar süreçlerini uzmanların tek elinden çıkartmak gibi gözükebilir. Örgütlenme de bu müşterekleri sürdürecek yerel, yatay ve uzun soluklu yapıları desteklemek olarak düşünülebilir. Bunun da mekansal karşılığı var. Yani ekolojik süreklilikleri korumak, ortak üretim alanlarına güvenli bir statü kazandırmak. Bakın bu çok önemli. Yani biz statü temsiliyet açısından da üzerinde söz söylemek açısından da çok önemli ara girdilerdir. Bu statüyü kazandırmak da önemli üretim alanlarında. Su ve toprak döngülerini parçalamamak, yerel gözlem ağlarını işte planın parçası yapmak, yeşil alan miktarıyla birlikte o alana erişimi, bakım kapasitesini, bağlantılarını da izlemek. Ancak böyle planlama müşterekleri dışarıdan böyle yöneten bir araç olmaktan çıkabilir. Birlikte yaşamanın koşullarını güçlendiren bir zemini alan açabilir.
0: Evet, sana sadece destek verir mi bilmiyorum. Not almışım sorudan önce bahsedeyim diye ama atladım ben onu. İki tane not var bende. Mesela siyaset bilimci Elinor Ostrom, Müşteriklerin Yönetimi isimli kitabında ortak yaşam alanlarının ancak ortak sorumluluklarla korunabileceğini belirtiyor ki senin söylediklerinin tam karşılığı gibi. Yine Murray Bookchin var. Onun Özgürlüğün Ekolojisi adlı çalışmasından not almışım. Bu bence çok kıymetli. İnsanın doğaya egemen olma düşüncesinin insanların birbirleri üzerine kurduğu tahakküm ilişkilerinden beslendiğini ifade ediyor Bookchin. Dolayısıyla insanın doğayla kurduğu ilişkinin insanların birbirleriyle kurduğu ilişkinin de bir yansıması olduğunu savunuyor. Senin bu
1: Kesinlikle.
0: belirlediğin üç adımda aslında bunları kapsıyor.
1: Evet, ben de aslında yazıda biraz Bookchin'den referansla
0: Evet.
1: bunu planlama evrenine çevirmeye çalışmıştım.
0: Evet, Kumru, şimdi bütün bunlar aslında planlamanın yalnızca mekan üretmek değil, insanlar ve diğer canlılar arasında ilişki kurabilme sanatı olduğunu gösteriyor sanki bize. Çünkü hiçbir kuş uçmayı üniversitede öğrenmez, hiçbir orman kendini planlayamaz. İkisinin de biz bu son birkaç haftadır orman konuşuyoruz, onun için hep dilim ormana gidiyor ama ikisinin de sürdürülebilir olmasını sağlayan ortak bir şey var. Hep orada da bahsettik, ilişki kurabilmek. Bugün hep kitaplardan örnek vererek ilerliyorum. Bu konuda da aklıma Richard Sennett'ın işte Beraber isimli kitabı geliyor. Sennett kitabında birlikte yaşamanın en önemli becerisinin herkesin aynı düşünmesi değil, farklılıklarla işbirliği yapabilmek olduğunu vurguluyor. Bunu ormanı konuşurken de geçen hafta konuştuk. Bu açıdan bakınca da geleceğin planlamacılarının en önemli görevinin sanki yalnızca kentler inşa etmek değil de yaşamı mümkün kılan ilişkileri kurabilmek olması gerektiği, hem bizim sohbetimiz o noktaya götürdü bizi hem de bu düşünürlerin, yazarların görüşleri de bizi buna taşıyor. Onun için sen bir akademisyensin aynı zamanda. Bugün planlama eğitimi yeniden tasarlansa bütün bu konuşmalarımız çerçevesinde geleceğin planlamacılarına hangi bilgi ve beceriler mutlaka kazandırılmalı sence? Sence iyi bir planlamacıyı teknik bilgisinden çok hangi insani ve düşünsel özellikleri tanımlar?
1: Önce şunu söylemekle başlamak isterim. Teknik bilgi planlamanın vazgeçilmez bir parçası. Bununla ben ilerleyen zamanlarda barıştım bu gerçekle. Harita okumak, mekansal analiz yapmak, işte mevzuatı, ulaşımı, konutu, altyapı, ekolojik süreçleri bilmek zorundayız. Bunlar cepte. Burada teknik bilgiye karşı bir eleştiri getirmiyorum. Sorun teknik bilgiyi tek geçerli bilgi biçimi saymakta. Bunu böyle yaptığımızda onun değerlerden bağımsız olduğunu düşündüğümüzde sorunlar ortaya çıkıyor. Bugün o yüzden planlama eğitimi yeniden tasarlansa ekolojik okuryazarlığın mesela bugünkü konumuz itibariyle çok daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bir plancının suyun, toprağın, habitatların, tür hareketlerinin temel mantığını anlaması gerekiyor. Şimdi kuşaklar değiştikçe doğayla kurulan ilişki de değişiyor. Dolayısıyla bizimle birlikte bu eğitimin içerisine dahil olan öğrenci profili de doğayla daha az temas kurmuş bir arka planla geliyor. Dolayısıyla çok kentsel bir şeyi var, bakış açısı, başlangıç noktası var. O yüzden biraz daha bu okuryazarlığın dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun yanında hiçbir şekilde tabii ki bağımsız olmayacak biçimde siyasa, iktisat, sosyoloji, antropoloji, hukuk, etik. Etik derslerimiz hiç yok mesela. Bizim hep böyle derslerimizin içerisine dahil etmeye çalışırız ama etik başlı başına planlama için hele ki hani bugünlerde çok daha önemli. Bunların bilgisine ihtiyacı var. Çünkü plan kararları fiziksel sistem tamam ama bunların dışında mülkiyet eşitsizlikleri işte hakları gündelik yaşamı da biçimlendiriyor. O yüzden bunları birlikte hani var müfredatımızda sosyoloji, antropoloji de var ama daha bir ilişkisellik içerisinde olmasına vurgu yapmak isterim. Bir başka temel beceri farklı bilgi biçimleri arasında çeviri yapabilmek. Yani bir ekoloğun, bir biyoloğun söylediğini mahallelinin deneyimiyle, işte bir çiftçinin gözlemini mekansal analizle, İşte hep konuştuk çocuğun oyun rotasını ulaşım kararıyla ilişkilendirebilmek gerekiyor. Bunu yapamadığımız noktada zaten plan ihtiyacı karşılayabilecek işlevle donatılmıyor. Bu nedenle katılımcı yöntemler, kolaylaştırıcılık, çatışma yönetimi, birlikte haritalama bunlar gibi becerileri belki planlama eğitiminin merkezine biraz daha yaklaştırmalıyız. Katılımcılığı çok konuşuyoruz ama çatışma yönetimi bizim müfredatımızda yok. Birlikte haritalama yok. Hani bunları belki konuşmamız gerekecek. Ve daha çok araziye çıkması gerekiyor. Hani eskiden benim öğrenciliğimde bile daha fazlaydı. Daha öncesi daha fazla ama bugünlerde o kadar kurumlar işte maddi olanaksızlıkları dolayısıyla biz öğrencileri çok da fazla farklı yerellerde araziye saha çalışmasına götüremiyoruz ne yazık ki. Ama yani bir alanı biz tamam veri setlerinden yararlanıyoruz ama sadece bu değil ki. Yani yürüyerek işte ne bileyim farklı mevsim baharında gidecek, kışında gidecek. Bu aradaki geçişleri gözleyerek, oradaki yaşayan insanlarla daha fazla iletişim kurarak, sohbet ederek, konuşarak, diğer canlıların izlerini takip ederek bunlarla birlikte öğrenmek de çok değerli. O yüzden eskiden hep şey vardı, plancı her şeyi bilir, bilmeli. Hayır, her şeyi bilen kişiden artık başka bir kişiye evrilmeli. O da farklı bilgilerin birbirine temas edebileceği koşulları kuran kişiye evrilmeli.
0: Evet.
1: İnsani ve düşünsel özelliklerine gelecek olursak da ilk sıraya sanırım merakı ve artık alçak gönüllülüğü koyarım. Çünkü iyi bir plancı bir yere bakıp hemen tanım koymak yerine şu soruyu sorabilmeli. Ben bilmiyorum, burada yaşayanlardan öğrenmem gerekiyor. Bunu diyebilmek bir zayıflık değil. Aksine mesleki bir güç. Dinleme becerisi, empati becerisi, farklılıklarla çalışabilme, belirsizlik içinde düşünebilme. Yani bunlar da çok önemli. Bence bunlar da olmalı. Bir de etik cesaret. Bunu eklemek isterim. Yani plancı çoğu zaman güçlü çıkarların, kamusal ihtiyaçların, işte ekolojik sınırların çatıştığı zor bir alanda çalışıyor. Hiç de kolay değil plancının şeysi. Hani ben akademi ayağındayım diye hani biraz durduğum yerden kolay konuşuyor olabilirim ama uygulamada olanlar açısından gözlemlediğim gerçekten çok çatışmalı bir alanda çalışıldığı. Ama teknik raporun arkasına saklanmadan gerçekten alınan kararın kimi güçlendirdiğini, kimi kırılganlaştırdığını, hangi yaşam koşullarını geri döndürülemez biçimde etkilediğini bir plancının söyleyebilmesi gerekiyor. Sonuçta iyi plancı var mı bilmiyorum. İyi nedir onu da bilmiyorum. Ama iyi çizim yapan ya da doğru hesabı kuran kişi değil, böyle olmamalı. Yani ilişki kurabilen, farklı sesleri duyabilen, kendi bilgisinin sınırını tanıyan, işte yaşamın karmaşıklığını aceleyle, böyle bir panikle, hızla sadeleştirmeyen, hani sabunlamayan
0: Tabii.
1: bizim bir şeyde mesleki jargonumuz
0: Evet.
1: da vardır. Hani böyle bir kişidir herhalde bana kalırsa. O yüzden planlama eğitimini de uzman üretmek kadar gelecekte bu özen ve sorumluluk duygusunu da içerecek şekilde geliştirebilmeyi hedeflemeliyiz diye kendime de pay biçerek söylemiş olayım.
0: Seni dinlerken şey aklıma geldi. Kamil insan, insanı kamil.
1: İnsan.
0: Böyle olgun, yetkin, eksiksiz,
1: Evet.
0: erdemli insan olmak. Ama çok doğru.
1: Evet.
0: Çok doğru. Yani onları kazanırsak zaten ve o bakış açısıyla planlarsak her şey yoluna girer.
1: Ya sadece planlama
0: Değil.
1: aşamasında değil yani
0: Tabii.
1: hayatın her alanında
0: Her...
1: sanırım daha kolay olur işimiz.
0: Evet. Doğru. Şimdi programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Programın başında yaşamın dilinden söz ederek başladık. Yol boyunca biyoçeşitlik, kentler, müşterekler, bilgi, birlikte yaşamaktan konuştuk. Diyorum ki belki de bütün planlar aslında geleceğe yazılmış mektuplardır. Bazıları şehir olur, bazıları ise hiç okunmaz, raflarda kalır. Öyle bir mektup olarak düşünmek gerekiyor belki de. Henüz var olmayan ama birlikte yaşayacağımız dünyaları hayal edebilmek planlama benim bakış açısından. Onun için bu nedenle son olarak sana belki çok klişe bir soru gibi gelebilir ama bugün 100 yıl sonra geleceğin planlamacıları bu yıllara 2020'li yıllara dönüp baktıklarında bizim kuşaklarımızın en büyük yanılgısını ne olarak görebilirler sence? Ya da buna karşı bir soru olarak onlara bırakabileceğimiz en değerli miras ne olabilir? Bir sorum daha var onu da burada sorayım. Bir kenti planlamak aslında birlikte yaşamayı öğrenmek midir? Bunlarla bitireyim sorularımı sana.
1: Umarım sadece yanılgı olarak adlandırılır hocam. Ama galiba en büyük hadi adına yanılgı diyelim. Kendimizi yaşam anın dışında ve hatta üzerinde görmemiz olarak değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Doğayı ayrı bir alan, işte kenti insanın kurduğu yapay bir dünya gibi düşündük. Öyle düşünle geldi. Bize de böyle öğretildi. Bir içsel bir refleks olarak artık böyle bakıyor olduğumuz noktaları var. Sonra doğayı belirli parçalarda işte koruduk. Geri kalan her yerde de işte büyüme ve yapılaşma baskısını sürdürebileceğimize inandık. Yani bu sürdürülebilirlik de hani doğanın, ekolojinin farklı türlerin değil de hani bizim ve bizim içinde yaşayacağımız mekanların sürdürülebilir olması olarak şey yapıldığı için orada da ciddi bir yanılgı var. Bir ormanı, bir dereyi, işte bir tarım alanını tek başına ele alıp çevresindeki ilişkileri parçaladığımızda yaşamının sürdürebileceğini varsaydık. Belki bir diğeri, ikinci büyük olarak söyleyebileceğimiz, ölçebildiğimiz şeyi bütünüyle bildiğimizi sanmamız.
0: Evet.
1: Yani bu teknik mesleki şeyin büyük yanılgısı. Veri, model, işte teknik kapasite, tamam bunlar çok gelişti ama buna rağmen iklim, ekolojik krizi, hani bunları derinleştiren kararlar almaya devam ettik. Yani bir anda bu kadar çok gelişkin bir şeyimiz var elimizde ama iklim krizini derinleştiren kararlar alma konusunda hani eski usul devam ettik. Burada sorun bilgi eksikliği değildi çünkü. Hangi bilgiyi değerli gördüğümüzde, işte kimin çıkarını öncelediğimizde, kısa vadeli kazanç uğruna hangi kayıpları kabul ettiğimizde, bunlar belirleyiciydi belki. O yüzden teknik hesapların demokratik ve etik bir tartışmanın yerine geçebileceğini sanıyoruz. Bu ciddi bir sorun. O yüzden onlara bırakabileceğimiz en değerli miras, belki yok ama kusursuz planlar olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani zaten yok ama hani günün birinde olsa bile onlara mirasımız kusursuz planlar değil. Planlar değişecek elbette, kentler dönüşecek. Bugün doğru bildiğimiz bazı şeyler yarın eksik kalabilecek. Daha değerli miras kendini yenileyebilen kurumlar, yerinde
0: Evet.
1: saymayan kurumlar, çoğul bilgiye açık karar süreçleri,
0: Evet.
1: korunmuş ekolojik süreklilikler, güçlü müşterekler, bunlar gibi şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bir de daha önce de vurguladığım bakım ve özen fikrini miras bırakabilmek. Bu insan insana yapabileceği de en güzel şeylerden bir tanesi. İnsan doğaya yapabileceği şey de.
0: Evet.
1: Planlamayı yeni bir şey üretme faaliyeti olarak görmemek gerekiyor. Hani bizde bir şey yeni olarak ne söylüyor? Hayır, yani var olanı sürdürebilmek, o var olan yaşamı sürdürebilmek, bu bile o kadar kıymetli ki. Onu onarmak, işte gerektiğinde geri çekilme sorumluluğunu almak, hani bunları da yapabilmeliyiz. Son olarak çok kıymet verdiğim bir husus zaten. Ben bir sürede hani hala devam ediyorum ama uzunca bir süre diyeyim o zaman. Göç de çalıştım. Orada da biz birlikte yaşamayı hep konuşuyorduk ve bir kamusal dostluk üzerinden Cem Terzi Hoca'ya da selamla kurguluyorduk. O yüzden planlamada da ben birlikte yaşamı hani farklı toplumsal gruplar üzerinden bu zamana kadar hep düşündüm. Şimdi bunu farklı türler içinde hani nasıl genişletebilirim bu soruya yanıtla birlikte dersem de evet, bir kenti planlamak birlikte yaşamayı öğrenmek midir? Bence evet. Ama bunu yine uyarayım, romantik bir fikir olarak söylemem. Birlikte yaşamak herkesin aynı şeyi istemesi demek değil. İşte kentte farklı ihtiyaçlar var, çıkarlar var, çatışmalar var. İnsanlarla diğer canlıların ihtiyaçları her zaman kolayca örtüşmüyor. İnsanların diğer insanlarla ihtiyaçları da örtüşmediği gibi. Dolayısıyla birlikte yaşamayı öğrenmek, bu çatışmaları inkar etmeden, işte güç eşitsizliklerini görünür kılarak ve yaşamın temel koşullarını yok etmeden müzakere edebilmek demek benim için. Öğrenebilmek, yani birlikte yaşama çabası aslında. Burada çok önemli bir toplumsal eylem alanı olabilir planlama. Çünkü sınırların nereden geçeceğine, kaynakların nasıl paylaşacağına, hangi ilişkinin korunacağına dair ortak kararlar üretiyor. Bunu yukarıdan tanımlayan bir dil yerine daha dinleyen, tanıyan, birlikte karar veren bir anlayışla yaptığında yaşamı demokratikleştirme imkanı taşır. Dolayısıyla mekan da sonradan demokratikleşebilir. Belki geleceğe bırakabileceğimiz en kısa hani cümle şu olabilir. Biz doğayı korumaya çalışırken aslında kendimizden ayrı bir şeyi korumuyoruz. Birlikte var olma koşullarımızı koruyoruz. Bu karşılıklı bağımlılığın kırılgan ama onarıcı dilini keşfetmeliyiz. Planlamanın görevi de bence bu dili duyulabileceği ve sürdürülebileceği koşulları kurmak olmalı. Ben de hani bütün bunları düşünürken onarıcı planlama üzerine de düşünmeye başladım. Hem sosyolojik olarak da hem ekolojik olarak da doğal, çevresel, sosyal bütün taraflarıyla. O yüzden hani bu düşünme aşamasına da beni bu vesileyle taşıdığınız için hani bu davetin yanı sıra gerçekten çok teşekkür ederim Çağatay Hocam.
0: Ben teşekkür ederim Kumru. Bize katıldığın, zaman ayırdığın ve farklı şekillerde düşünmemizi sağladığın için çok teşekkür ederim. Bugün sevgili Doktor Kumru Çılgın'la bir kentin yalnızca binalardan, yollardan ve meydanlardan oluşmadığını, aynı zamanda insanların, diğer canlıların ve doğanın birbirine bağlandığı, yaşayan bir ilişkiler ağı olduğunu konuştuk. Program boyunca birçok ismi andık. Andığımız düşünürlerin ortaklaştığı önemli bir nokta vardı bence. Yaşam tek tek parçalardan değil, ilişkilerden oluşur. Dolayısıyla kentler de böyledir. Bu nedenle bir kenti gerçekten yaşanabilir kılan şey yalnızca inşa ettiklerimiz değil, birlikte kurabildiğimiz güven, dayanışma ve karşılıklı özen ilişkileridir diye de düşünüyorum. Belki de bu yüzden en başta sorduğumuz soruya verebileceğimiz en kısa cevap şu olabilir. Yaşam tek tek parçalardan değil, ilişkilerden oluşuyor ve ben bir kenti planlamak aslında birlikte yaşamayı öğrenmektir. Bunu söyledikten sonra da belki de geleceği kurmanın ilk adımı onu birlikte hayal edebilmektir. Bugün Pinali'den çalıyorduk hep. Programı da Pinali ile yine bitirelim istiyorum. Bu sefer 2016 yılı albümünden yine düşüncelerimize biraz benzeyen bir şarkı, daha doğrusu hitap eden bir şarkı. Kediköy albümünden gelsin. Bize geleceğe inandırsın. Beni sen inandır diyor Pinali. Onu dinleyelim ve programı bugün onunla bitirelim. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Doğa Dedektifi.
1: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
0: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hakan Şener'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Bin Yılın Bestecisi Bah. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Şensoy, Cihat Aşkın.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler.
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Yaklaşık 6 aylık bir aradan sonra yine sizlerle, biz burada mikrofonlarımızdan, sizle hoparlörlerinizden zamanlarınızı paylaşmaktan büyük keyif duyuyoruz.
0: Ve yeni yayın döneminde radyomuzdan size sunacak olduğumuz programın içeriği Johann Sebastian Bach.
1: Evet, bu içeriği saptamak aslında çok zor olmadı. Milenyuma girerken bu milenyuma, geçtiğimiz milenyuma damgasını vuran Avrupa kökenli müzikte en önemli besteci kimdir dediğimizde, tabii ki pek çok besteci aklımıza geliyor ama galiba Johann Sebastian Bach'ın yeri diğerlerinden çok farklı.
0: Bin yılın bestecisi Bach.
1: Evet. Daha önceden de buluştuğumuz pek çok programda, ki bu zannediyorum 4. yılımız Açık Radyo'da, konumumuz ve programın içeriği açısından Johann Sebastian Bach'ın pek çok eserini size iletmiştik. Onlar da dahil olmak üzere bu program serisinde diğer pek çok eserini sizlerle paylaşmanın zevkini yaşayacağız.
0: Sevgili dinleyiciler, bu Bach'a ayırdığımız program serimizde Bach'ın çeşitli konçertolarını, orkestra süitlerini, solo çalgılar için sonat veya partita tarzında, süit tarzında yazdığı eserleri, kantatları ve değişik...
1: Başka bestecilerden düzenlediği değişik eserleri ve onun yazdığı eserlerin başka besteciler tarafından uyarlamalarını dinleteceğiz.
0: İlk iki programımızı ise Bach'ın Brandenburg konçertolarına ayırdık.
1: Evet, Brandenburg konçertoları Bach'ın Köten'de kapelmeisterlik yaptığı zamanda Brandenburg Magrafı Christian Ludwig için yazdığı bir konçertolar dizisi. Değişik kaynaklarda kimi 29 Mart 1721, kimi 24 Mart 1721'de teslim yazısında bulunuldu yazıyor. Dolayısıyla işte bu tarihler içerisinde tamamlanmış ve Christian Ludwig'e teslim edilmiş bu konçertolar. Konçertolar daha çok İtalyan konçerto grossolarını andırıyor. Yani Vivaldi'nin, Corelli'nin konçerto grossolarını andırıyor. Bunun yanında Fransız okulunun da uvertürlerine benziyor. Zannediyorum birinci konçerto için senin ekleyecek pek çok şeyin var. Ben küçücük bir tanım yaptım böylece.
0: Evet. Birinci konçerto ile başlayacağız programımıza biz. 1718 yazında tamamlanmış bu birinci konçerto. Fa majör tonunda ve Bach'ın sıra sayısı 1046 olarak yapılmış. Fakat bu konçertonun bir özelliği var. Violino piccolo, evet. Konçertonun içinde. Violino piccolo ise normal kemanın bir üçlü minör yukarısından, tizinden kaydedilmiş bir keman olması. Bu violino piccolo sololarıyla bu birinci konçerto bir keman konçertosu gibi bir havaya sokulmuş. Aslında bu konçertonun ilk versiyonunda bu küçük keman violino piccolo yokmuş. Ve 1071 sıra sayılı Fa majör sinfonia olarak da bilinmekteymiş. Bu konçertonun kadrosunda 2 av kornosu, 3 obuva ve 3 fagot, solo violino piccolo dediğimiz küçük keman ve yaylılar var. Şimdi bu av kornosu tabii barok orkestralarda av kornoları şimdi de kullanılıyor. Fakat bu icramızda 1959 yılından kalma bir icra, gelme bir icra. Dolayısıyla modern Fransız kornoları kullanılmış. Burada violino piccolo'yu Yehudi Menuhin çalacak. 17. yüzyılda yapılmış olan bir Ruggieri violino piccolo çalacak Menuhin. Dolayısıyla bu eserin yapısı keman konçertosu gibi ama eserin ilk 3 bölümü normal konçerto tarzında. Ondan sonra çok enteresan, diğer konçertolarda çok az rastlayacağımız bir danslar dizisi yer alıyor.
1: Evet.
0: İstersen Hakan,
1: ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum buna. Bach'ın keman konçertolarına baktığımız zaman Bach'ın müziğini yorumlamanın haricinde teknik olarak çok büyük zorluklarla karşılaşmıyoruz. Mesela sonat ve partitalarına baktığın zaman hakikaten zorlandığımız oluyor. Doğru sesleri, doğru hatları ortaya çıkartmak için. Ama keman konçertolarında böyle bir zorluk yok. Fakat Brandenburg konçertolarında gerek bu birinci konçertoda gerekse dördüncü konçertodaki keman soloları keman konçertoları için yazdığı notalardan çok daha güçlük seviyesini yukarıda taşıyor.
0: Evet. İsterseniz sevgili dinleyiciler, ilk eserimize başlayalım.
1: Tabii.
0: Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı Brandenburg Konçertosu, Fa majör. Bach sıra sayısı 1046. Bölüm başlıkları Allegro, Adagio, Allegro, Menuet, Trio, Menuet, Polonaise, Menuet, Trio, Menuet. Burada solistler, kornolarda Barry Tuckwell, James Quaife. Obualarda Janet Craxton, Michael Dobson, Richard Morgan. Fagotta Archie Camden ve Violino Piccolo'da Yehudi Menuhin ve Yehudi Menuhin yönetimindeki Bath Festival Oda Orkestrası seslendiriyor.

0: Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı Brandenburg Konçertosu'nu dinlediniz. Yehudi Menuhin yönetimindeki Bach Festival Oda Orkestrası seslendirdi.
1: Enteresan son buldu değil mi
0: eser? Evet, başında da belirttiğimiz gibi bu eser diğer konçerto yapılarından çok farklı demiştik. Normal 3 bölümlü hızlı yavaş hızlı konçerto yapısından sonra bir dans bölümü geliyor, bir suite geliyor.
1: Evet, şimdi normal konçerto yapısında bir başka konçertoya geçiyoruz. Brandenburg Konçertosu 2 numaralı Bach eser sayısı 1047. Bu da fa majör tonunda ve bunda trompet, flüt, obua ve yine kemanın soloları var.
0: Evet.
1: Enteresan bir dipnot burada iletebiliriz değerli dinleyicilerimize. Uzun süre trompetle flütün tonları birbiriyle çatıştığı için pek çok konserde ve kayıtlarda dahi trompet partisini bir başka flüt çalmış. Ama bugün dinleteceğimiz yorumda trompet partisini ile trompet çalıyor. Birinci bölümde eser 5 ayrı kısma ayrılmış. Birinci bölüm 5 ayrı kısma ayrılmış. Bunlar tutti ve ripieno olarak, yani önce orkestra çalıyor, daha sonra solistler cevap veriyorlar. Bu aynı zamanda Johann Sebastian Bach'ın dönemindeki yazı tarzının da soru cevaplılığına bir koşutluk gösteriyor. İkinci bölümde daha çok flüt, obua ve kemanın soloları var. Onlar çalıyorlar. Üçüncü bölüm ise dört sesli bir fugato. Orkestra ve ripieno bu fugatoyu değişik şekillerde işliyorlar.
0: Şimdi istersen değişik bir yorumdan sunalım bu.
1: Bu enteresan bir yorum. Bu
0: önemli bir yorum. Benjamin Britten İngiltere'nin en büyük bestecilerinden biriydi, fakat burada şef olarak karşımızda. Evet. Benjamin Britten yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası'ndan Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı fa majör Brandenburg Konçertosu'nu dinleyeceğiz. 1047 sıra sayıdı. Bölüm başlıklarını tekrar hatırlatayım. Allegro, Andante ve Allegro Assai. Burada solistler kemancı Emmanuel Horwitz, flütçü Richard Adney, obuacı Peter Graham, trompetçi David Mason.

0: Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı Fa majör Brandenburg Konçertosu'nu dinlediniz. 1047 sıra sayılı bu eseri Benjamin Britten yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası seslendirdi. Şimdi sırada 3. Brandenburg Konçertomuz var.
1: Evet, belki de en tanınmışlarından biri bu konçerto. Küçük bir yaylı grubunun dahi hemen bir araya gelip çalabileceği bir nitelikte bir eser.
0: Zaten bu Brandenburg Konçertosu'nda nefesliler yok. Sadece yaylı grubu için yazılmış evet. Bir konçerto sol majör.
1: 3 keman, 3 viola, 3 viyonsel ve bir sürekli bas için yazılmış bir eser. Bunların hepsi solo karakterde olan enstrümanlar.
0: Aslında bu 6 konçertonun içinde ikinci olarak yazılanı 3. konçertoymuş. Ve bu solo sazların içinde hepsi konçertant karakterli. Yani aslında hepsi solo fakat hiçbirinin solo özelliği yok gibi.
1: Yok ve bu konçerto özellikle olağanüstü bir polifonik yapıyı içeriyor. İşte bu yapının sağlamlığından dolayı da her biri konçertant özelliğini taşıyan enstrümanların aslında o yapıyı bir puzzle gibi bir araya getirdiğini görüyoruz. Konçerto, Brandenburg Konçertosu 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölümünden dolayı tipik bir konçerto havasında şeklinde tanımlayabiliriz bunu. Fakat ikinci bölümü, Adagio olarak yorumladığı Bach'ın ikinci bölümü, partisyonun aslına baktığımızda bir La ve bir Si notalarının armonilenmesiyle tınlatılıyor. Fakat bazı yorumlarda mesela ben bir kere Leonard Bernstein'in bir yorumunu dinlemiştim. Orada kendisi klavsenle improvize doğaçlama yapıyor. Evet. Bir başka yorumda az önce senin uyardığın gibi Britten'ın düzenlemesi var. O bölüm için bir düzenlemesi
0: var. Çok enteresan
1: var.
0: Bu Menuhin'in yönetmiş olduğu icrada Benjamin Britten'ın yazmış olduğu, daha doğrusu aranjmanını yapmış olduğu 6 numaralı Ork üçlü sonatından 530 sıra sayılı sonattan yavaş bölümü aranj etmiş Benjamin Britten. Aslında bu keman, viola ve basso continuo için. Fakat biz zannederim bunu sunamayacağız bugün. Çünkü
1: evet,
0: süremiz el vermiyor.
1: El vermediği için. Eserin geneline de baktığımızda her konçertan grubun sürekli birbiri üzerine kurgulandığı temel bir yapısı var. Birinci bölüm daha sonraları Bach tarafından orijinal yapısına 2 korno ve 3 de oboa ekleyerek 174. kantatının sinfoniyasında kullanılmış. Son bölüm ise tipik 2 bölümlü sonat formunda. Bu iki bölümde birbiri ortasından tam olarak bölünüyor ve temaları 8+8 ölçülük olarak görünüyor. Son 8 ölçülük temanın son 5 ölçüsü de ilk temanın tekrarı olarak karşımıza çıkıyor. Dilersen yine Benjamin Britten yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası'ndan, İngiliz Chamber Orkestra'dan dinleyelim bu yorumu. Hep beraber kulak misafiri olalım.

0: Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı Sol Majör Brandenburg Konçertosu'nu dinlediniz.
1: Gerçekten bir abideydi bu. Polifoni'nin abide eserlerinden biriyle Bin Yılın Bestecisi Bach programlarımızın ilkini tamamlamış oluyoruz.
0: Gelecek hafta Brandenburg Konçertolarına devam etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, aynı hatta kalın. Açık Radyo 94.9'da buluşalım.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bazen bir şarkı biter ama söylediği şey bitmez. Farafina Musso da onlardan biri. Afrika'nın kadınlarına söylenmiş bir şarkıydı bu. Ama biraz dikkatle dinleyince insan fark ediyor. Coğrafya değişse de kadının taşıdığı hayatın ağırlığı pek değişmiyor. Afrika'da bir annenin ellerinde, Anadolu'da toprağa eğilmiş bir kadının yüzünde, göç yollarında çocuğunu kucağında taşıyan bir kadının adımlarında aynı direnç, aynı hafıza, aynı hayat ısrarı. Lubiana'nın söylediği o cümle belki de şarkının geride bıraktığı en güzel yankı. Sandığından daha güçlüsün. Belki bunu yalnız Afrika'nın kadınlarına değil, dünyanın bütün kadınlarına söylemek gerekiyor. Çünkü bazen tarih büyük kahramanların isimlerini yazar. Ama hayatı asıl ayakta tutanların isimlerini unutabilir. Ve şarkılar bazen tam da o unutulan isimleri hatırlamak için vardır. Hepimizin hayatında müzik vardır mutlaka. İlk notasını çocuklukta duyarsınız. Sonra yıllar geçer, şarkı değişir, şehirler değişir, meslekler değişir ama insanın içinde o bir yerde o ilk ezgi yaşamaya devam eder. Bu hafta canlı yayında konuğum, yaklaşık 40 yıl önce Ruhi Sudoslar konusunda tanıdığım bir arkadaşım. O günlerde aynı türküleri söylüyorduk. Sonra hayat bizi farklı yönlere götürdü. O finans dünyasında uzun yıllar yöneticilik yaptı. Machu Picchu'dan Angkor Wat'a, Ganj'dan Nepal tapınaklarına, Mısır piramitlerinden Titicaca Gölü'ne kadar inanılmaz bir yolculuk haritası var Sevim'in. Dünyanın onlarca ülkesini dolaştı, yazdı, düşündü, üretti. Ama sanırım bütün bu yolculuğun içinde hiç kaybetmediği bir şey vardı, içindeki şarkı. Bugün canlı yayında Sevim Elmas'la yalnızca geçmişi değil, insanın kendi sesini yeniden bulma hikayesini konuşacağız. Babil'den sonraya hoş geldin Sevim.
1: Hoş bulduk Ercüment. Burada olmak çok değerli benim için.
0: Bizim için de öyle. Burada olman çok çok güzel. Her insanın hayatında kimsenin bilmediği küçük bir sır vardır. Çocukken kurduğu ilk hayal. Kimimiz onu unuturuz, kimimiz yıllarca peşinden koşarız. Senin çocukluk hayalin ise çok yalındı. İnsanlara sevgiyi anlatan şarkılar söylemek. Belki de bütün hikayen o ilk cümlede gizliydi. Sen bir röportajında şöyle diyorsun. İşte küçük bir kızken insanlara iyiliği, sevgiyi ve kardeşliği anlatan şarkılar bestelemek en büyük hayalimdi. Nasıl bir çocukluk yaşadın Sevim?
1: Ben bir göçmen kızıyım. Temel değerlerin sözsüz yaşandığı, derinden hissedildiği ve yaşadıkları ne olursa olsun birbirini çok seven bir anne babanın tekne kazıntısı kızıyım. Yani sevginin çok farklı boyutlarını deneyimledim diyebilirim. Ve her şeyi erken yapmışım Ercüment. Yani şöyle söyleyeyim, 9 aylıkken yürüdüm, 1 yaşına varmadan konuşmaya başladım, 5,5 yaşında okula falan başladım. Her şeyin ötesinde hayal gücü çok geniş bir çocuktum, çıtası yüksek bir çocuktum, çok duyarlı bir çocuktum. Kısacası çok sevdim ve sevildim diyebilirim.
0: Ne güzel. Peki müzik hayatına nasıl girdi? Evinizde kim şarkı söylerdi? Sen ilk söylediğin şarkıyı anımsıyor musun?
1: Yani şöyle söyleyeyim, evimizde en baskın olarak söyleyebileceğim şu. Anneannemiz böyle maviş maviş gözleriyle saçlarını belli aralıklarla kına yakardı. Böyle kırmızı kırmızı kafayla dolaşırdı, öyle diyeyim. Ve o kınasını yakarken elinde böyle küçücük bir aynasıyla ona bakarak türküler söylerdi, Rumeli türküleri. Ve benim düşündüğüm kendi gençliğine ve kaybettiği bütün o sevdiklerine söylerdi o türküleri. Ve özellikle dedeme söylerdi. Çünkü dedemi çok severdi. Dedem de özel, çıtası yüksek bir insanmış çağına göre. Ondan duyduğum türküler çok özeldi. Onun dışında şöyle bir anekdot anlatabilirim. Halamın işte köyüne giderdik kışlık yapmaya. Ben daha
0: Tekirdağ'da,
1: böyle Tekirdağ'da aynen böyle bayağı küçük bir şeyim. Zaten normalde de küçük bir şeyim. Tamam, şimdi gidiyorum, insanları topluyorum çevreme. O zaman işte bizimkiler Almanya'dan televizyon getirmiş falan, reklamları izliyoruz. hadi bakalım ben sizi kıvıracağım şey söylüyorum. Annem bana ve çevrelerinde dans edip oynayan bir tiptim yani.
0: 1980'lerin sonunda Ruhi Su Dostlar Korosu yalnızca bir koro değildi. İşte Ezgi'nin peşinden yürüyen insanların buluşma yeriydi. İşte genç sesler, yeni dostluklar, uzun provalar, konserler, yolculuklar ve türkülerin kurduğu görünmez bağlar. Bazı dostluklar işte tam da böyle başlar bir şarkının içinde. Senin koroyla tanışman nasıl oldu Sevin?
1: Ben şöyle, neredeyse 24 saati müzikle geçtiği bir dönem vardı. Konservatuvarda okuyordum, İstanbul Belediyesi'nin Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan Bölümünün ilk öğrencisiydim. TRT Gençlik Korosu gibi gibi. O dönem vapurda bile solfej çalıştığımı hatırlıyorum. Ve koronun ilanını gördüm. Ben koştur koştur ucu ucuna gittim, sınavına girdim ve sınavı kazanarak girdim. Yani
0: 1989.
1: Bayağı evet, bayağı eski.
0: Almanya konseri için korist alımı yapılıyordu.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Sarper Özsan çalıştırıyordu koroyu.
1: Evet.
0: Şeyde bu Beyoğlu'nda Mimarlar Odası'nda çalışıyorduk ama tabii sonra Sarper abinin ailevi bir sorunun nedeniyle Canan Akın'la gitmiştik Almanya'ya ve Mimar Sinan'da çalışmaya başlamıştık.
1: Evet.
0: O dönem hatırlıyorum. Güzel bir seyahatti değil mi?
1: Çok güzeldi gerçekten.
0: Bulgaristan, Avusturya, Macaristan.
1: Otobüsle falan mı giderken Viyana'da durmuştuk dönüşte, Budapeşte'de falan. Bizim için çok özel bir deneyimdi. Evet. Hiç unutmuyorum, benim için unutamayacağım bir an. Server Tanilli.
0: Strasbourg'dan gelmişti tekerlekli sandalyesiyle.
1: Bizi izlemeye gelmişti. Yani çok
0: günlerdi.
1: Etkilendiğim anlardı.
0: O gün, o bugün hayatta yok. Sıdıka Su vardı yanımızda.
1: Çok.
0: O da ne yazık ki bugün aramızda değil. Evet. Bir yazında şey diyorsun. Bu Selma Berk hocanın sana söylediği bir cümleyi tekrarlıyorsun. İşte tekniğin ne kadar iyi olursa olsun, yüreğinden söylemiyorsan dinleyene ulaşamazsın. Bugün hala buna inanıyor musun?
1: Kesinlikle ve hatta buna çok daha derin ve katmanlı bir boyutta inanıyorum. Şöyle söyleyebilirim, bence söylediğiniz niyet, içinde barındıran samimiyet, sevgi inanılmaz bir şekilde sözle akıyor karşı tarafa. Tekniğiniz ne kadar muhteşem olursa olsun veya ses aralığınız ne kadar geniş olursa olsun, sizin bilincinizin genişliğini akıtıyorsunuz karşı tarafa. Evet. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bir müzik arası verelim mi? Ne
1: tabii
0: dersin?
1: Harika olur.
0: Doğayla insan arasındaki bağı neredeyse törensel bir dille kuran etkileyici bir şarkı var sırada. Alberto Perez Guitarez söz ve müziğini yazmış. Anlatıcı yani solist yaşadığı sürece dağları ve ağaçları dinleyeceğini, kuşlarla ve sabah güneşiyle şarkı söyleyeceğini, yosunla, karanlık toprakla ve doğayla kendisini birleştireceğini söylüyor. Evimi sonsuzluğun okyanuslarında kuracağım, nefes aldığım sürece ölmeyeceğim, bir yol var, gel beni izle diyor. Buradaki ölmemek elbette biyolojik anlamda ölümsüzlük değil, yaşamla, doğayla ve varoluşla bağını koparmamak anlamına geliyor. Ape Chimba ve Ebyan'dan dinliyoruz Amoriri.

0: Doğayla insan arasındaki bağı neredeyse törensel bir dille kuran etkileyici bir şarkı dinledik. Şarkıda evimin sonsuzluğun okyanuslarında kuracağım, nefes aldığım sürece ölmeyeceğim bir yol var. Gel beni izle diyordu Ape Çimba ve Evyan. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında canlı yayında sevgili arkadaşım Sevim Elmas'la birlikteyim. Yıllar geçti, iş hayatına atıldın Sevim. Dosyalar, toplantılar, hedefler, raporlar. Ama bir köşede şiirler yazılmaya devam etti. Bir başka köşede tiyatro vardı, müzik vardı, fotoğraf vardı, resim vardı. Yani belki de sanat hiçbir zaman gitmedi. Sadece başka bir zamana kadar bekledi. Sen aslında sanatı hiç bırakmamışsın. Şiir, tiyatro, fotoğraf, seyahat, korolar, resim, Nazım Hikmet oyunları, çocuk tiyatroları. İnsan gerçekten sevdiği şeyi kolayca bırakamıyor, değil mi?
1: Kesinlikle. Aslında o içinde yanan bir ateş gibi. Onu küllendirebiliyorsun ya da böyle koşullardan dolayı böyle kova kova su dökmeye çalışıyorsun ama o senin nefes alma şeklin, ben çok bilirim. Yani kredi teklifi hazırlarken onu kapatıp şifreli dosyamı açıp meditatif halde akan şiiri yazdığımı, hı hı, ve bütün, yani satışçı olarak o yaratıcılığı her alanda kullanmakla birlikte aynı zamanda tiyatro eğitimi, yani o akan bir gürül gürül bir nasıl söyleyeyim, coşkun bir pınar Irmak gibi, işte besteler falan, bunları hep bir yerlere biriktirip park ediyorsunuz ve bunların hepsini zaten kendiniz için yaptığınız için mutlusunuz aslında bir şekilde.
0: Değil mi? Aynen. Bazı insanlar dünyayı görmek için yolculuk eder, bazıları ise kendini görmek için. İşte bazen bir dağın sessizliği, bazen bir tapınağın gölgesi, bazen hiç bilmediğimiz bir dil. İnsan eve döndüğünde artık aynı insan değildir. Çünkü yol sadece gidilen yer değildir. Yol insanın içinden geçer. Hindistan, Mısır, Latin Amerika, Karayipler, Meksika, Afrika, Avrupa, 60 ülke seyahatler. Yurt dışına yaptığın ilk yolculuğunu anımsıyor musun? Yani bir yere turist olarak gitmekle işte senin çalışma yapmak dediğin biçimde gitmek arasındaki fark nedir Sevim?
1: En bariz uzun yolculuğumu söyleyeyim aslında. 2 yıllık kredi alıp meditasyon grubuyla Hindistan'a gittim. Yani bu çok önemli bir benim seçimlerimdeki merkezime neyi koyduğumu gösteren bir eylemdi. O da 2000'ler falan 2000'ler herhalde, yani tabii, bayağı tabii eski. Ve şöyle söyleyeyim, benim için seyahat etmek başlı başına bir dönüşüm vesilesi. Çünkü sanki şey gibi oluyor, şeffaf bir varlık olarak oraya gidiyorsunuz. Bilinciniz açılıyor ve orada almanız gereken, bırakmanız gerekenleri bırakıp yeni bir sen olarak buraya geliyorsun. Ve bu bence müthiş büyüleyici bir şey.
0: Harika. Machu Picchu'dan Angkor Wat'a, işte Ganj'dan Nepal tapınaklarına, Mısır piramitlerinden Titicaca Gölü'ne kadar, yani inanılmaz bir yolculuk haritam var. Bütün bu yolculuklar içinde seni en fazla değiştiren yer neresi oldu Sevim?
1: Peru çok etkileyiciydi.
0: Peru.
1: Sanki göklere yakınsınız. Yani popüler kültürün girmediği bir yer. Elinizi uzatsanız güneşi yakalayabileceksiniz sanki. Çok etkileyiciydi ve benim için özel bir yerdi.
0: Ki orada bir program yapmıştım ben Peru'da. Susana Baca diye bir kadın şarkıcı var ki Kültür Bakanlığı da yapmış zamanında. İşte orada bu Afro-Peru kültürünün de neyi yeniden yani toprağın üstüne çıkaran bir sanatçıydı. Ganj kıyısındaki ayinlere katılmışsın. İşte orada yaşadığın ve bugün hala unutamadığın bir an var mı? Bir koku, bir görüntü?
1: Var. Açıkça şunu söyleyeyim. Şu anda karşında oturan bu kız Ganj'ın kıyılarında dolanırken, evet, bir ölü yakma ayinine denk geldim. Yani bir ölü, yani bir insan bedeni yandığındaki kokuyu ben biliyorum. Yani
0: değil mi? O inanç nedeniyle
1: çok etkileyiciydi ama, ve
0: işte bir de ne bileyim napalm bombalarıyla yanan insanların kokusunu duyan,
1: ya tabii,
0: Vietnamlı çocukları, kadınları,
1: inanılmaz.
0: Düşününce,
1: yani insanın hala bunları konuşuyor olması
0: bugün
1: tam
0: de
1: bir
0: sürüyor
1: o savaşlar utanç
0: yani
1: kaynağı.
0: Tabii,
1: yani
0: Filistin'de,
1: hepimiz için,
0: İran'da. Machu Picchu'da ne hissettin?
1: Orası da çok etkileyiciydi tabii ki ve onun hemen tam yanında Huayna Picchu diye bir dağ var. Onun yokuş pardon, kuş bakışı izleyebildiğin bir alan. Ben oraya çıkıp orada meditasyon yapmıştım. Bunlar tabii ki kendi içine yaptığın inanılmaz yolculuklar. Oranın enerjisiyle açılan bilgiler oluyor. Senin içinde de inanılmaz potansiyeller ortaya çıkıyor.
0: Mısır'a da gittin defalarca değil mi? Evet. Piramitlerde ne hissettin?
1: Piramitler çok özel.
0: Anıt yapılarda.
1: Ya inanılmaz o. Ya inanılmaz bir kültür. Felsefik olarak aynı zamanda gerçekten çok boyutlu ve katmanlı yaşıyorsunuz. Sadece o da değil, Kızıldeniz'in şekli bile çok özel. Bunların hepsi benim için çok değerli yolculuklardı ve beni ben yaptım.
0: Bir de o piramitleri yapan yüz binlerce kölenin alın terini emeğini düşünmek gerekiyor, değil mi? Anadolu'daki bir antik alanda ne hissediyorsun?
1: Anadolu çok özel. Resmen açık hava müzesinin olabilecek bir ülkeye sahibiz. Ve bazı tapınaklar hele benim için çok özel. Yılın içinde belli aralıklarda gittiğim tapınaklar var. Yani sanki anneme gitmek gibi, o kadar diyeyim. Anadolu olarak da baktığımızda gerçekten ismi bile belli. Anadolu ve Tanrıçalar ülkesi.
0: Değil mi? Evet. Yolculuk iyi geliyor değil mi insana?
1: Bence şöyle, aynı müzik gibi yolculuk da kendi içimize yaptığımız bir keşif. Ve gerçek anlamda bizi biz yapan bir şey. Hiç önemi yok yani nereye gittiğinizin, 60 ülke şu bu, o gerçekliğin hepsini dışarı bıraktığımızda iki saat ötedeki bir mekana bile gitmek, o yolda olma hali ve bırakabilmekte çok büyük bilgelik var. Yolculuk belki de bizim gereksiz kimliklerimizi üzerimizden sıyırmamıza vesile olan bir araç.
0: Yıllardır geziyorsun işte, en son değil mi geçen ay Japonya'daydın, resimlerinle bir sergiye katıldın. İlk yurt dışı gezinle, yani Hindistan'a gitmiştin yıllar önce. Bu son seyahatin arasında sevimde neler değişti?
1: Yani bambaşka. Hani düşündüğümde bile o başka bir kişi gibi. Çünkü o zaman daha sınırlarını aşamamış, hayallerinin peşinden gitmeye cesaret edemeyen bir Sevim'di. Japonya'ya Pinola Art Galerisi işbirliğiyle gittik ve birlikte yaptığımız projeler oluyor. Ve çok muhteşemdi tabii ki. Ve en önemlisi de Japonya'nın bilinci çok ilginç. Yani ben oraya gittiğimde öyle bir şekilde geliyorum ki heybemde, şiirim, fotoğraflarım, bir sergi açacak kadar done ile geliyorum. Evet. Çünkü oranın bilinci de bambaşka. Yani zihni öyle bir terbiye etmişler ki bir program konusu olacak kadar konuşabilirim şu anda ve susuyorum.
0: Tahmin ediyorum. Şimdi Güney Afrika'da da yine değil mi yakın zamanda bir sergiye katıldım.
1: Evet, evet, o da çok anlamlıydı. Evet, üniversiteler işbirliğiyle çok muhteşemdi
0: aslında
1: gerçekten.
0: Zaman içerisinde bu gezilerini konuşacağımız programlar da yapalım seninle.
1: Ben çok mutlu olurum. Evet.
0: Bir müzik arası verelim mi? Sen anons eder misin?
1: Tamam.

0: şarkısı niteliğinde. Vokal ve gitar Danit Rubing ve kalabalık bir müzisyen
1: eşlik ediyor.
0: Aynen onlar. Eşlik Aha. ediyor. Bence şarkının en güzel tarafı da burada aslında. Dört bir ayrı coğrafyadan gelen rüzgara sesleniyor Danit. Ve her rüzgardan başka bir insani değer istiyor. İnsan aslında doğaya hükmetmek için değil, ondan yeniden öğrenmek ve yeniden için öğrenmek için belki de bu seslenmesi temellendiriliyor. İstersen diğer kısmını sen söyle.
1: Dağdan berraklık, değil mi? Denizden özgürlük, muhteşem. Çölden sessizlik ve ormandan hafıza istiyor şarkıda. Danit, Quattro Vientos, Dört Rüzgar.

Danit'ten dinledik. Quattro Vientos, Dört Rüzgar. Biri dağlardan geliyor, berraklığı getiriyor yanında. Biri denizden özgürlüğü. Çölden gelen rüzgarın armağanı sessizlik. Ormandan gelen ise belki hepsinden kıymetli hafıza. Danit Quattro Vientos'ta doğaya bakmıyor yalnızca, onunla konuşuyor. Rüzgar artık bir hava hareketi değil, dünyanın dört bir yanında insana ulaşan eski bir haberci. Ve belki şarkının söylediği şey çok basit. Biraz daha berrak görsek, biraz daha özgür olsak, biraz susup dinlesek ve nereden geldiğimizi unutsak.

0: unutmasak dünyayla ilişkimiz de başka türlü olabilirdi. Değil mi Sevim?
1: Evet, katılıyorum. Aslında zararsızlık prensibi çok önemli. Var olurken hiçbir varlığa zarar vermeye hakkımız yok ve dünya bir anne metaforundan yola çıkarsak o aslında büyük bir sevgiyle bizi kucaklıyor.
0: Aynen. İnsan değişebilir mi? Hani belki bu sorunun kesin bir cevabı yok ama değişmeye cesaret eden insanların ortak bir özelliği var. Kendilerine yeniden bakabilmeleri. Yazılarında sık sık karşılaştığımız bir kelime var Sevim, dönüşüm. Ve bu dönüşümün merkezinde çoğu zaman kadın yer alıyor. İşte yazılarında sık sık dönüşüm kelimesi geçiyor ve sen özellikle kadının dönüşümünden söz ediyorsun. Çalışmalarında kadın figürlerin çok güçlü olduğunu gördüm. İşte Sekhmet, Şahmeran, Kibele, Artemis, Athena. Neden kadınlar? Yani bir kadını güçlü yapan nedir Sevim?
1: Bence kadının sevgi bilinci çok önemli. Çünkü gücü de sevgi ve şefkatle kullanabilen bir varlık kadın. Ve bu bahsettiğimiz Sekhmet, Şahmeran, Athena gibi bunların hepsi birer aslında arketip. Hepsi bir metafor olarak bizim dönüşümümüze yolculuğumuza eşlik eden tanrıça arketipleri. Ve bir kadının en önemli güçlerinden bir tanesi sürekli dönüşebilme ve kendini küllerinden var edebilme gücü.
0: Yani birçok yere gittin, işte uzak diyarlara. Anadolu'ya döndüğünde şunu düşündün mü? Aradığım şey aslında burada da varmış.
1: Kesinlikle. Aslında şöyle çok enteresan, bunu bir çember gibi düşünürsek geniş halkadan darala o yolculukta aradığın şeyi gittikçe öze doğru hareket ediyorsun. Yani içgüdüsel olarak oluyor bu ve sezgisel, yani kadın sezgilerini dinlemeye başladığında bambaşka bir çıtaya evriliyor hayat aslında. Ve sezgisel bir şekilde içerideki o üst bilinç seni yönlendiriyor ve ben de aynı şeyi gördüm. Yani o halka daraldı ve Anadolu'ya geldiğimde her şeyin aslında burada olduğunu gördüm.
0: Bir müzik arası daha verelim mi?
1: Tamam, harika olur.
0: Şimdi daha çok doğaya, dünyaya ve insanın içindeki kutsallığa yöneltilmiş evrensel bir yakarış gibi okuyabileceğimiz bir şarkı var sırada. Şarkının merkezinde toprak ana düşüncesi var. Yani insan kendisini doğadan ayrı, onun üzerinde duran bir varlık olarak değil, suyun, toprağın, gökyüzünün, hayvanların ve bütün canlıların oluşturduğu büyük döngünün küçük bir parçası olarak görüyor. Yani bu yüzden parçada dua eden kişi yalnızca kendisi için bir şey istemiyor. Dünya için, canlılar için, barış için ve insanın yeniden hatırlaması için dua ediyor. Modern insanın unuttuğu kadim bir bilgeliğe dönme arzusu hissediliyor şarkıda. Şarkının bana göre en güçlü fikri şu, sen ne dersin bilemem tabii. İnsan dünyaya sahip değildir, dünyanın içindedir. Duada gökyüzüne ulaşmaya çalışmaktan önce yeniden toprağı duyabilmektir. Gerhard Fenkhauser ve Ernst Gilboa'dan dinliyoruz. Native Prayer.

0: Native Prayer, kadim bir dua dinledik ama belirli bir dinin, belirli bir coğrafyanın duası değildi bu. İnsanın toprağa, suya, gökyüzüne ve bütün canlılara yeniden kulak verme çağrısıydı. Bize belki de unuttuğumuz çok eski bir şeyi anımsattı. Biz doğanın sahibi değiliz, onun yalnızca küçük bir parçasıyız ve bazen dua etmek, gökyüzüne seslenmekten önce ayağımızın altındaki toprağın sesini yeniden duyabilmektir. Sevim, çocukluk, gençlik, işte sanatla, müzikle tanışma, üniversite yaşamı ve iş yaşamı. Hayatında artık başka türlü yaşamalıyım dediğin belirgin bir kırılma anı oldu mu?
1: Evet, tabii ki. bu dünyada en sevdiğim varlık olan annemi kaybetmek benim için çok ciddi bir kader döngüsüydü ve ardından gelen olaylar. Ve zaten insan olma yolculuğumuzda hep en güçlü tetikleyiciler sevdiklerimizle gelenlerdir.
0: Doğru. Uzun yıllar son derece rasyonel bir dünyada finans sektöründe çalışmış bir insanın şamanizm, meditasyon, numeroloji ve kadim inanışlarla buluşması ilk bakışta büyük bir karşıtlık gibi görünüyor. Sen bu iki sevim arasında bir çelişki görüyor musun?
1: Aslında hayat her zaman bir dengedir ve biz olma yolculuğumuzun çeşitli basamaklarından geçeriz. O dönemde benim açımdan güçlendiğim ve içimdeki o bütün manevi ve o kanal bilincini diyeyim toprakladığım ve gerçek hayatın bildiğiniz nasıl söyleyeyim her türlü dengesini barındıran bir deneyimdi.
0: Sekmet, Şahmeran, Kibele, Artemis, Athena farklı coğrafyalardan ve çağlardan kadın figürleri işte çalışmalarında buluşuyor. Bu kadın figürlerinde ortak olarak ne görüyorsun Sevim?
1: Aslında bunu bütünsel olarak bir kadın arketipi üzerinden düşündüğümüzde hepsi onun farklı bir kimliğini sembolize ediyor ve bunların hepsi birer metaforik olarak kendini var etme yolculuğunun çok ciddi öğretici durakları.
0: İşte bir tarafta Mısır'ın Sekmet'i, diğer tarafta Anadolu'nun Şahmeran'ı. Bunları aynı meditasyon pratiğinde bir araya getirme fikri nasıl doğdu peki sende?
1: Açıkçası şöyle, benim en büyük özelliğim bir eğitimi aldığımda benim için canlı bilgi çok önemli. Aldığım eğitimi bir kitap bilgisi değil, tamamen kendi hayatıma uygulayarak, bilincime yansıtarak, kendimde uygulayarak hatta öyle şeyler. onu içselleştirmeden onu dışarıya akıtmıyorum ya da gerçek anlamda özümseme yolculuğu benim için çok değerli. Sekmet uluslararası sertifika almama rağmen çok güçlü dönüştürücü bir enerjiye sahip ve onu özümserken bir baktım yolculuğuma Şahmeran çıktı. Arketip olarak Şahmeran çok derin ve benim geçtiğim hikayede onunla biraz paraleldi ve ikisini birleştirip bir denge unsuru oluşturdum. Yani Sekmet sağ tarafımdaysa Şahmeran da sol tarafındaydı.
0: Tamam. Şey bu şaman ve ileri şaman eğitimleri aldığını biliyorum. Yani şamanizm aslında çok farklı halkların ve kültürlerin geleneklerini kapsayan geniş bir kavram. Senin sözünü ettiğin şamanizm hangi geleneğe dayanıyor? Yani eğitimini aldığın şamanizm Sevim.
1: Şöyle söyleyeyim, şamanizm aslında çok derin bir programlar silsilesi olacak kadar çok boyutlu ve çok katmanlı bir yapı ve şamanlara baktığımızda en basit dille aslında anlatmaya çalışırsam her insanın bir beş duyusu olduğu gerçeklikten gittiğimizde şamanlarda altıncı yetenek ve güçlerinin olduğunu düşünürsek hep toplumun önünde olan bilginin ilk aktığı kanal bilgeliğine sahip olan yukarı çıkmak marifet değil aşağı inebilmek zaten önemli olan bilincini geniş bilinçle doğup o genişleyen bilincini toplumun faydasına aslında çeşitli alanlarda kullanabilen bir yapı. Ve bu tamamıyla içsel yolculuğunuz ve çok ciddi sınavlardan geçerek olan bir bambaşka aşama. Bir boyut. Evet. Yani ben sabahına çıkamayacağım gecelerden geçtim net yani. Hani o deve iğne deliği olayı gerçek yani. Her şeyin altında kan, ter, gözyaşı ve emek var. Sistem sizi genişletmek istiyorsa, potansiyelinizi çıkartmak istiyorsa, aynı bir aslında bir balon metaforundan yola çıkarsak, sizi kontrollü bir şekilde zorlaya zorlaya şişiriyor. Ama ne mutlu ki demek ki değerli bir toprağımız varmış ki, ateşe dayanıklı bir toprağımız varmış ki, ateşe sokup sokup çıkarıp aslında kendi en üst versiyonumuza çıkmamız için.
0: Küllerinden yeniden doğmak her seferinde.
1: Çok şükür yani.
0: Finans sektöründeki kadın yönetici Sevim ile bugün işte dişil enerji üzerine çalışan Sevim arasında nasıl bir ilişki var?
1: Özde aynı saflık, aynı masumiyet, aynı sevgi ve biz bilinci, temiz niyet korunuyor, öyle diyeyim. Özünüzü hiçbir zaman yitirmiyorsunuz. Bence onu korumak da en değerli şey. Sadece o Sevim'in cesaret algısı gibi gücü uygulaması, kendine olan inancı, kendi değerinin farkındalığı hatta tabii ki çok başka seviyede.
0: Yani bugünkü Sevim, işte genç bir kadın olarak iş hayatına başlayan Sevim'in karşısına çıkabilseydi, ona ne söylerdi?
1: Açıkçası şöyle söyleyebilirim, çok değerli olduğunu ve vakit kaybetmeden gerçek potansiyelini keşfetme yolculuğuna çıkmasını tavsiye ederdim.
0: Şimdi burada bir şarkı çalalım demiştik ama süremiz çok az oluyor. Ben hemen kitabına geçmek istiyorum. Geçen yıl ilk kitabın yayımladın değil mi? İnciler. Neden İnci? İsim nereden geliyor?
1: Evet, aslında hepimiz Afrodit, İstiridye ve İnci metaforunu bilir. Aslında kadın rahmiyle gerçek anlamda çok önemli bir potansiyele sahip. Bu metafordan yola çıktığımızda da rahmimizin değerini bilmek ve özümüzü de aslında bir inci metaforundan yola çıkarsak, o öz değer farkındalık benim için istiridyenin içindeki inci. Ve benim de kendi içimdeki elmas olma yolculuğu, elmas bilincine geçme yolculuğunda ki sorgulamalarım, uykusuz geçen gecelerim, meditasyonlarım gibi paralelinde inanılmaz şiirler, yazılar, besteler gibi şeyler aktı. Ve onların hepsini birer inci olarak adlandırıyorum. Ve bu incilerin benim gibi bu yolculukta ilerleyip kendi özünü yitirmeden, sevgisini yitirmeyen, sevgiye, iyiliğe olan inancını yitirmeden var olmaya çalışan empati sahibi hassas ruhlar için ufacık da olsa belki güç olacağına inandığım için bunu kitaplaştırmaya karar verdim.
0: Kitabı yazmaya başladığında kime konuşuyordun? Yani okura mı, geçmişindeki Sevim'e mi, yoksa şu anki Sevim'e mi?
1: Şöyle telaffuz edebilirim. Benim içimde hem o küçük kız, hem olgun dişi kadın, hem de o bilge kadın, belki işte şaman, üçü bir arada el ele takılıyorlar. Ve dolayısıyla da
0: daim olsun
1: onlar
0: yolculukları.
1: Aynen, ve onlar doğru zamanda doğru şekilde çıkıyorlar ve aslında hep kendimle sohbetlerimdi.
0: Bu incilerden bugüne, yani tek bir cümleyi bütün dinleyicilerimizin yanında götürmesini istesen hangi cümle olurdu?
1: Aslında kitabımın arkasında da yazdığım gibi daima sevgiyle, daima sevgi için ve daima sevgi olma yolunda.
0: Değil mi? Yani bak, bunca seyahat, işte ülkeler, iyi bir eğitim, meditasyon ve arayıştan sonra aramaya devam değil mi yaşadığımız sürece?
1: Evet, sonsuz bir yolculuktayız ve bence mükemmellik her zaman değişebilme, esnekliğini koruyabilmektir.
0: Uzun yıllara dayanan acı tatlı deneyimlerinden sonra bugünün genç kadınlarına ne söylemek istersin Sevim?
1: Açıkçası şunu söyleyebilirim. Değer algısı bedenle, parayla, güzellik, gençlikle, statü, güç gibi şeylerle oluşan bir şey değil. Gerçek değer algısına ulaşmış sağlıklı bir birey, kendi dahil çevresindeki bütün gerçekliği değiştiriyor ve hiç kimseye zulmetme ihtiyacı içinde olmuyor. Bence kadının gerçek sağlıklı bir birey olma yolculuğu, kendi değerini kıyaslamasız bir şekilde fark etme yolculuğu çok çok önemli. Ve bu yolculuk bence kutsal bir yolculuk.
0: Sevim yaklaşık 40 yıl önce aynı koroda türküler söylüyorduk. İşte o günlerde kimse, ne ben ne sen, geleceğimizi bilmiyorduk. Hayat bizi bambaşka yönlere götürdü ama yani bugün seni dinlerken şunu fark ettim. Aslında sen küçük yaşta kurduğun hayalinden hiç vazgeçmemişsin. Belki artık sahnede eskisi kadar şarkı söylemiyorsun ama yazılarınla, yolculuklarınla, sanatınla, insanlara yine sevgiyi anlatmaya çalışıyorsun. Belki de çocukluğundaki o küçük kız hala içinde yaşamaya devam ediyor, değil mi?
1: Evet, gerçekten.
0: Peki, besteler de yaptın sen. Bugün yeni bir şarkı yazacak olsan ilk cümlesi ne olurdu?
1: Sevgi olurdu herhalde. Değil mi? Her kısaca. Zaman, daima.
0: Babil'den sonra dinleyicileri seni nereden takip edebilirler? Sosyal medya hesapların, kitabın inciler piyasada bulunabiliyor.
1: Var, evet, bütün online kanallarda var. Onun dışında site oluşturuluyor. Bütün bu sanatsal yaratımların toplu olarak yer alacağı. Instagram sayfam var. Sevim.diamond diye. O şekilde bir arada olmak, biz diliyle, sevgi diliyle daima yola devam.
0: Devam etmek, değil mi? Tamam. 40 yıl, yani yaklaşık 40 yıllık bir tanışıklığımız var. Yani bir insan ömründe uzun bir zaman ama dostluk söz konusu olduğunda bazen tek bir türkünün hatırıyla su gibi akıp gidiyor zaman. Bugün Sevim Elmas'ın hikayesini dinlerken aslında hepimizin hikayesini dinledik. Çocukluk hayallerini, vazgeçişleri, yeniden başlamaları ve en önemlisi içimizde yıllarca sessiz kalan o sesi, belki de hayatın en büyük başarısı başkalarının istediği insan olmak değil. Çocukken kurduğumuz hayale yıllar sonra yeniden cesaret edebilmektir. Sevgili Sevim, hayat bizi farklı yollara götürdü ama anlıyorum ki bazı dostluklar zamanla eskimez. Sadece daha da derinleşir. İyi ki geldin ve iyi ki o ilk şarkıyı hiç unutmadın. Geldiğin, anlattın ve yolculuğunu bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için burada olmak çok değerli. Bu fırsatı vermen, gönlünü açman, yani her çok zaman, anlamlı ve zaten kadar. Hayat bence böyle güzelleşiyor zaten.
0: Şey yapalım, bundan sonra da yani devam edelim. Yani gezilerini konuşalım, tamam mı?
1: Ben çok mutlu olurum. Evet, ne kadar, nereye kadarsa hani sanatla dönüşmeye devam. Hayallerin peşinden tam harika. Gaz gitmeye devam.
0: Harika. Çok çok sağ ol. Programın sonuna geldik. Babil'den sonra programın sonuna geldik. Program destekçim, sevgili arkadaşlarım, Jinebs gazetesi emekçileri Birgül ve Asena Güven'e çok teşekkür ediyorum bugünkü programa destek oldukları için. 28 Eylül'de yine Jinebs gazetesinden Dilara Tan'ı bu konuk edeceğim ve Abazya meselesini konuşacağız programda. Programı yayın masasında sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Grisku'ya da çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta çok sevdiğim bir müzisyeni, bir ablamızı kaybettik. Bilgesu Erenus. Müştak Erenus, şair abimiz, sevgili eşi Bilgesu'nun 2002'de vefat etmişti. 1987 yılında 1 Mayıs Emek Sineması'nda bir etkinlik düzenlemiştik birlikte. Müştak abinin Sıraseller'deki ofisinde toplanırdık genelde. İşte o etkinlik, o zamanlar Emek Sineması açıktı. Bilgesu abla vardı gitarıyla sahnede. Müştak abi şiirler okumuştu. Can Yücel vardı. Yalçın Küçük'le küçük bir tartışmalarını izlemiştik. Böyle tatlı bir anıyla Bilgesu Erenus'u bir kez daha anımsamak istedim. Devri daim olsun anılarıyla, şarkılarıyla. Her zaman hayatımızda olsun. Geçen ay Berlin'den kukla sanatçısı arkadaşım Çağrı Yılmaz'ı konuk etmiştim programımda. Haftaya pazartesi yine kuklaların büyülü dünyasında yolculuğa devam edeceğiz. Bu kez Kadıköy'den ağaç kovuğu ahşap oyma atölyesinden iki ahşap oyma ve kukla yapım sanatçısı arkadaşımı sevgili Aslı ve Pelin'i canlı yayında programıma konuk edeceğim. Babil'den sonrayı Facebook, Instagram ve Blue Sky hesaplarından takip edebilirsiniz. Program kayıtlarına babildensonra.mixcloud.com arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz. Arşiv sayfasına ulaşmak çok kolay. Aramayın her yerde. Facebook Babil'den sonra sayfasına girerseniz sayfanın başında program logosunun metninde sayfanın linki var. Ne dersin Sevim, programı hem güçlü bir kadın sesi hem de kadim, doğa merkezli imgeler taşıyan bir şarkıyla kapatalım mı?
1: Tamam, harika olur.
0: Ekaterina Shelekhova'dan dinleyeceğimiz şarkı Savage Daughter. Şarkıcının yorumu özellikle operatik ve etnik vokal tekniğiyle işte şarkıya neredeyse törensel, pagan bir atmosfer yaratıyor. Başlığını kelimesi kelimesine vahşi kız ya da vahşi evlat diye çevirmek mümkün, fakat buradaki savage sözlüğü yabanıl anlamına daha yakın. Yani toplum tarafından ehlileştirilmemiş, doğayla bağını koparmamış kadın anlamına geliyor. Şarkının merkezinde çok güçlü bir cümle var. Anlatıcı kendisini annesinin yabanıl kızı olarak tanımlıyor. Çıplak ayakla koşuyor, saçını kesmeyeceğini, sesini kısmayacağını söylüyor. Taşlarda, kedilerin yüzlerinde, düşen tüylerde, ateşin dansında ve eski kemiklerin biçimlerinde işaretler arıyor. Dolayısıyla şarkı yalnızca özgür kadın fikrini anlatmıyor. Daha derinde anne, kız, atalar arasında kuşaktan kuşağa geçen kadim bir hafızadan söz ediyor. Doğa, ay, yıldızlar, ateş, kemikler ve eski şarkılar bu hafızanın simgeleri. Son bölümde benim bize dönüşmesi özellikle önemli. Tek bir kadının hikayesi olmaktan çıkıp kadınların ortak sesine dönüşüyor. Eski şarkılar kemiklerin içinde yeniden uyanıyor ve bu kez sesin kısılmayacağı ilan ediliyor. Benden önceki kadınların sesini taşıyorum, beni susturamazsınız diyor şarkıda Ekaterina Shelekhova. Ben Ercüment Gürçay ve Sevim Elmas, hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Sevgiler.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Paçal Turam'a teşekkür ederiz.
2: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir hakikatin hikayesi tarih ve toplum programında birlikteyiz. Bugün konuğumuz Sevgi Uçan Çubukçu. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Evet, bugün bir Fatma Gül Berktay programı yapacağız. Neden? Çünkü Fatma Gül Berktay'ın düşünce serüvenini, hayatını, bu topluma olan katkılarını çok net bir şekilde, güzel bir şekilde, derinlikli bir şekilde serimleyen bir kitap yayınlandı. Fatma Gül Berktay'a Armağan. Ama üst başlığı Birlikte Düşünmek, Metis Yayınları'ndan bu baharda yayınlandı. Bahara da uydu aslında kitap.
2: Aynen.
1: Ve bu kitabı derleyen, hazırlayan da hem meslektaşı hem öğrencisi Sevgi Uçan Çubukçu. Aynı zamanda uzun yıllar benim oda arkadaşım tabii ki de.
2: Çok doğru.
1: Aynı zamanda bu bir Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi programı tabii ki de. Tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk Doğancığım.
1: Eyvallah. Şimdi bugün tabii Fatma Gül Berktay'ı konuşacağız. Fatma Gül Berktay veya seni burada direkt zaman kaybetmemek için tanıtmıyorum. Çünkü zaten hani tanıtılacak insanlar değilsiniz. Bundan dolayı zaten Fatma Gül Berktay bu kitapta çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki birçoğumuzun, özellikle bu radyonun dinleyicilerinin aşina olduğu yayınlarıyla, konuşmalarıyla, katkılarıyla ve düşünceleriyle hepimizi derinden etkileyen hocaların hocası Fatma Gül Berktay'ı konuşacağız bu kitap vesilesiyle. Aynen. Birlikte Düşünmek. Şimdi bu Birlikte Düşünmek çok tipik bir armağan kitap değil. Yani evet. Görenler ve aynı zamanda Mayıs ayıydı değil mi? Bak şimdi zihnim beni yanıltmasın.
2: Sempozyum için.
1: Sempozyumu
2: Mayıs'ın diyorum. Mayıs'ın ilk haftası.
1: Çok görkemli de Feshane'de hepimizin katıldığı çok kalabalık bir izleyici kitlesinin olduğu bir sempozyum da yapıldı. Etkileyiciydi gerçekten oradaki sunumlar, tartışmalar ve katılımın düzeyi bence bugünün Türkiye'si düşünüldüğünde. O evet. Da tabii Fatma Gül Berktay'ın tabii aslında yine büyüklüğünü gösteriyor elbette ki. Bu kitap da aslında hocaya da çok uygun bir şekilde tipik bir armağan kitabı değil. Yani böyle alacaklar normalde tabii ki de bu topluma ciddi anlamda düşünsel emek vermiş insanlara, onun çevresi, tanıdıkları, öğrencileri ona bir armağan sunarlar, makaleler yazarlar. Bu bir gelenektir elbette ki akademik dünyada, entelektüel dünyada. Ama bence bu kitap biraz farklı, biraz oradan girmek istiyorum. Çünkü bu Fatma Gül Berktay'ın ne düşündüğünü anlatan bir kitap olmaktan çok, aslında onun düşünme etiğini uygulayan da bir kitap. Yani Fatma Gül Berktay kitabı gerçekten bu anlamda olmuş. Böyle düşünmek burada tek başına hakikati bulmak sadece değil. Başka insanların varlığını hesaba katmak, hocayı da düşündüğümüz zaman konuşmalarını, kendi kabullerini dahi sınamak. Dünyaya ihtimam göstermek, ki ihtimam hoca söz konusu olduğu zaman önemli de bir kelimedir. Ve gerektiğinde de eylemek. Bu anlamda bu kitap aslında Berktay'ın düşüncesinde de tek başına düşünmenin yetmediği fikrini bir şekliyle ortaya koyuyor. Bu anlamda belki aslında Fatma Gül Berktay'la da tartışıyor. Tam da belki hocanın isteyeceği şekilde. Bundan dolayı da onu tekrar eden değil de onun öğrettiği biçimde düşünmeye devam etmek. Bana öyle bir his verdi. Yani senin sunuşunda da aslında buna dair göndermeler var. Bunu nasıl becerdiniz diye sorayım ilk önce.
2: Ah, çok teşekkürler. Öyle güzel bir açılış yaptın ki Doğan.
1: Estağfurullah.
2: Bir yandan da aynı odada kaldığımızı söyleyince sen şu espriyi yapmadan geçemeyeceğim. Sanki odada bir hocamızı çekiştiriyor havasında gibi olabiliriz
1: aslında
2: yani.
1: Aslında öyle olursa güzel bir program da olabilir.
2: Evet. Aynen. Şimdi çok güzel bir sunum yaptın aslında kitabın ve Fatma Gül Hoca'nın kendisiyle ilgili. Dolayısıyla bu kitap nasıl ortaya çıktı? Hakikaten de senin aslında vurguladığın Fatma Gül Hoca'nın, hepimizin hocası biliyorsun. Derslerinde, sohbetlerimizde, kendi yazılarında, yani kendi düşün serüveninde temel kaygısı olan hem politik, hı hı, hem de insani anlamda ve zihinsel anlamda tabii kaygısı olan o kamusal alanda birlikte düşünmenin, birlikte eylemenin merkeze taşındığı da bir iş oldu. Bu doğru. Hı hı. Çünkü hakikaten de bu kitabı yaparken ona katkıda olan bulunan herkesle de benzer bir diyalog ortamı içindeydik ve herkes de aslında benzer bir kaygıyla yazılarını kaleme almıştı. Hem sürecin işleyişi hem de dediğim gibi içeriklerin kendisi bağlamında. Ama burada özellikle bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Hı hı. Dediğin gibi hani bu birlikte düşünmeyi eylemek de aynı zamanda bu iş, bu kitap ve Fatma Gül Hoca'yı bence çok da memnun edecek bir işti bu anlamda. Öyle olduğunu da umuyorum zaten ama bu süreçte Metis Yayınları'nın ve özellikle de Müge Gürsoy'un, Sökmen'in katkısını da vurgulamam gerekiyor. Çünkü başından itibaren bu kitap fikrinin ve yazıların geldikçe editöryal bir çerçevede değerlendirilmesi noktasına kadar Müge'nin hem motivasyon yaratacak müdahaleleri, hem de kitabın içeriğine dönük bu editöryal bağlamda katkısı olmazsa olmazdı. Tabii bir de Metis Yayınları'nın da bize bu imkan tanımasına burada özel vurgu yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bu dostluk için, onlara da gerçekten de.
1: Eyvallah. Çok güzel. Şimdi bu kitapta benim bana geçen his biraz yani tabii ki de yazan, çizen insanlar için, hocalar için kitaplar çok önemli bir mirastır ama bir hocanın kitapları miras mıdır yoksa insanlarla kurduğu düşünce ilişkileri midir sorusu bir yandan geliyor. Yani onun için buradaki katkılar, katkının bir hocaya verilen armağanın ötesine geçmişi ben biraz hissettim. Hatta yazarlardan bazıları, şimdi tam aklıma da gelmiyor hepsi ama bende zihnimde kalanlar, hani bu Berkday'a dayanmayı bırakıp artık onun öğrettiği biçimde, hani hoca da hep söyler ya bu biraz da Arendt'ten alarak, hani trabzansız düşünmek hoca bunu çok söyler, ona cesaret etmek. Sanki burada şey var, bu derlemede bu, ben bunun başarıldığı hissiyatı bana geçmek. Yani burada da şeyi sorabiliriz en azından, yani bir hocaya ya da düşünce insanına acaba hani sadakat, onun söylediklerini sürdürmek midir? Yoksa bir noktadan sonra ondan ayrılabilecek kadar düşünmeyi öğrenebilmek midir? Hocanın da en büyük kaygısı herhalde bu olsa gerek.
2: Vallahi çok katılıyorum söylediğine. Böyle bir duygu ve böyle bir şeyle, fikirle bu kitaptan çıkmış olman da belki bir hepimizin birbirini yakın tanımasıyla da ilişkilidir ama hem hani bir,
1: yani bazı yazarlara torpil yaptım, hepsini okuyamadım ama oldukça büyük bir kısmını
2: evet. Yo, doğru aslında. Dolayısıyla bu şeyi almış olmanı çok önemli buluyorum. Ne güzel diye düşünüyorum aslında amaçlanan şeyi ve Fatma Gül Hoca'nın aslında meramına dönük dünyada işte o anlam yaratma, anlam bulma meramına dönük de önemli bir şeyi sağlamışız. Ne güzel diye hissettim aslında sen böyle bir şeyi düşündüğünde. Çünkü Fatma Gül Hoca'nın, işte sen de ben de çok iyi biliriz ki, hocalığı da böyle idi. Evet. Yani bilginin, bugün artık hani bilgi her yerde edinilebiliyor. Gerekli, gereksiz, yanlış, doğru, buna girmeksizin. Dolayısıyla bilginin kendisinden çok bu verili bilgiyi sorunsallaştırmanın, eleştirel düşünmenin ve birlikte yeni düşüncelere kapı aralamanın kendisi önemliydi. Dolayısıyla bu şeyde de, kitapta da benzer bir şeyi hep aslında kaygıyı taşıdık ve yazıların neredeyse tamamında bu yazının sahibi ister şey olsun, onun bir dostu kişisel hayatından olsun, çünkü o anlamda da bir profil çeşitliliği var yazar fark ettiysen. Evet. İsterse bir öğrencisi olsun, diyelim ki İnanç gibi bizim, ya da Gürkan gibi böyle sayamadığımız başka, ya da bizler gibi, bunlarda da görüyoruz. Ama bir akrabalık ilişkisinin olduğu kuzeni olan Ayşe Güneş Hayata'daki Deniz Kandiyodit'teki vurguda da görüyoruz bunu. Dolayısıyla bunun kendisi de bize şunu anlatıyor. Ya da ne bileyim, eski bir diplomat arkadaşı Gürcan Bey'in yazısında da görüyoruz. Dolayısıyla bu ortak eksen de aslında bize Fatma Gül Hoca'nın kendi yaşamıyla, düşün dünyasıyla ilgili bir şeyi anlatıyor. demek ki kendi meramını, o anlam, hakikat peşinde koşma meramını geçirebilmiş ve bunu tutarlı bir biçimde hem gündelik hayatında hem de düşün hayatında hem de öğrencileriyle kurduğu ilişkide, amfide, hı hı, bu tutarlı bütünü, tutarlılığı burada tabii katı bir şey olarak kullanmadığımı tahmin edersin.
1: Evet.
2: Evet, en azından soru sorabilmenin peşinde koşmak, hı-hı, ve asıl meselenin bu olduğunu, hı-hı, eleştirel düşünmek olduğunu, verili olan kavram, işte bu tarihe yaklaşımında da bunu görüyoruz değil mi? Siyaset bilimine yaklaşımında da ve katkılarının da buradan olduğunu görüyoruz, hı-hı, zaten, hı-hı, hocanın. Dolayısıyla bunlarla paralellik taşıyan bir şeyin, burada temel çizginin kitapta da ve tüm yazarların katkılarında da olduğunu, hı-hı, görmek memnuniyet verici. Sen de bunu görmüşsün.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, yani tabii Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi hocanın hayatında düşünsel serüveninde de önemli bir yere sahip. Evet. En azından kapladığı yıllar itibariyle. O anlamda demin andığın arkadaşımızı, belki bugün şu anda bizi de dinliyordur, İnanç Özekmekçi.
2: Evet.
1: O yazıdan ben de etkilendim. Hatta hocayla bir konuşmamızda onun da etkilendiğini biliyorum. Çünkü sonuçta sen de vurguluyorsun. Düşünmek dünyaya karşı bir yükümlülük aslında. Evet. Kitapta bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve düşünmek, var olan güç ilişkileriyle yüzleşmek, yargılamak ya da eylemek aynı zamanda demek. Doğru. Bunlar çünkü önemli. Özekmekçi'nin yazısında da bu susmak bile düşünmenin ve siyasetin bir biçimi olarak ortaya çıkabiliyor. Çünkü o duyabilmek için susmak, duyabilmek çünkü önemli. Başkasının sesine yer açan aktif bir politik tavır olarak ortaya çıkıyor. Çok önemli bence. Çünkü kamusal alan yalnızca herkesin konuştuğu bir yer değil. Aynı zamanda birbirlerini duyabildikleri bir yer olduğu zaman o konuşmanın anlamlı olduğu bir yer haline geleceği için. Yani herkesin sürekli konuştuğu ama kimsenin kimseyi dinlemediği bir dünyada düşünmek mümkün mü? Bu kitap bu soruyu bence ortaya koyuyor aynı zamanda, inançtan da bağımsız olarak.
2: Çok doğru. Gerçekten benim de sevdiğim bir yazıdır o da. Onun gibi pek çok yazı da var. Ama bu sorduğun çerçeve içinde aslında hoca tam da bunu biliyorsun. İşte Arendt de onun kendi kuramsal çerçevesinde önemli bir yer tutuyor. Onu aştığı, onu pek çok noktada da zaten siyaset biliminde, feminist teoride falan genişlettiği de bir içerik mevcut Fatma Gül Hoca'nın yazılarında. Ama oradan referansla şey yaptığımızda tam da dediğin, işte o kamusal alan dediğimiz, değil mi, o bütün farklılıklarımızla var olduğumuz, hı hı, şeyde sadece konuşmak değil, birlikte eylemenin kendisini çok vurguluyor hocada. Hı hı, hı. Ve politik varoluşun da bununla aslında, ya da insan başlangıcının, evet, da bununla, hı hı, ortaya çıktığını hep vurgular hocada. Dolayısıyla buradan hareketle de çok kısaca şunu söyleyeyim tabii. Hoca da sık sık bunu vurgular ya, kendi kavramsal şeyiyle o trabzansız düşünmek, başkalarının düşüncesine misafir olmak, ortak bir gelecek tahayyülü içinde bir araya gelmek bütün farklılıklarımızla. Bu farklılık o kadar zaten biliyorsun, bu liberal düşüncede başka anlamda, hani oralara girmeyeceğiz şimdi, ama kullanıldı ki, hı hı, hani farklılıklarımızda sabit kendi içinde kalmak gibi. Buradaki öyle bir farklılık değil tabii. Hı hı. Tam da senin demin söylediğin gibi, bazen sessiz kalarak da diğerini duyabilmek, hı hı, ama o duymak eylemiyle de ortak bir şeye, hı hı, başka bir eyleme dönüştürebilmek.
1: Tabii. Zaten hoca söz konusu olduğunda eylemsizlik hiçbir şekilde önerilen,
2: aynen,
1: şey.
2: Tam düşünmek da
1: politikaya
2: de öyle,
1: olan
2: değil mi?
1: Düşünmek,
2: evet,
1: politikaya olan vurgu zaten,
2: evet,
1: eylemekle birlikte gündeme, evet, geliyor. Bu anlamda tabii Fatma Gül Berktay dediğimizde elbette ki feminizm, hatta hoca işte bu konuda diploma da alan ilk feministlerden olarak,
2: evet, kendisine çok
1: nitelendirir.
2: Evet, söyler.
1: Bu anlamda işte feminizmin de asıl radikalliğini sadece kadınları eklemek, anlatıyı eklemek anlamında olmadığını, değil, önemli vurgu yapıyor ve kitapta da bu ön plana çıkmış. Biz bu programda da Foti ile çok fazla vurgu yapmaya çalışıyoruz. Yani çok ihtimam gösterdiğimiz, altını çizmeye çalıştığımız hususlar aslında böyle rafta duran kavanozlar gibi değil. Bunlar böyle birbirinden yalıtılmış meseleler, aynen, değil. Oraya kadını ve feminizmi koyduğunuz zaman aslında çok büyük bir değişiklik yapmıyor da biliyorsunuz. Tabii ki de önemli olmakla birlikte. Bu anlamda kadınları eklemek değil, kitapta feminizm yalnızca kadınların görünür hale gelmesi, getirilmesi de değil. Çünkü bazen sırf problem bu da olmuyor. Aslında Berkta'nın yaklaşımında sorun çok daha kökten, değil mi? Yani tarihte neden kadın yok demekten önce neyi tarih sayıyoruz? Yani bu soru aslında daha radikal feminist bir soru. Neyi bilgi sayıyoruz? Kimin deneyimini, değil mi? Kimin bilgisini, tabii. Kimin deneyimini, kimin tabii. Yaşamını evrensel insan deneyimi aynen. olarak kabul ediyoruz. Bu da bir şekilde ortaya çıkıyor kitapta bence.
2: Doğru. Biliyorsun Tarihin Cinsiyeti kitabı Fatma Gül Hoca'nın tam Türkiye'deki tarih yaklaşımına, tarih kuramına, senin alanın tabii çok oralarda haddimi aşmayayım.
1: Yok canım,
2: ama oradan önemli köklü bir müdahale aslında yapıyor hoca o kitabıyla da. Bu çok önemli tabii, siyaset bilimine de hoca buradan bir müdahale ve katkıda bulunuyor. Özellikle Arendt üzerinden yaptığı çözümlemeler de burada çok önemli bir yol açıyor bize. Yani hem siyaset bilimi hem de tarih yazımı, sen zaten vurguladın, onları şey yapmayayım. Kimin bilgisi, kimin deneyimi, değil mi? Hangi bilgi, hangi deneyim önemli sorusu çok köklü bir soru. Şimdi bunu sorduğumuz zaman evet, o öznenin kendisine bir işaret etmiş oluyoruz o zaman. Kadınlar, işçiler diyoruz, değil mi? Çocuklar diyoruz, başka engelliler diyoruz. Mezhep, ırk fark etmiyor. Yani bütün o dışlananların ve bastırılanların hepsine bir referans veriyoruz, o doğru.
1: Evet. Aynen.
2: Doğru. Hı-hı. Kim dediğimizde ve hangi deneyim dediğimizde. Ama burada ikinci bir soru tabii çok önemli oluyor. Bütün bunlarla birlikte aslında belirlenen tarih yaklaşımı ve siyaset bilimi yaklaşımı ve kuramlarının, işte ister Türkiye'de olsun ister evrensel düzeyde olsun fark etmiyor, genel çerçevesine ilişkinde dönüştürücü bir soru sormuş oluyoruz aslında. Hı-hı. Hı-hı. Sadece bunu sorduğumuz zaman o öznelerin kimlikçi şeylerine düşebiliriz, değil mi? Orada evet. kalabiliriz. Hı-hı. Kadınları ekleyebiliriz. Hı-hı. Sadece işçi sınıfının deneyimlerini ekleyebiliriz. Hı-hı. Ama biz bunu bütünsel yapı, iktidar ilişkileri, güç ilişkileri içinde birlikte okuduğumuzda, o zaman hem politikanın kendisine, hem siyaset biliminin kendisine, hem de senin alanın olan tarih yazımının kendisine de bir müdahale etmiş oluyoruz. Bence Fatma Gül Hoca'nın belki de en çok vurgulamamız gereken boyutlarından biri bu. Yani uzun süre sen de biliyorsun feminizm üzerine yapılan çalışmalar, ki çok kıymetliydi evet, kadınların da var olduğunu göstermek üzerinden bu katkıları yapan çalışmalardı. Evet, çok önemli. Ama bununla sınırlı kaldığımız zaman, senin ifade ettiğin gibi, kadınları biz tarih yazımına ve kadınlar diye eklemiş oluyoruz. Ve işçiler ve evet. çocuklar falan. Ama bununla kalmıyor. Bütün bu şeyleri yapısal okumaya tabi tuttuğumuz zaman, bu dışlananları, tabii özellikle kadınları, Fatma Gül Hoca'nın feminist kurama yaptığı, siyaset bilimi kuramına yaptığı katkıyla, o zaman işte asıl şeyi orada, köklü müdahaleyi orada gerçekleştirmiş oluyoruz.
1: Aynen. Yine tanıdıklarına torpil yapıyor diyebilirler tabii dinleyicilerimiz, ama burada hemen aklıma Füsun Üstel Hoca'nın yazısı geldi.
2: Bakım
1: bu
2: emeği.
1: Bakım emeği ne kadar önemli. Ya. Yani bu feminist bakım literatürü tabii bugün devasa bir literatür haline gelmekte. Bakımın özel hayatın doğal bir kadın işi olmadığını ve modern siyaset teorisinin de bakımla, yani normalde görmezden geleni, oysa ki hayatımızda hem çocukluk hem de yaş almış insanlarla olan ilişkilerimizde hayatın çok merkezinde olan bir mesele. Bundan dolayı da tabii ki de modern siyaset teorisinin merkezinde olması gereken meselelerden bir tanesi, yurttaşı sadece bağımsız bir birey olarak tahayyül etmek değil. Oysa hepimizin hayatımızın farklı dönemlerinde başkalarına olan bağımlılıklarımız, yani bakımı yurttaşlığın merkezine aldığımızda, aynı zamanda tabii burada demokrasi teorisinin de bununla hemhal bir şekilde anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yine en başta biraz vurgu yaptım, aslında genel olarak insanlığa, gündelik hayata dair düşüncemizdeki o ihtimam meselesi de ortaya geliyor. bence kitap bu anlamda da bu meseleyi hani bu şekilde ortaya koyması çok tamamlayıcı.
2: Buna bir oluyor. Ekleme yapabilir tabii, miyim tabii. Doğan? Bence yaptığın açılım çok önemli. Bir de buna bu gene Fatma Gül Hoca'dan hareketle söyleyelim. Hani feminizm ikinci dalga özellikle biliyorsun özel ve kamusal alan ayrımını sorgulamaya tabi tutmuştur aynen. biliyorsun. Oradaki mesele şuydu. Özel alanında siyasetin ve işte bunun üzerine yapılan çalışmaların konusu haline getirmek önemliydi. İşte bugün dediğimiz gibi çok uğraş verdiğimiz bakım emeği belki de demokrasinin değil mi? Önümüzdeki dönemdeki yeni siyasal rejimlerin en önemli meselelerinden biri haline gelecek. Cinsiyetçi hı hı. Ayrımcılıkla ya da eşitsizlikle ilgili ve çok da konuşuyoruz zaten. Ama ondan öte şöyle bir şey var. Bu özel ve kamusal alan ayrılığını, ikiliğini, kopuşunu evet feminizm gündemine aldı okey. Fakat burada dolayısıyla hani annelik gibi, bakım meselesi gibi pek çok ev içi rollerimiz bu anlamda masaya yatırıldı doğru. Bunların da bir bu cinsiyetçi ayrımcılıkla ilgili önemli şeyler olduğunu doğru. Ama burada başka bir şey daha var gene biraz önce vurguladığımız gibi. Özel alanlı bu şeylerinin aslında meselelerinin o gene iktidar ilişkilerinin toplumsal cinsiyet rejiminin her türlü siyasal rejimde sınırlarını belirlediği meselesini de bize düşündürten bir çerçeve Fatma Gül Hoca'nın çerçevesi. Bunu çok önemli buluyorum. Böyle olunca tabii işte bakım emeğinin kendisini de biz demokrasi meselesi üzerinden konuşmaya başlayabiliyoruz. Senin dediğin gibi.
1: Evet,
2: bir şey
1: aynen.
2: söyleyeceksin galiba.
1: Oradan bir başka konuya atlayacağım.
2: Tamam,
1: zamanımız
2: peki,
1: da sınırlı olduğu
2: doğru,
1: için.
2: Tamam, peki.
1: Şey, yani burada feminizm ve demokrasi arasında kurulan bağ önemli. Fatma Gül Berkday'ın yaptığı katkı açısından. Buradan da günümüze geliyoruz. Tabii günümüzde çok karanlık bir çağda yaşıyoruz. Aşırı milliyetçilikler değil, faşizmlerin çok ciddi anlamda yükselişte olduğu, göçmen karşıtlığı, insanlığa karşı suçun vakayı adi haline gelmeye başladığı, otoriterliğin çok ciddi anlamda yükseldiği ülkemizde ve dünyada. Bunun yalnızca bir devlet meselesi değil aynı zamanda. Buradaki tartışılan kavramlarla baktığımızda sınıf, cinsiyet ve gündelik hayatla olan ilişkisi bu anlamda hem Levent Köker hocanın katkısı hem Güven Gürkan Öztan hocamızın yine Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde.
2: Evet,
1: onun mesela aşırı sağın yükselişinin yalnız da ideolojiyle açıklamaması, bunu bir bağlam ve kontekste dile getirmesi. Bu anlamda neoliberalizmin yarattığı güvencesizlik, sınıfsal huzursuzluğun göçmenlere fatura edilmesi, küresel elitler gibi günah keçilerine yönlendirilmesi bunlardan bahsediyor. Bunun böyle cinsiyetçi ve aşırı muhafazakar bir kültürel siyasetle birleştiğini bir şekilde ortaya koyuyor Güven Gürkan Öztan hocamız. Bu anlamda da cinsiyet tabii toplumsal cinsiyet burada tali bir konu değil, işin tam merkezinde oluyor. Tam da burada şöyle bir soru sorarım kitapla da ilişkili olarak. Yani bugünün otoriterliği neden kadınların nasıl yaşayacağı, ailenin nasıl kurulacağı, bedenlerin ve cinselliğin nasıl düzenleneceği konusunda bu kadar takıntılı oluyor. Yani bu günümüzdeki otoriterlik tartışmaları ve kadının ve ailenin aile yılları bitmiyor biliyorsunuz
2: bitmiyor,
1: Türkiye'de.
2: Evet.
1: Evet yani bununla bu kitabın yerini Fatma Gül Berkday'ın yerini nasıl tarif edersin?
2: Vallahi evet çok uzun ve zorlu bir soru sordun Doğancığım evet. ama şöyle kısaca söylemeyeyim.
1: 3 dakikam var.
2: Çok kısaca o zaman şöyle cevaplandırayım. Gene tabii hep Fatma Gül Hoca'dan hareketle
1: elbette.
2: Şey yapıyoruz. Aslında bu toplumsal cinsiyet rejimi dediğimiz hani kadın bedeninin hoca bu tek tanrılı dinler kitabında biliyorsun
1: doktora
2: çok
1: tezi.
2: Güzel. Evet doktora tezi ve Arapçaya da çevrilmiş bir kitaptır. Çok güzel.
1: Tarihin cinsiyeti çevrilmişti galiba.
2: Arapçaya çevrilen tek tanrılı dinlerde kadın değil mi? Ben öyle
1: kontrol
2: hatırlıyorum. Edelim bunu. Evet hoca bize kızmasın. Ondan sonra şöyle Doğan orada da çok güzel şey yapar. Nedir en doğal kabul edilen? Kadın bedeni, kadın cinselliği değil mi? İşte doğurganlığı ve bunun üzerine kurulu bütün en kadim zamanlardan günümüze kadar bütün rejimler aslında bunun üzerine, bunun yeniden inşası üzerine kendini konsolide eder ve kurar. Bu yaşadığımız dönemin, modern dönemin otoriter ve totaliter rejimlerinde de dikkat et değil mi? Macaristan'dan Trump'a kadar, Orban'dan Trump'a kadar ya da diğer daha olumlu örneklerden, daha radikal Afganistan ya da yakın coğrafya gibi örnekleri burada dile bile getirmiyorum düşün. Hepsinin ortak keseni nedir? Tam da bu senin söylediğin kadın bedeni, cinselliği, anneliği neyse üzerinden yeni bir rejim şeyini görüyoruz inşa çabalarında.
1: İnşa çabasını, evet.
2: Gerçi ben burada biraz geçmiş olsun diyeceğim. Kadının da bu kadar güçlü bir özne olduğu dönemde nasıl olacak değil mi? 100 yıl önceki kadın değil yani
1: evet,
2: bu.
1: Evet, aynen.
2: Dolayısıyla buradan aslında belki de yeni bir demokrasi tartışmasının da asıl siyasi ve toplumsal öznesinin kadın olduğuna ya da feminist kuramlarının çok önemli buradan kendini kurması gibi bir açılıma da gidebiliriz değil mi? Hani kimlikçi bir yerden aslında demokrasinin yeni kurucu öznesi, asli kurucu öznelerinden biri gibi de bir feminist kurama yönelmek gerekir buradan. Kendi kimlikçi sınırlarının ötesinde diyelim. Fatma Gül Hoca da bize bu konuda epey bir veri sağlıyor.
1: Veri sağlıyor. Çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Çünkü ben genelde bu programda genelde bir umut ve açık kapı bırakarak bitirmeyi çok seviyoruz. Çünkü ben karanlık çağdan girince böyle bir kasvet ortalığa geldi ki Fatma Gül Berkay'dan
2: da. Ben öyle inanıyorum ve düşünüyorum Doğan ya.
1: Yani biraz da böyle kasvet içinde

0: vurguladığın umutla ilgili siyasal alana baktığında, oradaki aktörlere, kurumlara baktığında orası çok umutsuz şeyler vaat edebilir. Ama toplumsal alanda dolaştığımız zaman ne kadar umutlu ve şey olacağımız ortaya çıkar aslında, değil mi?
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün Hakikatin Hikayesi'nde birlikte düşünmek, Fatma Gül Berktay'a armağan, Metis Yayınları'ndan bu sene yayınlanan kitap üzerinden Fatma Gül Berktay programı yapmaya çalıştık. İnşallah hocamız beğenmiştir programımızı.
0: Evet, kendisine de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
1: Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.
2: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Paçal Turam'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.

Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta Johann Sebastian Bach ile kapattığımız barok dönemin ardından bu hafta klasik dönemin ünlü bir bestecisine yer vereceğiz. Öncelikle nedir bu klasik dönem biraz bahsedelim. Özellikle müzikte olmak üzere birçok alanda sık sık kullanılan klasik kelimesi ülkelere ve çağlara göre çok değişik gerçeklikleri kapsıyor. Klasik müzik, romantik müzikten, barok müzikten, Rönesans müziğinden ve Orta Çağ müziğinden de ciddi anlamda ayrılıyor. Goethe'den itibaren, yani 19. yüzyılın başından beri müzikteki klasik romantik karşıtlığı zihinleri, özellikle de yazarların zihnini epeyce meşgul etmiştir. Müzikte barok dönemin son en büyük temsilcisi olan Bach, 1750'de Leipzig'te öldüğünde klasik dönemin öncüsü genç Haydn Viyana'da ilk eserlerini yazıyordu.

olaylar bir yüzyılı iki eşit döneme ayırır. Birinci yarıya Bach hakimdir, ikinci yarıda ise Haydn yepyeni bir sanat ve toplum kapsamında Mozart ile birlikte Viyana'yı en azından yaratıcılık açısından Avrupa'nın müzik merkezi haline getirir. Bach, Orta Çağ'dan ve Rönesans'tan devralınan birikimi barok dönemde en uç noktasına ve zirveye ulaştırmıştı. Bach'ın ölümünden hemen sonraki dönemlerde besteleme teknikleri sadeleşmeye başlar, armoni ve çok seslilik yerine melodiye öncelik verilmesi gibi eğilimler başlar. İşte bu yüzeyselliğin hemen ardından yeni ve farklı bir çok seslilik ve yeni bir müzik düşüncesi getiren Haydn ve Mozart sayesinde müziğe yeni bir anlayış gelir. Haydn ve Mozart dinleyicilerin zihninde çok sağlam bir yer edinmiştir. Çünkü bu besteciler senfonik orkestrayı yarattılar ve senfonik müziği oda müziğinden ayırdılar. Ve özellikle Viyana müziğinin 1,5 yüzyılı aşkın bir süre boyunca bütün Avrupa'ya hakim olmasını sağladılar. Ve nihayet bu müzisyenler sanatçının özgürlüğü ilkesini iktidarlara ve topluma kabul ettirdiler. Klasik üslup 1780-1815 arasında tam 35 yıl en parlak dönemini yaşadı. Bu dönemde Avrupa'da çok büyük olaylar ve en önemlisi Fransız devrimi yaşandı. Klasik Viyana üslubu yalnız kuzeyin ve güneyin değil, doğu ve batının da birleştiği bir olgudur. Viyana üslubunda yalnız değişik halkların değil, değişik toplumsal katmanların duyguları da bir araya gelmiştir. Yani klasik dönem, kültürlü kesime yönelik olanla basit halka yönelik olanı, hiçbirine hiçbir şey kaybettirmeden birbirine karıştırdı ve bunların evrensele yönelen bir sanat dünyası doğurduğunu kabul ettirdi. Buna en iyi örneklerden biri Beethoven'ın 9. senfonisidir. 9. senfoni bütün insanların kardeş olduğunu ilan eden, bestelendiği çağı sarsan en önemli başyapıtlardan biri. Klasik dönemden bahsettikten sonra şimdi gelelim bu haftanın bestecisine. Klasik dönemi başlatan en önemli sanatçılardan Avusturyalı Franz Joseph Haydn'a yer vereceğiz bugün. Bugün aynı zamanda Haydn'ın doğum günü. Evet, ünlü besteci hem Mozart'ı hem Beethoven'ı önemli ölçüde etkilemiş ve en çok senfoni türündeki eserleriyle tanınmış, bu türde tam 104 eser vermiştir ki toplamda 108 senfonisi olduğu da söyleniyor. Bestecinin eserlerini dinlemeye geçmeden önce biraz da yaşam öyküsünden bahsedelim şimdi. Ailesi Haydn'ı 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. 13 yaşında sesi kalınlaşınca koroyu bırakıp Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti. Avusturya-Macaristan döneminin en köklü ailesi Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. Buradaki işi onların isteklerine uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu onun yaratıcılığını ortaya çıkardı ve ününün yayılmasına engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı. Bu dönemde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinen eserleri. Yaylı dörtlüler için yazdığı eserlerde de her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelemesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserleri de Haydn'a etkisi görülüyor. Şimdi bugün Haydn'ın öncelikle 45 no'lu senfonisini dinleyeceğiz. Haydn'ın erken çağ senfonilerinin en tanınmışı 45. senfoni, Veda Senfonisi. Senfoni, Veda ismini enteresan bir hikayeden alır. Avrupa'da 1600'lü yıllardaki Türk korkusu geçtikten sonra yapımına başlanan Esterhazy Sarayı, bir opera sahnesi ve bir konser salonuna sahip olmasına karşın tüm orkestra müzikçilerinin ailelerini barındırmaktan yoksundu. Dolayısıyla müzisyenler ailelerini göremiyorlardı. Eşleri ve çocuklarını özleyen müzisyenler şefleri Haydn'dan yaz tatilinde izin alabilmeleri için bir çare bulmasını isterler. Ancak maalesef prens izin vermez. Prensten izin alınamayınca besteci yazdığı senfoninin son bölümüyle ilginç bir şekilde sorunu çözer. Senfoninin çok hızlı presto tempodaki finali hiç alışılmamış fa diyez minör tonuyla ilgi çeker. Fakat sona ermez ve yorgun argın ağır adagio bir havaya dönür. Önce acıklı bir korno sesi duyulur. Sonra da
Kornocu nota sehpasındaki mumu söndürerek çalgısını alıp salonu terk eder. Sırasıyla diğer üfleme ve yaylı çalgılar aynı hareketi tekrarlayarak tek tek dışarı çıkarlar. Giderek karanlıklaşan salonda yalnızca iki kemancı kalır. Onlar da bıkkın ve hüzünlü tavırla eseri sona erdirirler. Haydn'ın ustaca yapılmış esprisini beğenen prens hemen müzikçilere izin vermiş, hatta sarayın arabasıyla onları evlerine göndermiş. Evet, şimdi Franz Liszt Oda Orkestrası'ndan Haydn'ın 45 numaralı Veda Senfonisi'ni 4 bölüm halinde dinliyoruz.

Joseph Haydn'ın 45 numaralı Veda Senfonisi'ni dinledik. Senfoninin final bölümünde çalgıcıların tek tek salonu terk edişleri bugün konserlerde aynı şekilde canlandırılmaya devam ediyor. Şimdi sıra 94 numaralı senfonide. Haydn'ın Sürpriz Senfonisi denilen 94 numaralı senfonisini akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerinin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırır. Şimdi bu ilginç senfoniyi 4 bölüm halinde Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Evet, bu haftaki programımız da burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Haftaya pazartesi yine 14.30'da Opus 94.9'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: De la musique.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
0: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. Şimdi programa bir 1960'lardan İstanbul sokak kaydını dinleyerek giriş yaptık. Zaten bütün programlarda da böyle bir ses kaydıyla giriş yapmıştık. Bu programdaki çalan parça aslında bir sokak satıcısı çocuğun bağırışının ses kaydıydı. Gazete satıcısının. Biz de bu programda, bu bölümde gazete arşivlerine dalacağız ve gazete arşivlerinde İstanbul'da yaz mevsiminde aşırı sıcakların ve aşırı sıcaklara dair önlemlerin, idari önlemlerin, okul tatillerinin tarihine ve bunlarla ilgili tartışmalara bakacağız. Osmanlı döneminden başlayacağız, Cumhuriyet dönemine devam edeceğiz. Ama bu kısma geçmeden önce her programda yaptığım gibi önce biraz bu programın neyle ilgili olduğundan, en son bölümlerde neden bahsettiğimizden ve birazcık da güncel havalardan bahsederek giriş yapmak istiyorum. Sayfiye programı İstanbul'da yaz mevsiminin ve aşırı sıcakların tarih

tipini irdelediğim bir program aslında benim doktora tezimden ya da doktora tezimin bir yan projesi olarak ortaya çıkmış bir program diyebilirim. Doktora tezimde iklim değişikliği kaynaklı artan aşırı sıcakların İstanbul'da kent hayatını güncel olarak nasıl değiştirdiğini sorguluyorum. Ve bu sorgulamayı yaparken de İstanbul tarihinde yaz mevsimleri nasıl yaşanıyordu? Aşırı sıcaklar şehrin deneyimlenmesini nasıl etkiliyordu, nasıl değiştiriyordu? Bunu sormuş oluyorum ve bu programda bu araştırmadan çıkmış oldu. Programın daha önceki bölümlerinde yazın ve aşırı sıcakların kenti farklı boyutlarıyla etkilemesinden bahsettik. İlk bölümlerde, özellikle Haziran ayındaki bölümlerde aşırı sıcakların kenti çekilmez, yaşanılmaz kılan yönlerinden bahsetmiştik. Sıcakların afetlerle, yangınlarla olan ilişkisinden, salgın hastalıklarla olan ilişkisinden, su sıkıntısından bahsetmiştik. Ve bu sıcakların aslında şehirden kaçıran yönünü de incelemiştik ki zaten programın ismi sayfaya da tam olarak buradan geliyor. İstanbul'un yazın şehirden kaçma kültüründen geliyor. Tabii ki bunu karşılayabilen kesimler için böyle bu. Daha sonraki programlarda ise özellikle Temmuz ayından başlayarak yazın biraz daha keyifli yönlerinden bahsettik İstanbul tarihinde. Tabii bunun çok farklı yansımaları var. Mesireler, parklar, belediye parkları, deniz kültürü, deniz hamamları önce, daha sonra deniz banyoları, plajlar, ondan sonra bunların getirdiği yaz modalarından bahsettik, şemsiyelerden bahsettik, kıyafetlerden bahsettik. En son olarak da İstanbul'da yaz gecelerinden bahsettik ve yaz gecelerine ait bir kültür olarak mehtap gezintilerinden bahsettik. 10. bölümdü bu. Büşra Merve Cerrah Çelik konuk olarak eşlik etmişti bu bölüme ve çeşitli edebi eserlerden alıntılar yapmıştık. Bilhassa Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabına çokça referans vermiştik. O kitapta mehtap gezintilerini çocukluğuna dair masalsı anılar olarak ele alıyor ve anlatıyordu. Biz de bunlara girmiştik ve tabii bahsedemediğimiz kısımları da olmuştu yaz gecelerinin İstanbul'da yaz geceleri kültürünün, ama özellikle şuna da değinmiştik. Şöyle bir gözlem yapmıştık diyebilirim, ya da İstanbul'da yaz geceleri ve işte mehtap gezintilerinin özdeşleştiği zaman ile şimdiki zaman arasında ciddi bir fark var. Şu anlamda tabii ki özellikle elektriğin İstanbul'da yaygınlaşması ve yerleşmesiyle, her ne kadar bu süreç çok hızlı olmasa da, çetrefilli olsa da, tartışmalı olsa da, bu sürecin sonunda aslında İstanbul sokakları, İstanbul'un sokaklarını deneyimlemek çok farklılaşıyor ve bir yandan da tabii ki bu doğayla olan, doğal olaylarla olan ilişkisi kentlilerin gitgide kopmaya başlıyor. Demiştik ki mehtabın kapkaranlık bir geceyi bu kadar aydınlatabilmesi, insanların sadece kayıklarla değil, aynı zamanda yaya olarak ya da at arabalarıyla, eşeklerle mehtap gezintilerine çıkması, sadece Boğaz'da değil, örneğin Büyükada'da Ayyorgi mehtap gezintilerine örnek vermiştik. Aslında kapkaranlık olacak, gece gitmeye korkulacak yerlere gidebilmesi kültürü tabii ki elektrik sonrasında aslında anlamsızlaşmış oluyor. Ve bu doğa ile kopuş artık kenti farklı bir şekilde şekillendirmeye başlıyor. Tabii buradan girerken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu an güncel olarak Ağustos'un ortasındayız. Her Ağustos ayının ortasında
yaşanan Perseid meteor yağmuru zamanındayız. Ve özellikle son yıllarda bu Perseid meteor yağmurunu izlemek bir gelenek haline gelmeye başladı. Yavaş yavaş insanlar işte İstanbul'un biraz daha böyle şehirleşmemiş, daha karanlık kıyı köşe yerlerine gidiyorlar ya da şehir dışına gidiyorlar. Toplu etkinlikler oluyor. Her ne kadar artık mehtap alemleri geçmişte kalmış olsa da yaz ve yaz geceleri yeni yeni kültürler oluşturuyor kentliler için. Bu Perseid meteor yağmurunun pik yaptığı, en iyi gözlemlenebileceği, en çok sayıda meteorun gözlemlenebileceği gece 12'sini 13'üne bağlayan gece olacak. Siz de kaçırmayın diye buradan bundan da bahsetmiş olayım. Ama artık yavaş yavaş konumuza dönmeye başlayalım. Tabii bir de şunu demiştik bir önceki programda. Özellikle bu program kapsamında yaz mevsimi ve gece ilişkisinin sadece işte kültürel, sosyal etkinlikler bağlamında değil, aynı zamanda değişen iklim rejimleri bağlamında da bir anlamı var demiştik. Hatırlatayım niye böyle dediğimizi. Çünkü bildiğimiz üzere iklim değişikliğinden dolayı ortalama sıcaklıklar zaten artıyor ve biz bunu artık çok belirgin bir şekilde hissedebiliyoruz. Ancak bir grafiğe baktığımızda, örneğin tarihsel olarak sıcaklıkların artışına ilişkin bir grafiğe baktığımızda asıl çarpıcı artış bu ortalama sıcaklık artışında değil. Tabii ki bu da çarpıcı bir artış ama genel ortalama sıcaklık artışına baktığımızda ya da yaz ortalama sıcaklıkların artışına baktığımızda görmediğimiz kadar çarpıcı bir artış aslında gece sıcaklıklarının artışında gözlemleniyor. Çünkü şu an her ne kadar çok ekstrem sıcaklık değerlerini görebiliyor olsak da ve bunları daha devamlı görüyor olsak da sıcak hava dalgaları daha sık, daha uzun, daha şiddetli yaşanıyor olsa da aslında tarihsel verilere baktığımızda bu sıcaklıkların hiç görülmemiş sıcaklıklar olduğunu söylemek zor. Ancak gece sıcaklıklarına baktığımızda ve gece sıcaklıklarındaki değişime baktığımızda çok belirgin bir şekilde gece sıcaklıklarının bir yüzyıl önceye göre, hatta belki 50 sene öncesine göre çok ciddi bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu demek ki aslında gündüz ısınıp akşam soğumamıza, insan vücudunun soğumasına imkan vermesi gereken hava şu an ulaşılan sıcaklıklardan dolayı akşamları da geceleri de buna imkan vermiyor ve dolayısıyla insan sağlığına bir risk oluşturuyor. Bununla ilgili eski bir araştırmadan bahsetmiştim. Dünya Sağlık Örgütü'nün işte 24 dereceye işaret ettiği, bir sınır değeri olarak işaret ettiği bir araştırma vardı. Her ne kadar belirli bir küresel değer olmasa da sıcaklıkların hangi derecenin üzerine çıkmaması gerektiğiyle ilgili gece saatlerinde, çünkü bu yerel olarak değişebilir. Şu an güncel olarak örneğin bu geçtiğimiz hafta boyunca gece sıcaklıklarının 24 derece civarının altına düşmediğini gördük İstanbul'da. En yüksek sıcaklıklar 31, 32, 33 derecelere, hatta neredeyse 34 dereceye çıktı bu hafta. Gece sıcaklıkları ise 24 derece civarındaydı. Zaten ayrıca bahsetmiştik, İstanbul gibi yoğun yapılaşan kentlerde ısıyı tutan mekanizmalarda olduğu için buna kentsel ısı adası deniyor. Kentteki materyallerin, kentin yapılaşma biçiminin ısıyı tutmasından dolayı kentin soğuması iyice zorlaşıyor ve bu kentlilerin gerek sağlıkları olsun, gerek uyku hijyenleri olsun, gerek sosyal aktiviteleri olsun aslında kent deneyimlerini başta başına etkilemiş oluyor. Dolayısıyla bu program bağlamında gecenin böyle bir anlamı olduğuna da değinmiştik.
Bu geçtiğimiz hafta zaten bir uyarı da geldi meteorolojiden. Belki dikkatinizi çekmiştir. Zaten mevsimin en sıcak günlerinin yaşandığını belirtti meteorolojinin yaptığı açıklama. Sıcaklık ölçülen sıcaklığın dışında hissedilen sıcaklıkta ya da bir şey var biliyorsunuz ve İstanbul'da nem hissedilen sıcaklığı arttırıyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı söylendi. Belirli saatler aralığında işte 10, saat 15 ile 21 arasında çok daha bunaltıcı olacağı belirtildi. Ama hepsinin ötesinde ise gece saatlerinde insanların dikkat etmesi gerektiğine dair. Çünkü gecede çok bunaltıcı sıcaklıklar hissedileceğine dair bir uyarı geldi. Bu tarz uyarıları zaten son yıllarda gitgide artan şekilde görmüş oluyoruz. Bu bölümde de zaten dönüp sıcağa dair uyarıların, önlemlerin tarihine bakmış olacağız. Şimdi bu giriş bölümünü çok da uzatmayalım. Bir şarkı arasıyla konumuza geçelim yavaş yavaş. Geçmiş sıcak bir yaz gecesi şarkının adı Melahat Gülses'ten gelecek. Ben de kendisini geçen hafta yine bir açık hava yaz gecesi konserinde dinleme imkanı bulmuştum. Tabii ki İstanbul'da yazın ve yaz gecelerinin olmazsa olmaz bir başka kültürel unsuru da yaz gecesi açık hava konserleri. Şimdi Melahat Gülses'ten Geçmiş Sıcak Bir Yaz Gecesi'ni dinleyelim.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Bu programda İstanbul'da aşırı sıcakların tarihini ve aşırı sıcaklara karşı alınan idari önlemleri konuşacağız. Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine doğru uzanacağız. Aslında programın girişinde bu bölümde daha çok gazete arşivlerinden faydalanacağımızı söylemiştim. Ancak o kısma gelmeden önce gazete öncesi döneme de bir bakmak gerekiyor tabii ki. Ben bunun için Başbakanlık Devlet Arşivleri Başbakanlığı Osmanlı Arşivini kullandım. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde sıcaklara dair alınan önlemleri araştırdım. Tabii şundan da bahsetmiştim ben. Ben aslında kendim tarihçi değilim. Ben bir çevre mühendisiyim. Çevre politikaları alanında eğitim aldım ve şu an kent çalışmaları alanında doktora yapıyorum. Kendi tez çalışmam için İstanbul'da sıcakların tarihine bakmak istediğimde toplu bir şekilde bunu bulamadım ve bulamadığım için aslında kendim bu araştırmanın içerisine girmiş oldum. Bu Osmanlı arşivlerine girme meselesi de bu şekilde gerçekleşti. Fakat daha sonra fark ettim ki aslında bir çalışmada varmış bu kaynakları kullanan Burak Kocaoğlu. Osmanlı Devleti'nde aşırı sıcaklardan kaynaklanan sorunlar ve alınan tedbirler diye 1876-1916 dönemine odaklandığı bir çalışma yayınlamış Journal of History School'da 2020 yılında. Ben biraz daha geriden başlamak istiyorum. Kendim bu arşivlerde neler buldum. Ondan sonra hem arşivlerden hem de bahsettiğim çalışmadan faydalanarak sıcaklara dair önlemlerin tarihini konuşalım. Ve tabii bunu konuşurken ben her zaman kafamın bir köşesinde bunun güncel sıcaklık sıkıntılarıyla ve güncel idari önlemlerle ilişkisini de hep sorguluyorum. Bu sizin de zihninizin bir köşesinde olsun diyerek neler buldum arşivde oradan başlamak istiyorum. Tabii söylediğimiz gibi şu anki topluma kıyasla modernite öncesi Osmanlı toplumu ya da modernite öncesi toplumlar genel olarak doğayla çok daha iç içe bir hayat yaşıyorlar. Ve örneğin işte şu an tabii bizim kentlilerin çok aklına gelmeyecek meseleler gündemlerinde sıcaklarla ilgili. Mesela 1600'lü yıllardan arşivdeki bir belge sıcaklar yüzünden koyunların azaldığı ve işte daha az koyun kesildiği için İstanbul'un etsiz kalmasından endişe edildiğine dair bir belge mesela. Buna benzer başka belgeler de var. Her bir konuya böyle çok detaylı girmeyeceğim burada ama temaları biraz aydınlatmak istiyorum. Hangi temalar vardı? Mesela bir başka konu ulaşımla ilgili. 1700'lerden bir belge. Bender Kalesi'nin tamirinde kullanılacak kerestenin kesilmesi ve naklinden bahsediyor. Ancak bu nakil görevi ifade edilirken Temmuz sıcağından etkilenmemek için işte zorluk çıkarılmaması, gerekli önlemler alınması ile ilgili bir belge var mesela. Bu başka bir örnek. Tabii ki bu programda niyeyse hiç fırsat olmadığı için giremediğimiz ama İstanbul'da yazın tarihi, sıcakların tarihi dediğimizde muhakkak bahsetmek gereken bir konu olan buz meselesi var. Kar ve buz ihtiyacı meselesi var. Nasılsa böyle her bir bölümde farklı bir tematik konu olduğu için hiçbirine tam uymayan bir konu oldu ve bu anlatının dışında kaldı şimdilik. Belki bir başka bölümde bu kar buz meselesine daha detaylı girme imkanı olur. Ama bu arşiv
araştırmasını şimdi size anlatırken burada tabii ki kar ve buz teminiyle ilgili belgeler de var. Bunlardan da bahsetmek lazım. Yalnız bu saraya kar ve buz teminiyle ilgili bir belge. Tabii ki sıcaklar olduğunda işte şiddetli sıcaklardan müteessir olan saraylılar Ümmera ve Erkan-ı Devlet için kar ve buz gerekiyormuş. İşte bunun teminiyle ilgili bir belge var, onun masraflarıyla ilgili örneğin. Daha sonraki dönemlerde kar ve buz temininin halk için önemini de görebileceğimiz gazete küpürleri de var. Ancak dediğim gibi o belki başka bir bölümün konusu olabilir. Tabii ki sıcakların hastalıklarla ilişkisi de bu belgelere yansımış. Örneğin dericilikle uğraşan esnafın dükkanları havalar sıcak gittiğinde etrafa ağır bir koku yayıyormuş ve bu koku da işte hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Bu programın ikinci, üçüncü bölümlerini yaz, sıcaklar ve hastalık ilişkisine ayırmıştım ve orada şundan da bahsetmiştim. İşte miyazma diye bir anlayış, bir inanış var. Avrupa'da çok yaygın, sonra Osmanlı'da da bu benimseniyor. Kötü kokuşmuş havanın hastalık yaptığına dair bir inanış. Bu da 1893'ten bir belge örneğin ve bu belgede de işte bu koku yapan, sıcaklardan dolayı koku yapan işte derici esnafının hastalığa sebebiyet verdiği, dolayısıyla mahalle sakinlerinin, imamının ve muhtarının bu dericinin başka yere taşınmasını talep ettiği ile ilgili bir belge mevcut. Bunlar gördüğümüz çeşitli temalar. Tabii sıhhat meselesine geldiğimizde bir de askerlerin sıhhati ile ilgili belgeleri görüyoruz. Yine mesela 1895'ten bir belge, aşırı sıcaklar sebebiyle Selanik merkezinde halk ve askerde görülen mide ve bağırsak iltihabının önlenmesi için çeşitli önlemlerle ilgili. 1913'ten bir başka belge örneğin yine askerlerin sıhhatiyle ilgili, ki zaten askerlerle ilgili belgeleri sıklıkla görüyoruz. Burada şunu da akılda tutmak lazım. Askerler imparatorluğun dört bir yanından geliyor olabiliyorlar. Dolayısıyla bazen çok farklı iklimlere alışkın oluyorlar ve sıcak bölgelere gönderildiklerinde özellikle vücutları buna alışamayabiliyor. Dolayısıyla zorluk yaşıyorlar. Aynı şekilde devlet görevlilerinin sıcak bölgelere gönderilmek istememesiyle ilgili, oralardan geri çağrılmayı talep etmeleriyle ilgili belgeler var. Bazen tersini de görüyorsunuz. Bazen sıhhat için sıcak belgelere gitmek isteyen devlet görevlileri görüyorsunuz. Çünkü sıcağın işte çeşitli hastalıkları iyileştirdiği düşünülüyor. Bunun dışında mesela vapurlarla ilgili önlemlere dair belgeler var. İşte yazın vapur kullanımının artacağından dolayı tutuk evlerinde sıhhatle ilgili belgeler var. Örneğin bunlardan bir tanesi yine 1900'lü yıllardan, 1920'lerden. Kapasitesinden fazla mahkumu barındıran Beyoğlu tutuk evinde salgın hastalık tehlikesinin sıcaklar artmadan önlenmesiyle ilgili, bazen işte sıcaklar gelmeden davaların tamamlanmasına dair belgeler görebiliyoruz. Bu şekilde çeşitli temalar görmüş oluyoruz arşivde. Bunlar benim kısaca değinmek istediğim konular. Bir de bunun yanında özellikle idari tatiller ve mektep tatilleri konusu var. Bunlara biraz daha detaylı girmek istiyorum. Ama genel olarak hangi gündemler
vardı Osmanlı İmparatorluğu'nda. Genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda ve özellikle Osmanlı İstanbul'unda diye bir tablo çizmek istedim. Şimdi yine kısa bir şarkı arası verelim. Ondan sonra da bu idari tatiller ve mektep tatilleri meselesine geçelim. Ben bu programın her bölümünde şimdiye kadar bir longa dinletmiş oldum. Bu defa da Kolektif İstanbul'dan Kürdeli Hicazkar longayı dinleyeceğiz. Bu Kolektif İstanbul'un bu parçası Pastırma Yazı albümünde bulunuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sıcaklar arttıkça Pastırma Yazı gibi tabirler kültürel alanda da öne çıkmaya başlıyor diye düşünüyorum. Bu da önemli bence. Şimdi Kolektif İstanbul'un Kürdeli Hicazkar longayı dinleyelim.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Programın bu bölümünde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sıcaklarla ilgili alınan idari önlemleri ve bunlarla ilgili tartışmaları konuşuyoruz. İstanbul'a bir miktar odaklanmakla birlikte gerek arşiv belgeleri gerekse gazete küpürleri bu dönemde daha büyük bir coğrafyaya işaret ettiği için bundan da bahsediyoruz bu bölümde. Evet, az önce Osmanlı arşivlerinde nasıl bir tablo var sıcaklara dair önlemlerle ilgili diye genel olarak buna bakmıştık. Şimdi ise detaylı olarak özellikle mektep tatillerine ve daha sonra da idari tatillere girmek istiyorum. Bu konu önemli bence. Osmanlı'da tabii bu aşırı sıcaklarla ilgili yapılmış çok çalışma yok demiştim. Kendim bir tarihçi olmama rağmen hani arşivlerden faydalanarak bunu bulmak zorunda kaldım demiştim. Sonra ise bulduğum bir çalışmadan bahsetmiştim. Yine tekrarlıyorum şimdi ondan bazı alıntılar yapacağım için Burak Kocaoğlu'nun Osmanlı Devleti'nde aşırı sıcaklardan kaynaklanan sorunlar ve alınan tedbirler 1876-1916 başlıklı çalışması burada kullanacağım kaynak. Şimdi bu mektep tatilleri meselesinde belki şuradan başlamak lazım. Osmanlı coğrafyasında okulların tatil edileceği dönem aslında belirlenmiş. Gerek Müslüman okulları için olsun, gerek gayrimüslim okulları için olsun. Belirli tarihlerde sınavlar yapılıyor, belirli tarihlerde tatil ediliyor ve işte mektebi rüştiyeler için Temmuz'un başında dersler tamamlanıyor. Temmuz'un 15'inde imtihanlar başlıyor ve Ağustos'un başından da 23'üne kadar kapalı kalıyorlar, tatil yapıyorlar düzenli olarak. Ve bu Osmanlı coğrafyasının tamamını etkiliyor. Ancak aşırı sıcaklardan dolayı kimi yörelerden, kimi bölgelerden, kimi şehirlerden bu tatilin bazen uzatılmasıyla ilgili, bazen sınavların farklı tarihlere taşınmasıyla ilgili talepler geliyorlar. Bunlar özellikle daha çok sıcak memleketlerden geliyorlar ancak birazdan yine bahsedeceğim İstanbul'u da etkiliyor. Tabii kararlar genelde merkezi olarak alınıyor. Bazen yerelin inisiyatifine bırakılıyor. Bazen de yerelin inisiyatifine bırakılamayacağı ve hani merkezi karara uyulması gerektiği şeklinde cevaplar da geliyor. Mesela buradan bir örnek, İstanbul'la ilgili bir örnek. 1892 senesinden. Bu senede Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için Mektebi İptidaiye'nin 5'e kadar ders yapması ve 5'ten sonra talebeleri bırakması isteniyor. Buna benzer farklı şeyleri de görüyoruz. Buna benzer farklı belgeler, farklı tarihlerde de görüyoruz. Ancak bu belgede belki enteresan olan bir mesele de şu. Buna bazı okulların uymak istemediği ile ilgili bir nokta var ve bunun üzerine de işte kararı uymayan mekteplere tekrar işte uyarı yapılması gerektiği ile ilgili başka bir belge görüyoruz. Tabii bir de İstanbul dışında da bunun yansımalarını görüyoruz demiştim. Özellikle Biladihare denilen sıcak memleketlerden bu tatil tarihlerinin değiştirilmesine dair talepler geliyor.
Mesela Halep, İzmir, Aydın, bunun örnekleri. Bazen de öyle oluyor ki bu beldelerden birinden bir talep geldiğinde diğeri örnek gösteriliyor ve ama işte diğerinde hala şu tarihlerde eğitim devam ediyor. Bu durumda sizin de devam etmeniz gerekir denilerek bu talepler reddedilmiş olabiliyor. Mesela Halep'te 1899 senesinde Haziran'da imtihanların yapılmasının zor olacağı dolayısıyla Mayıs'ta başlaması talep ediliyor. Ve buna olumlu bir cevap geliyor. O bölge için bu kabul ediliyor. Bir başka örnek de İzmir'den. Özellikle öğrenci sayısının kalabalık olmasından da dolayı sıcakların sıhhati etkileyeceği düşünülüyor ve işte gündüz dersliklerde, gece yatakhanelerde izdihamdan dolayı sıhhate uygun olmayan koşullar oluştuğu belirtiliyor. Dolayısıyla sınav tarihlerinde yine bir değişiklik talep ediliyor. Bu 1895 tarihli bir başka belge. Sınavların 15 Temmuz'a kadar normalde tamamlanması gerekiyor. Ancak bu geç bir tarih. İzmir için çok sıcak olacak bir tarih. Mayıs'ta tamamlanmasını talep ediyorlar. Ancak bu talep reddedilmiş oluyor. Ve dediğim gibi işte Bilad-ı Harre kabul edilen Bağdat, Suriye, Halep, Beyrut gibi yerlerde bile mevcut tarihlere uyulduğu belirtiliyor bu red cevabında. Ve özetle deniliyor ki siz de bu tarihlere uymalısınız, coğrafi koşullarınız farklı olsa da. Bazı bölgelerde ise tatilin öne alınması ya da uzatılması talepleri görülüyor. Hatta Haziran'dan Eylül'e tatil talep ediliyor. Mesela Basra'da 1892'de. Öğrencilerin vücutları bu sıcağa dayanamaz diye bir gerekçeyle. Bu kadar uzun bir tatil verilmiyor ama yine de tatil uzatılıyor mesela bu örnekte. Bu şekilde çeşitli örnekler görebiliyoruz. Burada enteresan olan bir tanesi bence şuydu. 1911 senesinden burada tabii artık gittikçe çeşitli kurumların daha modernleştiğini de akılda tutmak gerekir. Bu Çatalca'dan geliyor. Bu talep hasat zamanı olduğundan bahsediliyor. İşte Haziran'dan başlayıp Ağustos sonuna kadar hasat zamanı ve bölgedeki ailelerin ekonomik durumları iyi olmadığından küçük çocukların dahi bu hasatta çalışması gerektiği dolayısıyla okula gidemeyecekleri ve işte okulun buna göre düzenlenmesi talep ediliyor örneğin. Burada her birinin detayına tek tek girmeyeyim ama demiştim ya bunun biraz daha güncel örneklerle ilişkisini hep aklımda tutuyorum bunları okurken diye. Günümüze dair olmasa da Cumhuriyet sonrasına dair bazı mektep tatili örneklerinden de burada bahsetmek istiyorum bu bağlamda. Ne kadar devam etmiş bu aşağı yukarı bu tarz önlemler onu anlayabilmek için. Şimdi gazete arşivlerine baktığımda özellikle 1930'lar civarında ülkenin çeşitli illerinden mektep tatilleriyle ilgili haberler görülüyor. Örneğin işte 1937'de İzmir'de sıcaklardan dolayı mekteplerin tatil edildiğiyle ilgili. İşte yine 32'de Bursa'da şiddetli sıcaklardan dolayı mektep tatili.
1935'te Trabzon'da sıcak fırtınası deniyor. Bu arada bu çok enteresan bir terminoloji bence. Çünkü farklı terminolojilerin kullanıldığından bahsetmiştik. 6. bölümünde bu programın sıcak dalgasıyla ilgili ne tür terminolojiler kullanılıyor diye konuşmuştuk. Gazetelerde hangi yıllardan itibaren sıcak dalgası, sıcak hava dalgası denmeye başlanıyor diye bahsetmiştik. Ama sıcak fırtınasına ben daha önce denk gelmemiştim. Burada sıcak fırtınası olarak kullanılıyor başlıkta. Daha sonra işte Trabzon'da 3 gündür sıcak dalgası esiyor diye devam ediyor. Tabii ki yine bu haberin bir noktasında da sıcaklardan dolayı mekteplerin tatil edildiği söyleniyor. Şimdi bunlar İstanbul dışıyla ilgili haberler. İstanbul'da ise yine aynı dönemde, yine 1935'te Eylül'den bir haberi paylaşmak istiyorum. Burada aslında mekteplerin açıldığından bahsediyor bu haber. Azlık ve yabancı mektepleri açılmıştır diyor. Ancak 18 Eylül bu. Ancak havalar iki gündür pek sıcak gittiğinden olmalı ki bu mekteplerin talebelerinden bir kısmı henüz derslere gelmemektedirler diyor. Bunun devamında ise bir talimatnameden bahsediyor. Bu önemli bence. Bu talimatname okulla, mekteplerle ilgili bir kültür talimatnamesi. Ben bunun aslını bulamadım. Bunun gibi bir haberde daha bahsedildiğini gördüm sadece. Ancak burada alıntılamış oradaki kuralı şöyle diyor. Sıcaklar 26 dereceye geçtiği zaman mektepler tatil olunur. Böyle bir madde varmış. Zaten işte bundan dolayı da herhalde bu ay sonuna kadar tatil yapmak gerekir diye devam ediyor. Zaten bu dönemin genel olarak sıcaklıkların yüksek olduğu bir dönem olduğundan da bahsetmiştim farklı programlarda. Ama burada dikkat çekmek istediğim şu, bu konuyu kapatmadan önce. Demek ki en azından 1940'lara kadar bu sıcaklardan dolayı mektep tatili önlemleri devam ediyor. Belki bundan sonrası da var. Acaba bu talimatname daha sonrası için geçerli mi oluyor, unutuluyor mu ya da var ama uygulanmıyor mu? Bunun için başta başına bir araştırma gerekir. Öyle bir araştırmayı yapan olursa ben de zevkle okumak isterim. Ancak benim kendi araştırmamda bulabildiklerim bunlardı. Şimdi biraz da idari tatillerden bahsetmek istiyorum. Ama tabii ki yine bir müzik arası verelim. Bu parça The Jammies'den geliyor. Yazın okulların tatil olması ve işte okuldan kurtulmanın aslında keyfiyle ilgili bir şarkı. 1987'den bir hit. Şimdi onu dinliyoruz. Summertime, Summertime. It's summertime, summertime, summertime.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den günümüze İstanbul'da yaz programındayız. İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasının tarihinde sıcaklara dair önlemleri konuşuyoruz. Az önce mektep tatilleri önlemlerinden bahsettik. Şimdi ise idari tatiller kısmına geçeceğiz. Yine Başbakanlık Osmanlı Arşivinden biraz başlayarak bu konuya girmek istiyorum. Ancak bu bölümde biraz daha Cumhuriyet sonrası önlemleri öncelemek istiyorum. Arşivde benim özellikle dikkatimi çeken 1910-1911 dönemindeki idari tatiller oldu. Ve bunlar İstanbul'a ilişkin özellikle idari tatiller, ders saadette ki idari tatiller. Birincisini okuyayım, diğerlerini özetleyeyim, başlığını okuyorum sadece. Havaların aşırı sıcak olması münasebetiyle ders saadette Ağustos ayının sonuna kadar pazar gününün de tatil olduğu ve şayet Canik ve Kale-i Sultaniye'de de havalar sıcak olursa haftanın bir gününün tatil olabileceği. Bunun sonrasında benzer önlemleri görüyoruz bu bahsettiğim iki sene için ve aslında benzer bir dil de görüyoruz. İstanbul'a dair bir karar veriliyor ve İstanbul dışındaki illere, beldelere dair de bazen gerek görülürse, yerel gerek görürse şeklinde bir öneri yapılmış oluyor. Tatil yapılabilir denilmiş oluyor. Mesela Konya için de işte bir başka belgede işte Konya için İstanbul'daki bir durum söz konusu ise Ağustos sonuna kadar uygun görülen bir gün tatil edilebilir deniliyor. Bu memurlar için alınan bir önlem. Aynı şekilde 1911'de havaların sıcak olmasından dolayı Ağustos sonuna kadar hükümet dairelerinde pazar gününün tatil edildiğine dair bir başka önlem görüyoruz ve bu işte birkaç defa tekrarlanıyor aynı sene içerisinde. Ben söylemiştim daha önce de tarihsel iklim verilerine Türkiye'deki resmi kaynaklardan kamuya açık bir şekilde ulaşmak mümkün olmadığı için Hollanda Kraliyet Enstitüsü'nün kamuya açık paylaştığı kaynak üzerinden iklim verilerine bakıyorum ve işte sıcaklık trendlerine oradan alıntılıyorum demiştim. Bu döneme dair verilerde maalesef eksiklik olduğu için bunu teyit edebilmek mümkün değil. Ancak yine bir başka bölümde 6. bölüm olmalı. Bahsettiğim üzere 1911 yılında aslında başka ülkelerde kayıtlara geçmiş bir sıcak dalgası da var. Dolayısıyla bu 1910-11 döneminin bu önlemleri gerektirecek şekilde daha önceden görülmemiş bir sıcaklıkta bir dönem olduğunu varsaymak mümkün olabilir. Ben tabii dediğim gibi Cumhuriyet öncesi döneme burada çok vakit ayırmak istemiyorum. Hızlıca Cumhuriyet sonrası döneme geçip belki mümkünse de biraz günümüze yaklaşarak bu programı kapatmak istiyorum. Şimdi gazete arşivlerinden birkaç örnekle başlayalım. Örneğin 1934 yılının Temmuz'unun sonunda bir kısım memurlara 3'ten sonra izin verilecek diye bir haber var. Bu İstanbul'dan bahsediyor. İşte sıcaklar münasebetiyle belediyede zayıf bünyeli memurların öğleden sonra çalıştırılmamaları ile ilgili bir önlem alınıyor. Bunu vilayet almış oluyor bu önlemi. Yine bundan 2 sene sonra 1936 yılında bir haber var bu döneme dair. Bu yine Temmuz sonu aşağı yukarı aynı vakte denk geliyor bir önceki haberle. Burada ise bir yorum var diyelim. İşte önce sıcakların ne kadar çok arttığından bahsediliyor ve çeşitli vakalardan bahsediyor. Adliyedeki memurların fenalık geçirdiğinden bahsediliyor. Bazı insanlar işte bayıldığından bahsediliyor. Ondan sonra çeşitli veriler veriliyor hava sıcaklığıyla ilgili. Ve şöyle devam ediyor haber: sıcakların bu kadar fazla artması bilhassa resmi dairelerde mesai hayatını tahammül fersra hale getirmiştir. Tahammül edilemez hale getirmiştir. Dolayısıyla işte memurların çoğu bu sıcaklar yüzünden çalışamamakta, işte bunaltıcı odalarda uzun günü işkence halinde geçirmektedir diye devam ediyor. Ve diyor ki her yerde olduğu gibi yazın fazla sıcak olduğu günlerde İstanbul'da da resmi dairelere öğleden sonra tatil yapmak her şeyden ziyade memurların sıhhati bakımından pek lüzumlu ve zaruri bir şey olmuştur diyor. İşte ecnebi müesseselerinin bu şekilde tatil yaptığından da örnek veriliyor burada. Yani bir tür sıcak tatili talebini bu 1936 tarihli küpürde görmüş oluyoruz. Şimdi süremiz azaldığı için biraz tarihleri de atlayarak gidelim. İşte 1945'te örneğin benzer bir haber yine memurların çektiği sıkıntılara dair görüyoruz. Ondan sonra 1949'da öğle tatiline dair bir önlem görüyoruz. Öğle tatilinin 3 saate çıkartılmasıyla ilgili ve bu bütün Türkiye genelinde alınıyor bu önlem. Mesai saat 8.30'da başlıyor, saat 12'de bitiyor. Ondan sonra 3 saatlik bir tatil veriliyor ve ondan sonra devam edip 6'da sona eriyor. Bu bence enteresan, yine daha yakın dönemli tartışmalarla paralel olarak düşündüğümüzde. Çünkü daha yakın dönemde de idari izin tartışmaları gündeme geldiğinde memurlara siesta mı verilecek diye dalga geçen tartışmalar olduğunu görebiliyoruz. Tabii aşırı iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar özellikle 2000'lerden sonra ki bir dönemde çok belirgin hale gelmiş oluyor ve insanları özellikle bu dönemden sonra sağlığı bu dönemden sonra ciddi anlamda etkilemeye başlamış oluyor. İdari önlemlerin ya da ona dair tartışmalarında kapsamı değişmiş oluyor. Bu bölümde zaman yetmeyecek onlara tek tek girmeye ama belki bir başka bölümde bundan bahsetmek üzere kısaca bir tanıtım yapmış olayım. Bu dönemde neler oluyor meselesine dair. Örneğin belki şu an tamamen unuttuğumuz 2000'lerde bir sıcak tatili meselesi var. Adı böyle geliyor ya da en azından manşetleri böyle yansıyor. Çok tartışılıyor özel sektör buna karşı çıkmak istiyor. Ondan sonra yine 2000'lerin ilerleyen zamanlarında belirli gruplara dair tatiller var ve gitgide günümüze yaklaştıkça da gazete haberlerinde işte uzmanların bu tatilleri önerdiğini görüyoruz. Bu tatillerin idari düzey tartışıldığını da görüyoruz ama tabii ki artık bu bölümün süresinin sonuna geldiğimiz için bu bölümde bunlara girmeye vakit olmayacak. Bitirmeden tekrar hatırlatayım. Bu programın bir sosyal medya sayfası var. Birleşik yazarak sayfayı İstanbul hesabını takip ederseniz bu programın hem kayıtlarını hem de farklı paylaşımlarını görme imkanınıza sahip olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyerek kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Sayfiye.

Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokarç.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
2: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 13 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
1: Hariçten Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programında bugün konuğum Başak Doğa Temür, hem de programın bir dinleyicisiymiş de. Başak, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Çok sevindim nihayet seninle bir program kaydedebileceğimiz için. Üstelik bilmiyordum, sen de programı takip ediyormuşsun. Ben sana böyle programla ilgili formata dair bilgiler vermeye çalışırken sen gayet güzel takip ettiğini belirttin. Bu da çok sevindirici oldu benim için. Çok uzun yıllardır kültür sanat, özellikle de görsel sanat alanında çalışıyorsun. Seni Santral İstanbul'dan, Arter'den, Arter'in kurucu ekibindeydin ve orada sayısız serginin küratörlüğünü yaptın. Pek çok başka oluşumdan biliyoruz. Ama bugünkü gündemimizde her yıl hariçten sanatta yapmaya çalıştığım gibi benim henüz bu sefer görme fırsatı bulmadığım Venedik Bienalindeki Türkiye pavyonu var. Zira bu kez onun küratörlüğünü sen üstlendin. Sevgili Nilbar Güreş'e de buradan selam edelim. O bir yaz molasında olduğu için bize katılamadı. Arada öyle şeyleri sever biliyorum. Kendini biraz böyle bir sessizliğe aldı. Umarım ilerleyen programlarda, geçmişte onu konuk etme fırsatı bulmuştum zaten bir kitabı vesilesiyle, tekrar onu da konuk ederiz. Ama gözlerinizden öperim. A Kiss on the Eyes. 9 Mayıs 22 Kasım 2026 tarihleri arasında Venedik Bienalinde Türkiye pavyonu ve küratörlüğünü sen üstleniyorsun. Başak, şuradan girelim mi? Süreç nasıl başladı? Yani Nilbar'la ya da Türkiye pavyonuyla senin yolların nasıl kesişti? Geçmişte danışma kurulunda olduğunu da böyle hayal meyal hatırlıyorum. Dolayısıyla hiç bilmediğin, takip etmediğin bir oluşum zaten değil, ama belki Nilbar'la diyalog bu kez bu pavyonun küratörünü üstlenme sürecini anlatarak başlayabilirsin.
2: Ben öncelikle en sevdiğim radyo programlarından birinde konuk olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. O yüzden hani bir hata yaparsam, sürçülisan edersem lütfen affedin beni. Venedik Bienali'ni aslında hepimiz hani bu benzer yaşlardayız ve benzer kuşaklardayız yani hani. Çok heyecanlı bir şekilde hep takip ettiğimiz bir şey yani hani herkesin belki de öyle. Hani işte hangi sanatçı seçildi, işte ya da hangi küratör seçildi, o hangi sanatçıyı davet. Hep böyle hani aslında 2 yılda bir yaşadığımız çok heyecanlı bir şey olarak hani benim dünyamda var Venedik Bienali Türkiye Pavyonu. Aynı zamanda da hani işte bir süre sonra kalıcı bir mekana kavuşması meselesinden sonra da hani böyle çok mutlu olduğumuz hani bir durum da oldu. Daha önce danışma kurulunda evet bulundum 2 kere. O zaman işte bir sanatçı seçiyor danışma kurulu. Daha sonra da hani bir o görevi yapmak için bir küratör davet ediliyor. Bu sefer de öyle oldu. Danışma kurulumuz aslında isimlerini söyleyelim onların da. Ceren Özpınar, Çus Martinez.

0: Deniz, Öykü Özsoy Sanak ve Ulya Soley'den oluşuyordu. Ve 2026'daki Türkiye pavyonunda yer almak için Nilüfer Güreş'i seçtiler. Ondan sonra da Nilüfer ve İKSV aslında hani bir küratör arayışına girmiş. İşte biz görüştük. Ondan sonra ve hemen çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Yani hani biliyorsun sen de böyle çok kısa bir süre oluyor yani hani aslında geçen senenin sonunda başladık yani hani çalışmaya.
1: Onu
0: Kasım,
1: sormak
0: Ağustos gibi
1: istiyorum
0: hatta.
1: çünkü serginin çok da güzel bir yayını var. Onu da derinleşiriz biraz kimler yazmış. Sen de çok güzel bir yazı yazmışsın. Şiirlerden bölümler var, başka yazarlardan alıntılar var. Güzel editoryal olarak seçilmiş vesaire. Ama orada da bu serginin ne kadar kısa sürede yapıldığını böyle belirten, vurgulayan, özellikle bunu görünür kılmaya çalışan bir sayfa var kataloğun ya da kitabın sonlarına doğru. Ben bunu çeşitli vesilelerle hani bazı yazışmalarda, ortamlarda, söyleşilerde vesaire de okudum. Dolayısıyla bu sizin de altını çizdiniz. Şimdi senin de gündeme getirdiğin bir konu. Bu nasıl, ne kadar bir süreden bahsediyoruz? Bu süreci nasıl etkiledi? Sen ne söylemek istersin bununla ilgili?
0: Yani genel olarak aslında zamanlama böyle oluyor Venedik Bienalinde. Başka ülkelerin uygulamaları daha farklı. Onlar böyle 2 yıl önceden hani işte Venedik Bienaline gidecek sanatçıyı seçen ülke de var. İşte 5 ay önce seçen de var vesaire vesaire. Tabii çok kısa bir süre çünkü hani yeni bir iş üretmesi de hani genel olarak aslında hani kimsenin öyle bir talebi yok sanatçıdan resmi olarak ya da hani öyle bir hani
1: Mecburiyet
0: sözleşme de
1: yok.
0: yok.
1: Tabii.
0: Ama hani bu böyle genel bir anlayıştır. Bir de önemli bir şey işte yani hani sanatçılar da hani ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar çok doğal olarak ve aslında çok kısa bir süreydi bu. Yeni bir fikir önce tanışmak için aslında yani biz Nilber'le daha önce birlikte böyle bir yoğunlukta hiç çalışmadık. Ben Arter'de çalışırken Arter'in koleksiyonunda yapıtları olan bir sanatçı olduğu için hani kendisini tanıdım. İşte sergilerdeki işlerini gördüm ama hani hiç böyle bu kadar yakın çalışmadık yani. Çok şey, çok yoğun ve çok hızlı ilerlemesi gereken bir süreç. Bir yandan da hani böyle heyecanlı ve birazcık da stresli olduğu için o zaman iyice şey kısa geliyor insana yani. Kasım Aralık gibi hani çalışmaya, Ekim Kasım gibi başladık aslında. İşte uzun uzun hep konuştuk yani hani ne yapsak, ne etsek. Ve sonra Nilbar harika bir şekilde böyle yepyeni işler üretti. Onların da belki detaylarını sonra
1: Tabii.
0: açarım birazcık, isterim açmak.
1: Tabii ki vakit el verdikçe, ama tabii ki sergilerde, bu tarz sergilerde hangi sanatçının ve akabinde hangi küratörün seçildiği kadar serginin başlığı ve genel olarak küratöryel ya da içeriksel yaklaşımı ön plana çıkıyor. Biraz ondan bahsetmek ister misin? Sergi başlığı da çok konuşuldu tabii ki. Çok böyle bizim kültürümüze has bir deyim adeta. Güzel de yani, çok basitçe İngilizceye de kazandırılmış. İki sonda eyes, gözlerinizden öperim, ama Türkçesi daha çok şey ifade ediyor. Siz diyor olmamız karşı tarafa vesaire. Dolayısıyla başlıkla ilgili ya da serginin hani biraz daha kavramsal çerçevesiyle ilgili neler söylemek istersin? Bir Nilüfer Güreş sergisi olmasının ötesinde.
0: Ya aslında bu başlığı Nilber buldu. Ve ben çok seviyorum bu başlığı. Yani çünkü aslında hani bir katman katman aslında çok güzel bir başlık bence. Bir kere hani bir hep ulusal temsiliyet sorusu geliyor ya. Sonuçta nihayetinde bir ülke pavyonu. Yani bütün ülkelerin sanatçıları için geçerli bu
1: Tabii.
0: mesele. Yani bence böyle bir şeyle açmak, yani ilk iletişimi kurmak izleyiciyle bu kadar hani kendi kültüründen bir şeyle bence çok iyi bir strateji ve iyi de çalıştı yani hani çünkü bir merak uyandırıyor birazcık şeyden çıkıyor bu aslında Çelenk Nilbar tabii Türkiye'de de hani çalışıyor aslında 2009'da İstanbul 11. İstanbul Bienalinde işleri sergileniyor ve Türkiye'de de hani tanınırlığı görünürlüğü iyice yoğunlaşıyor o zamandan sonra ama aslında kariyerine Viyana'da başlamış bir sanatçı. Yani işte üniversiteyi İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde resim okuduktan sonra Viyana'ya gidiyor yüksek lisans yapmaya. Ve o yüksek lisansın 2 yüksek lisans yapıyor orada. Onun ardından kariyerine orada başlıyor. Şöyle bir yerden konuşmaya başladık biz ilk buluşmalarımızda. Yani hani şeyden çok yorulmuş Nilbar. Hep kendini açıklamaktan, İşte nereli olduğunu, niye öyle bir renk kullandığını, o çizdiği şeyin ne olduğunu hep böyle bir nevi bir ayrımcılığa,
1: Tabii.
0: hani bir oryantalizme hep böyle maruz kalmış yani. Hani bunu sadece kariyerinde değil, yine Avrupa'daki gündelik hayatında da yaşamış. İşte yani hani Türkiye'den bir kadın olarak bir şekilde hep böyle bir ötekileştirilmiş. Bu aslında Nilüfer için çok önemli ve temel bir mesele. Ve bu başlık da aslında birazcık ona bağlanıyor. Yani birazcık da irkiltmek istiyor yani hani karşındakini. Gözden öpmek, hani o böyle o mesafeli şey bakışa böyle birazcık hani değil mi ne demek gözden öpmek gibi. Ama bir yandan da aslında hani bakmak isteyene de çok sıcak ve samimi bir davet. Artık kendimi çok açıklamak istemiyorum, anlatmak istemiyorum. Kendimi size belki hani çok havalı ve bambaşka bir başlıkla çekici hale getirmek istemiyorum. Ben size böyle kendi şeyimden bir davet götürüyorum, sıcak ama saygılı. Gelip bakmak isterseniz gibi. Hani sonra da buradan işte böyle kavramsal çerçeveyi ördük birlikte.
1: Peki o zaman mesela en dikkat çekici bu kavramsal çerçeveye oturan sergide biraz daha böyle merkezi sayılabilecek bir işten de bahsetmek ister misin?
0: Tabii ki isterim. Yani genel olarak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında sen de biliyorsun ki Nilber resimle başlıyor.
1: Tabii.
0: Ve daha sonra hani video ve fotoğrafla 11. İstanbul Bienalinde bu bilinmeyen sporlar dizisi hatırlayacaktır dinleyiciler. Şimdi belki Google'larlarsa da zaten görürler onu. Sonra 2009'dan sonra 2014'te Nilber São Paulo Bienalinde davet ediliyor. Ve burada aslında hani bazı fotoğraf işler üretiyor oradaki yani orada çalışıyor ve üretiyor bu fotoğraf işleri. Fakat böyle bir de üç boyutlu bir iş üretiyor. O da şu işte serginin olacağı yani Biennial'in ana mekanına gidiyor ve orada böyle beyaz beyaz büyük büyük kolonlar var. Onları görüyor ve şey diyor. Ay diyor bunlar ne kadar böyle hani baskın ve beyaz ve işte şey böyle ne
1: Fallik
0: kadar
1: aynı zamanda tabii.
0: fallik ve ne kadar maskülen şeyler bunlar diyor. Ben bunları etek giydireceğim diyor. Ondan sonra ve bu işte eteklerden oluşan kolon işini yapıyor. Daha sonra 2021'e kadar böyle çok fazla heykel, yerleştirme, üç boyutlu iş yok. Yine Nilbar Güreş, kolaj, resim hani dünyasında çok hani şey büyük yer kaplıyor yani onun üretim dünyasında. 2021'de İsviçre'de bir şey Pasquart Kunsthaus. Orada bir solo sergi için davet ediliyor ve oradaki küratörün teşvikiyle Felicity Lund Nilbar ilk defa aslında çok büyük ölçekli heykeller üretiyor. Ben şöyle görüyorum. Yani çok uzatmayacağım bunu. Çünkü uzun uzun anlatmak istedim şimdi ama durduruyorum kendimi. Venedik'te de aslında artık böyle şey o üç boyutun bir doygunluğa ulaştığı bir üretim çıktı ortaya.
1: Çok değerli söyledi.
0: Yani hani belki şey ne zaman kapandı Nilbahar'ın Arter'deki sergisi?
1: Yeni galiba Mayıs.
0: Yeni.
1: Evet.
0: Eminim izleyiciler oradaki işleri kadife bakış işini görmüşlerdir. Onun bir böyle hani bir kuzeni mi diyeyim, uzak akrabası mı diyeyim? Öyle bir yeni yapıt üretti Nilbar. İsmi de ev sahibi misafir, home guest. Hani spor müsabakalarında hani home ve guest yazar
1: Evet.
0: şeyde puan tablosunda biraz oradan başlayan bir şey. Bu böyle yaklaşık 6 metre uzunluğunda makromeden örülmüş bir beden. Ama bir yandan da bir basket potası ve içine iki tane turuncu basket topu sıkışmış bir basket potası. Şimdi böyle başlıyor aslında ilk girdiğinde hani şöyle bir şekilde yerleştirdik çelenk işi. Girdiğinde tek bir top olan bir basket potası görüyorsun. Fakat işe yan tarafından baktığında iki tane basket topu olduğunu görüyorsun. Böyle bir oyunla ve espriyle açıyor aslında Nilbahar sergisini. Bu makromeden yapılmış bedenin içinden de rengarenk farklı farklı malzemelerden kumaşlar fışkırıyor. Bu iş birazcık işte hani birlikte var olabilmeyi, Hani bir potanın içinde hani iki topun birbiriyle aslında bir müzakere etmesini, yerini bulmasını, bu tür şeyleri işaret ediyor. Ve işte bunu seçtim şimdi size anlatmak için. Ama bunun
1: Harika.
0: dışında da hani işte o dediğim üç boyutlu yapıtların böyle bir şeye ulaşması, yani hani bir doygunluk noktasına ulaştığı bence bir an, yani Nilüfer Güreş'in kariyerinde.
1: Sanki pavyon da o doygunluğu istiyor. Yani ne olursa olsun daha büyük ölçekli anıtsal yerleştirmelerin beklendiği bir yer dikkat çekebilmek için de, ya da sanatçılar imkan ve mekan verilmişken aslında işlerini büyütmek de, anıtsallaştırmak da istiyorlar. Yani Türkiye pavyonunun mekanı, şimdi sen çok güzel bir yere getirdin. Biz zaten aklımdaki soru ve senden dinlemek istediğim konulardan biri de oydu. Aslında bir yer meydanı. Bir defa hani daimi bir mekanımız olması güzel Türkiye pavyonu için, ama her seferinde değişik bir şey yapmaya çalışmak lazım. Hem de burada çok detayına girmemize belki gerek yok, ama böyle içinden gelinip geçilen, transit geçilebilecek oldukça da zor. Ve mimarisi de dominant bir yerden bahsediyoruz. Öyle bizim alışkın olduğumuz müzelerdeki gibi istediğin yere duvar yap. Hani beyaz küpü eleştirebiliriz, ama beyaz küpün sağladığı bir nötr, istediğin gibi değiştirebileceğin şeyden de çok oldukça uzak. Yani pencereler var, ahşap var, içinden geçiliyor. Büyük bir alan, çok yüksek volümlü bir yer vesaire.
0: Tarihi bir yer.
1: Evet, yani bir sürü
0: Çok
1: şey de
0: ağır
1: var.
0: yani
1: Ve de her
0: hani.
1: seferinde değişik bir senografi de bekleniyor. Tamam, farklı bir sanatçı, ama mekanın kullanımına dair de bence küratör içinde, sanatçı içinde oldukça zorlayıcı ya da avantaja dönüştürmek üzerine düşünmesi gereken en azından bir yeri var. Yani dolayısıyla bir yerden bizi karşılayan ama sonra farklı perspektiflerden farklı yanlarını görmeye başladığımız bir işle açılması çok iyi duruyor. Aynı zamanda sanki bu toplumsal ayrışmamız, belki aynı potada eriyebilecek olmamız gerçeği, ne bileyim melezleşme, kuyirleşme, bütün bunları da bana çağrıştırdı Nilbar'ın, genelde pratiğinden de aşina olduğumuz için. Şimdi sergilemeyle ilgili dolayısıyla birazcık daha detay merak ediyorum. Yani benim okuyup öğrenebildiğim kadarıyla mesela ışıkla oynama, bu dediğim beyaz küp meselesine dair yaklaşım vesaire, sen de bunun üzerine tabii ki Nilbar'la beraber düşünmüşsün. Sergilemeyle ilgili neler tercih ettiniz? Belki biraz ondan bahsedebilirsin.
0: Çok düşündük bunu Çelenk ve hep yani aslında mekanla kavga ederek başladık. Ama bence herkes mekanla kavga, yani mimarlık bienalinde ayrı oluyordur. Dinleyiciler için de küçük bir not olsun. Bir sene mimarlık bienali yapılıyor Venedik'te, bir sene sanat bienali. Ama bence herkese aynı şey oluyor. Bir kere çok büyük bir mekan. Yani hem yüksekliği çok yüksek, yani tavanı çok yüksek, hem kendisi çok geniş. Bir yandan da bir başka ülkenin pavyonundan diğer bir ülkenin pavyonuna hakikaten geçilen, işte anlattığın gibi böyle kesilip geçilen bir yer ve çok kolaylıkla içinden hiç sergi dolaşılmadan, yani bir dikdörtgen düşünün. O dikdörtgenin uzun kenarlarının tam ortasında giriş ve çıkış kapısı. Dolayısıyla yani sergiyi yerleştirebileceğiniz alanlar, aslında büyük alanlar solda ve sağda kalıyor. Bu kapının solunda ve sağında. Ve kesip geçme, yani tam bir transit noktası aslında. Zaten hele de açılış zamanıysa Venedik'te insanlar böyle hani bakıp bakıp geçiyorlar. Tam da o dediğin şey çok gerçek bir şey. Yani çok zor bir şey bu. Yani hani o hele de o açılış günlerinde veya sonrasında çok yorucu bir şey Venedik Bienali'ni gezmek izleyici için de, bir yerden sonra hani bitirip hani o işi ben Bienali gezdim demek de istiyor
1: Evet.
0: hani izleyici.
1: Doğru.
0: Bazen profesyoneller olarak biz de böyle şeyler hissedebiliyoruz, yani insanız çünkü ve yoruluyoruz. Onun için de hani hakikaten işte o ilgiyi çekmek ve seyirciyi orada nasıl tutabiliriz? Seyirciyi nasıl serginin içinde dolaştırabiliriz sorusuyla başladık. Ama hani hakikaten Nilbar'ın bu son dönemde o aradığı ve bulduğu üçüncü boyutu çok güzel ve çok rahat bir şekilde aslında bir noktadan sonra o mekana şey yaptı. Hani çıkardı yani o işleri. Hani o yüzden de bence önemli bir sergi olarak yer alacak Nilüfer Güreş'in kariyerinde bu. İşte o dediğin şey, mesela şöyle bir şey yaptık. Biraz önce konuştuğumuz ev sahibi misafirdeki o oyun. Hani girişten baktığında tek top ama birazcık o geçişi bloke de ediyor bu
1: Tabii
0: iş.
1: tabii.
0: Ama bir yandan makrome olduğu için de, geçirgen olduğu için karşıyı da görebiliyorsun. Ama mutlaka etrafında dönmen gerekiyor. Ya sola gitmen gerekiyor ya sağa. Böyle böyle hani yapıtların mekandaki yerleşimini hep hani böyle birazcık rota oluşturmak için öyle kurguladık yani sergiyi. Kimi çok yüksek, kimi daha alçak daha. Mesela fotoğrafları yere de yani şeye duvara dayadık ve yere koyduk. Hani bir aşağı bir yukarı bakıyorsun. Bir yerde bir şey görüyorsun, onu takip ediyorsun. Sonra kafanı yukarı çeviriyorsun. Hani o seyirciyi orada gezdirmek ve tutmak için hani düşünerek şey yaptık, yerleştirdik sergiyi.
1: Işık da zor diye düşünüyorum orada her zaman. Işığı istediğin gibi kontrol etmek de zor. Işık tasarımı sanki orada oldukça belirleyici vesaire. Onunla ilgili bir çalışmanız oldu mu?
0: Tabii oldu. Zaten de yani aslında İKSV'nin şu anda bir hem destekçisi olan bir aydınlatma tasarımı ekibi var. Onlarla birlikte çalıştık. O anlamda hani şeydik. Birazcık daha komşu pavyonlara göre rahattık yani. Hani bizim aydınlatma elemanlarımız vardı. Onları açtık, kapattık. İşte uğraştık, denedik. Kimilerinin çok az ışığı vardı. Ama çok zor, gerçekten zor bir mekan. Yani tarihsel de bir yapı olduğu için ama endüstriyel yani bir yapı tabii tarihsel yapı derken o böyle ağır kocaman endüstriyel yapının içinde aydınlatma da gerçekten zor.
1: Harika.
0: Ama
1: Peki.
0: çeşitli spotlarla hani böyle şey hani genel aydınlatmayı da koruyarak ama işleri de böyle hani aydınlatmayı da aslında yine o rotayı desteklemek için ona göre tasarladık yani.
1: Harika. Vaktimiz azalmaya başladı. Başak Doğa Temür'le birlikteyim. Türkiye pavyonundan bahsediyoruz. Venedik Bienali. Bu kez sanata odaklanıyor bu yıl. Geçtiğimiz yıl mimarlıktı. Onu da zaten gündeme getirmiştik. Ve 22 Kasım'a kadar Venedik'e yolunuzu düşürürseniz Arsenale'nin sonundaki Sala di Arme'de zaten kaçırmazsınız diye umuyorum. Kaçırırsanız da ya da gördükten sonra diyelim, her yıl her seferinde olduğu gibi Türkçe İngilizce güzel bir kitap da eşlik ediyor. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü farklı kitaplıklarda, kütüphanelerde var. Halihazırda İstanbul Modern Kütüphanesi'nde de gelip bakılabilir söyleyelim. Ve MUS'la işbirliğiyle yani İtalya'daki bir yayın evi ve sanat alanında çok bildiğimiz bir yayın evi ortaklığıyla yayımladınız. Vehbi Koç Vakfı'nın da desteğiyle. Değişik bir kitap olmuş. Grafik tasarımını İpek Erdöl editörlüğünü Hazal Yonca Birincioğlu üstlenmiş. Ben de önümdeki notlardan seni rahatlatmak adına okuyorum Başak ama içeriği senden dinlemek isterim. Elbette senin
0: Tabii
1: böyle
0: ki.
1: çok da güzel ve nitelikli bir yazın var. Şevkat'in direnci adını taşıyor. Nilüfer'in de pratiğine bence çok güzel yaklaşmışsın. Başka da metinler var Nilüfer'in pratiğine dair. Ama bir de şiir seçkisi var. Senden dinleyelim mi bunları?
0: Ya umarım sevmişsindir kitabı Çelenk. Yani şey ben sonunda elime aldığımda gerçekten böyle çok mutlu oldum. Lütfen İstanbul Modern Kütüphanesi'ne gidip kitabımıza bakın. Şöyle bir şey yaptık. Yani zaten hani sergi yapmak için de tabii ki kitabı yapmak için de kısa bir süre var. Ben kavramsal çerçeveyi ve sergiyi anlatan bir genel yazı yazdım. Nilbar'ın daha önce sergilerinin küratörlüğünü yapmış Franz Stahlmeier. O da bir küratör. O Nilbar'ın pratiğinin geneline dair bir yazı kaleme aldı. Ama onun dışında biz bir şiir seçkisi yaptık. Oturup bir sürü işte Hazal, ben, İKSV gibi herkes bir takım şiirler okumaya başladı. Şöyle bir şeyle başladık. Aslında hem Nilbar'ın genel pratiğine belki eşlik edebilecek ama bir yandan da sergideki işlerin o duygusuna yoldaşlık yapacak. Böyle acaba bir şiir seçkisi yapabilir miyiz diye yola çıktık. Ve hakikaten de öyle şiirler çıktı ki karşımıza. Aa, sanki Nilbar'ın işini görmüş gibi ya da Nilbar sanki o şiiri okumuş da o işi yapmış gibi ama hani ne şair ne de Nilbar birbirlerinin işlerini daha önce görmüşlerdi. Böyle bir takım kavramlar tabii çıkıyor hani Nilbar'ın pratiğine de sergideki yapıtlarına da baktığımızda işte cinsiyet, göç, aidiyet, yerinden edilme, bellek, kırılganlık, ayrımcılık ilk başta konuştuğumuz gibi hani Nilbar'ın kendi hikayesinden, kişisel hani hayat hikayesinden de yola çıkan ve Margaret Atwood, Joy Harjo, Ethel Adnan, Bejan Mathur, Dia Civan, Safo, Birhan Keskin, Audre Lorde, Jila Hüseyin'i ben de şu anda okuyorum ve Avedik İsakyan'ın şiirleri var kitapta. Bunlar böyle aslında hep böyle bir şiir ve bir yapıt grubu var. Öyle bir çalışma da yaptık. Yani hani yapıtları grupladık ve şiirlerle eşleştirdik. Hani kabaca bunun duygusu buna uyar diye öyle bir kitabımız oldu.
1: Şiirde tabii o kadar detay kitaba ben de bakmamış durumdayım. O yüzden belki boş bir soru soracağım sana. Dersini iyi çalışmamış bir soru
0: Estağfurullah.
1: olacak ama şiir deyince çeviri meselesi hepten zorlaşıyor. Dolayısıyla bu şiirlerin hepsi Türkçe İngilizce var mıydı? Çeviri konusunu nasıl bir araya getirdiniz?
0: Çok yani çok ciddi bir çalışma yürüttüm.
1: Aa.
0: Fazal ve İKSV'nin diğer ekipleri beraberce bir kere hani bunların hızlıca izinlerinin alınması, telif haklarının alınması gibi çalışmalar da oldu. Bir de bunların çevirisi meselesi oldu ve ben gerçekten şapka çıkarttım. Yani hani yayın birçoğunun Türkçe'de çevirisi yayınlanmamıştı. Fakat çok inanılmaz bir hızda, inanılmaz iyi çevirmenlerle çok çok şey bir çalışma yürütüldü yani hani çok profesyonel bir çalışma yürütüldü ve ben de bu kadarını beklemiyordum inan ki hani orada da ekibe buradan bir selam göndermek isterim.
1: O zaman mutlaka kitabı edinmek, bu açıdan da bakmak lazım. musmagazin.it, İtalya'nın shop adresinden de anladığım kadarıyla internet online sipariş verilebiliyor. Web sitesi Türkiye Pavyonu, bayağı okuduğunuz gibi yazılıyor. 26, 2026'nın 26'sı .iksv.org adresinde pek çok detaya ulaşmak mümkün diyelim. Peki Başak, Venedik'e gidenler için son birkaç dakikamız kaldı. Bu soruyu soracağımdan haberin yoktu ama hani Türkiye pavyonunu mutlaka göreceğiz ama başka ne görelim? Ne tavsiye edersin bize? Kısacık Başak Doğa Temür'ün madem şiir seçkilerini vesaire okuduk, bir iki de böyle Venedik Bienali'nin içinden diyeyim, yan sergileri falan karıştırmıyorum,
0: Tamam.
1: büyümesin. Ama başka hangi yapıt, hangi pavyon bilmiyorum. Bilbar'ı gördük.
0: Ben bizim komşu pavyonumuzdaki sergiyi çok beğeniyorum. Lüksemburg. Bizim aslında iki komşumuz var. Yani dört komşumuz var aslında ama bir taraftaki komşumuz olan Lüksemburg'un Lamert sergisini öneriyorum. Paralel etkinliklerdense Çelenk aslında sen de daha önce bir hani sohbetimizde konuştuk. Eğer hala açıksa gittiklerinde Gabriela Goliath'ın Elegy sergisini o şehirde bir şehir merkezinde ama bir kilisede çok kolaylıkla zaten hani Biennale kitapçığındaki etkinliklerden onu bulabilirler. Gabriela Goliath da aslında bizim diğer taraftaki komşu ülke komşu pavyon olan Güney Afrika'yı temsil edecekti. Fakat kendisinin katılımına son dakikada izin vermediler. O da kendisi alternatif bir şekilde Venedik'te yer almayı başardı. Gerçekten hani çok güzel bir sergi. Onu tavsiye ediyorum.
1: Yani en
0: Bir sergi
1: hakiki öz
0: daha
1: Güney Afrika
0: vardı.
1: pavyonu aslında.
0: Evet,
1: Olması
0: tam
1: gereken
0: öyle o.
1: yerde olmasa da.
0: Bir de Still Joy diye bir sergi vardı. Pinchuk Art Center'da. O da yine merkezde. O da Ukraynalı bir küratör ekibinin yaptığı bir grup sergisi. Gerçekten hani böyle şey nasıl denir? Taze bir şey böyle hani bir şey görüyorsun. Hani o beni çok etkiledi. Ama tabii ki hani ana sergileri Giardini'de de ve Arsenal'de de hani Koyoko'nun vefatından sonra küratör ekibinin kurguladığı ve yerleştirdiği o sergiyi de mutlaka görmek gerekir tabii ki.
1: Başak
0: Söylemeye
1: çok
0: gerek.
1: teşekkür ederim. İyi ki katıldın. Senden yani Venedik Bienalinden tavsiye dahi aldık. Başak Doğa Temür'den. Nilbar Güreş'e buradan teşekkür ve selamlarımızı iletelim. İKSV'nin Venedik Bienali ve diğer ekiplerine de tabii ki teşekkür edelim ve ellerine sağlık diyelim. Ben de umarım Eylül ayında gittiğimde kendim bu bilgiler ışığında görüp değerlendirme fırsatı bulacağım. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 13 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
2: Apaçık Radyo.
3: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
4: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Margaret Atmaca'ya teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, Dünyanın Cazı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bu hafta John Coltrane'in izinde biraz ilerleyeceğiz. Biraz diyorum çünkü doğrudan değil ama onun bestelerini farklı müzikal dünyalara taşıyan bir Archie Shepp örneği var önümüzde. Onun üzerinden dinleyeceğiz, dinlemeye başladık. Archie Shepp özellikle 1960'ların o özgür caz hareketinin önemli saksafoncularından, bestecilerinden, aktivistlerinden. Cazın toplumsal, politik ifade alanını da hep ön plana çıkartan sanatçılardan biriydi özellikle 60'lar için. O protest müzikal diliyle ve bunun bir örneği olarak bugün 1964 tarihli 4/4 Train albümü var elimizde. Archie Shepp'in John Coltrane'in bestelerini alıp onları olduğu gibi yeniden üretmek yerine sertleştirip, genişletip, özgürleştirip kendi müzikal diliyle yeniden yorumlamasıyla yapılmış bir albüm. John Coltrane'in Impulse'a olan etkisi üzerine yapılmış bir albüm. Ve biz programımızı CDS Song Flute parçasıyla başladık. Bu da bilenleriniz vardır. John Coltrane'in o efsane Giant Steps albümünde yer alan bir bestedir. John Coltrane'in işte o dönem karısı Naima'nın kızı Sida'ya ithafen yaptığı bir parçadır. Evet, dediğim gibi bugün Dünyanın Cazı'nda 1964 Coltrane bestelerini yeniden yorumlayan bir albüm var elimizde. Şimdi de sanatçıları birazdan anons edeyim. Hani çok uzatmayayım bu giriş kısmını. Yine John Coltrane'in bestesini yorumlayacaklar. Mr. Sims.

Mr. Sims ve işte Archie Shepp'in albümü 4-4 Train. Tabii bu albümü çalmamın bir sebebi de caz tarihine bakarken programı hazırlamak için 10 Ağustos 1964 tarihinde yayınlandığını gördüm bu albümün. Ben de zaten John Coltrane çalmaya vesile ararken ve bu albümde çok iyi yorumlar aldığı için bugün sizlerle paylaşmak istedim. Tenor saksafonda Archie Shepp, trombonda Roswell Rudd ve Coltrane'in basçısı Reggie Workman, alto saksafonda John Cicciai ve Ornette Coleman'dan da bildiğimiz davulcusu Charles Moffett'den oluşan dört üflemeli ve piyano içermeyen bir altılıyla yapılan bir albüm. Evet, şimdi sırada bu albümden yine tabii devam ediyoruz Cousin Mary ile.

Evet, yine John Coltrane'e özdeşleşmiş bir parçayı yorumladılar Cousin Mary ile. Archie Shepard ne kadar avantgarde caza yöneldiyse özgür caza 60'larda, daha sonra o öfkesini adaletsizliğe karşı işte tavrını belirttiği özgür caz kuşağının belki de en açık sözlü üyesi olmasına rağmen 70'lerde daha swing temelli R&B yaklaşımına geçiyor. Daha sonra 80'lerde o öfkesini fazla göstermediği diyeyim, daha balatlara, blues'a yöneliyor. 1937 doğumlu, hala hayatta. Yani biz onu o Attica Blues ile tanıdığımız, o Attica ayaklanması, katliamı gibi tarihi olaylara dayandırdığı besteleri ile tanırken müzikal hayatında farklı dönemler de var diyeyim. Ama biz bugün işte onun 1964'te yaptığı özgür cazın, serbest cazın yoğunluğunu ama post-pop'u da yine içeren albümünde dinliyoruz. Four Four Train. Ve tabii John Coltrane parçalarını kendi tarzıyla yorumluyor. Yine avantgarde cazın önemli albümlerinden biri ilk dönem. Şimdi Cousin Mary'i dinledik. Şimdi işte John Coltrane'in yine besteci olarak yeteneği.

Evet Naima, işte Four for Train abi Midar Çişep'in John Coltrane'in bestesini kendi tarzlarına göre düzenledikleri, ele aldıkları bir parça ve düzenlemeleri de tabii Roswell Rudd'a ait tromboncu. Şimdi son olarak yani albümün son parçası daha doğrusu bizim biraz daha vaktimiz var. İlginç bir parça ile bitiyor bu albüm. Rufus, ama tam adı Rufus, swung his face at last to the wind, then his neck snapped gibi böyle uzun bir ismi var. Belki Rufus sonunda yüzünü rüzgara çevirdi, sonra da boynu kırıldı gibi uzun, oldukça Archişep'e özgün belki de bir başlık ama müzik aslında bu parça politik ve ırksal çağrışımlara parmak basan bir parça. Albümün belki en hareketli parçası bu eser. Ve işte bu albümdeki tek Archişep bestesi. Burada sololar var ve blues var yine. Evet, dinleyelim bakalım nasıl bulacaksınız.

Evet, bugün tenor saksafoncu Archie Shepp'in 1964 yılında Impasse etiketiyle çıkarttığı ilk stüdyo albümü Four for Train'i dinledik. Burada onun bir bakıma akıl hocası John Coltrane'in dört bestesini ve Archie Shepp'in orijinal bestesini avantgarde caz ve hard bop tarzında yeniden yorumladığı albümüne kulak verdik. Albümdeki bütün parçalar buydu. Tenor saksafon Archie Shepp, Rosewood Rudd trombon ve düzenlemeler, John Cicai alto saksafon, Alan Shorter flügelhorn, Reggie Workman bas ve Charles Moffat davullardaydı. Dediğim gibi Archie Shepp'in ilk lider olarak yaptığı albümdü ve hala dinlemesi keyifli bir albüm. Ve bilirsiniz, bahsettim de, Archie Shepp en çok 60'lardaki o tutkulu, ateşli ve Afrika Amerikan kökenli insanların karşılaştıkları haksızları vurgulayarak aslında sesini duyurmuştur ilk olarak. Hem Cecil Taylor hem John Coltrane'le birlikte avantgard cazında öncülerindendir. Biz şimdi programımızın son parçasına geliyoruz. Archie Shepp'e ama burada veda ediyoruz. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız bir hafta dilerken. Şimdi John Coltrane'in demin Archie Shepp ve ekibinden dinlediğimiz Cousin Mary parçasını başka bir zamandan, daha günümüze yakın diyeyim, 1990'lardan, 93 yılından ve başka bir şehirden dinleyeceğiz. İspanyol saksafoncu Perico Sambit ve o dönem henüz kariyerinin başındaki piyanist Brad Mehldau'dan dinleyeceğiz. Barcelona'da bir caz kulübünde canlı olarak yapılmış kayıt. Perico Sambit alto saksafon, Brad Mehldau piyanoda. Onlara basta Mario Rossi ve davullarda Jordi Rossi eşlik edecek. İşte aynı John Coltrane bestesi, aradan yaklaşık 30 yıl geçmiş. Archie Shepp'in o 60'lardaki özgür ve sert yaklaşımından 1990'ların modern, daha açık, daha etkileşime dayalı dörtlü diline evrilen bir başka yorum. Cazın da güzelliği bu. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere sizleri Cousin Mary ile bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oranges!
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
3: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: 2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil'da doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
2: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Yayınımızda Club of Rome üyelerinin krizden çıkışın demokrasiyi yeniden icat etme fırsatı olduğunu savunan analizini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen mikroplastik önergelerini, 9 ilde süregelen orman yangınlarını, Nature Climate Change dergisinde yayınlanan Kuzey Buz Denizi asitlenmesinin geriye dönüşünün gecikeceğine dair çalışmayı ve Rize Oce'de yaşam savunucusunun madenciliğe karşı seslendiği konuşmayı ele alacağız. İlk durağımız Club of Rome'un 5 Ağustos'ta yayınladığı ve Ecological Economics dergisindeki temel makaleden aktarılan analiz. Lars Fogg Mortensen, Sandrine Dixon Declev ve Robert Costanza iklim biyolojik çeşitlilik ve refah hedeflerinde ilerleyememenin ardında bir yönetişim krizi olduğunu savunuyor. Fosil yakıt, finans, teknoloji ve ilaç gibi çıkar gruplarının uzun vadeli ortak hedefleri engellediğini, yapay zekanın ise dezenformasyon ve manipülasyon aracına dönüştüğünü belirtiyorlar. Earth for All 2024 küresel anketi ise yurttaşların güçlü karbon fiyatlaması, adaletli vergi ve gayri safi yıllık hasıla yerine refah hedefine geniş destek verdiğini gösteriyor. Kısacası kamu tercihi ile politika çıktısı arasında yapısal bir uçurum var. Yazarların önerdiği ilk çözüm müzakereci demokrasi, yani İngilizcesiyle deliberative democracy ve yurttaş meclisleri, yani citizen assemblies. Sıradan yurttaşlardan oluşan temsili grupların kanıt öğrenip tartışmayla politika önermesi bu yaklaşımın özü. Sortasyon, yani kura ile seçim, katılımcıların lobiciliğine karşı da korumuş oluyor. Belçika, İrlanda ve Fransa başarılı yurttaş meclisleri örneklerine daha önce ev sahipliği yaptı. İyi kurulmuş meclisler seçim politikasının kaçırdığı uzlaşıları ortaya çıkarıyor ve daha başarılı toplum yararına sonuçlar ortaya çıkıyor. Ancak yazarlar meclislerin tek başına yeterli olmadığını, liderlik hesap verilebilirliğine ve hukukun üstünlüğüne saygı gösteren güçlü bir demokratik yönetişim çerçevesinin de tam olarak entegre edilmesi gerektiğini vurguluyor. İkinci çözümse sosyokrasi, yani rıza esaslı yönetişim. Şirketlerde ve küçük gruplarda başarıyla uygulanan bu yöntemin ulusal ve dünya ölçeğine taşınmasının önündeki engel mevcut sistemlere kilitlenmiş çıkar grupları. Bu iki eksen ortak hedefler üzerinden uzlaşı üretmek için birlikte kullanılabilir. Yani yurttaş meclisleri ve sosyokrasi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı refah, üretim ve tüketimde, yani türetimde sürekli büyümenin ötesinde dengeli, yenileyici bir toplum tasarımını gerektiriyor. Yazarlar, Hove'un 20 yıllık dönüş çevrimleri, Holling'in uyarlamalı döngü modeli ve Putnam'ın kolektif özyapı analizlerinin önümüzdeki yıllarda demokratik yenilenmeye açılan bir eşikte olduğumuza işaret ettiğini vurguluyor. Krizin çözümü yeni demokratik sistemlerin kurulması için de bir fırsat. Bir başka haberde Nature Climate Change dergisinde bu ay yayınlanan çalışma negatif emisyon senaryolarında bile Kuzey Buz Denizi'nde okyanus asitlenmesinin, yani İngilizcesiyle ocean acidification, uzun süre kalıcı olacağını gösterdi. Araştırmacılara göre atmosfer karbondioksiti düşüş sürecinde olsa bile Arktik yüzey suları göreli olarak daha asidik kalıyor. Aragonit aşındırıcı koşullar, ki aragonit bir mineral, İlk ortaya çıktığı eşiğin yaklaşık 120 ppm altına inene kadar devam ediyor. Bu deniz buzunun eskiden sınırladığı gaz alışverişinin bozulması, yani tam olarak restore edilememesi anlamına geliyor. Kısacası Arktik ekosistemleri karbon salımını azaltmaya başlasa bile deniz canlıları ve balıkçılık üzerinde yıllarca asit baskısıyla yaşayacak. Emisyon azaltımı kadar okyanusun rehabilitasyonu da bu nedenle gündemde. Gelelim Türkiye'ye. Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Antalya, Konyaaltı, Çıralı, Fasilis ve Mersin kıyılarında görülen mikroplastik kirliliğini meclis gündemine taşıdı. Çevre Bakanı'na ve Sağlık Bakanı'na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi. Rızvanoğlu, 2025'te Avrupa Birliği'nden 503 bin ton, Birleşik Krallık'tan 139 bin ton plastik ithal edildiğine dikkat çekti. Bakanlığın yol haritası 44 eylemin kaçının tamamlandığını sordu. Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de gündeminde sıfır atık ve okyanus başlıklarıyla olan bu uyum sorgulanıyor. Sağlık önergesinde ise mikroplastiklerin kanda, plasentada ve anne sütünde tespit edildiğinin bilimsel bulgular ışığında ulusal bir izleme programı da isteniyor. Tüketim ve yönetişim krizinin başka bir yüzü ise ormanlarda. Ege ve Akdeniz kıyılarında Muğla Yatağan Kadıköy mahallesinde çıkan ormanı sıçrayan yangında 12 helikopter, 5 uçak, 18 arasöz, 2 dozer ve 185 personel müdahale etti. Muğla Seydikemer Bayır mahallesinde sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarla ormanlık alana sıçrayan yangının mücadele de sürüyor. Antalya, İzmir ve Balıkesir'de de eş zamanlı çıkan yangınlarda ekipler uyumadan çalışıyor. Kırsal geçim ekonomisinin ve yaban hayatının uğradığı kayıp, iklim uyum politikasının yerelde acilen güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Gelelim son haberimize. Rize Ardeşen Oce'de 7-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 29. Yeni Yol Kültür Şenliği kapanışında Akberen Yaşam Savunucusu Esra Işık konuştu. Şenlik 1997'den bu yana bölge halkının kıyısına ve yaşam alanına sahip çıkma mücadelesinin simgesi. Işık, Akberen'de zeytin ağaçlarımızı, ormanlarımızı katlettikleri gibi şimdi de Karadeniz'de aynısını yapıyorlar dedi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Dila Yılmaz'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, canlı yayındayız şu anda. Domi ve J.D. Beck açılış parçalarında yer aldı. Fransız klavyeci Domi Luna ile Amerikalı davulcu J.D. Beck ikinci stüdyo albümlerini yayınladılar 31 Temmuz'da. Who Asked isimli parçayı da dinlediğimiz. Evet, genç yeni nesil bir ikili Domi and J.D. Beck, Not Tight isimli albümlerini yayınladıklarında birkaç yıl kadar önce Açık Dergi'de yine yer vermiştik. Keskin bir albüm bu. Ayrıntılara dikkat etmeyi sevenler derseniz müzik dinlerken muhakkak keyif alırsınız diye düşünüyorum. Ama haftanın albümü olarak çalar mıyız emin değilim. Yine de bu bir gün, iki gün ya da pazartesi, salı günü Who Asked albümüne kulak vereceğiz ikilinin. Drum and Bass'te caz dünyasını yakınlaştırmışlardı ilk albümde. Bu kayıtla şimdi ikinci plakla birlikte de orkestral aranjmanlarla şaşırtıyorlar dinleyiciyi. Epiphany ve Had Enough isimli kayıtlarla bir parçasını duymuş olduk bu yeni sadanın. Evet, ilerleyen dakikalarda da albüme geri döneceğiz. Who Asked isimli Domi and J.D. Beck albümü bu akşam Açık Dergi'de kulaklarımızda. Evet, haftanın ilk yayını bu dediğim gibi. Ve günlerden sonra, haftalardan sonra bir kent takvimi yer alacak. 10-16 Ağustos haftasından etkinlik manzarasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Epey sakin aslında İstanbul. Ben uzun bir ara vermiş olduğumuz hissiyatında olduğum için kent takviminde öyle bir telaştı aslında bu akşam kent takvimini sizler için hazırladım ve sunacağım şimdi. Çok büyük bir hareketlilik yok dediğim gibi ama kıymetli etkinlikler var. Bakalım yaz ortasında kültür ve sanat çevresinde neler cereyan ediyor. Çok uzun sürmeyecek bu derlemeyi sizlere aktarmam. Saat 6.30 gibi bitireceğim bülteni ve Domi and J.D. Beck'in albümüne geri döneceğiz. Açık Dergi'de saat 7'ye kadar geçecek sürede birlikte kulak vereceğiz bu yepyeni plan. Ardından da Açık Dergi'nin köşelerinin yayını olacak. Işıl Çoban'la ile Güne Bakan İletiler, Saksoy ve Burçin Altınsay'la da kültürel miras ve koruma kimin için ne için parçalarını siz sevgili köşelerini sevgili dinleyicilerimize aktaracağız saat 7 ile 8 arasında. Hadi başlayalım kent takvimine. Bu akşam Kadıköy'de yer alan TESAK'ta kütüphanede Burhan Sönmez söylesi varmış. En başa bir bunu alalım. Yeni bir roman yayınladı Burhan Bey. Kırmızı Ayna ismini taşıyor, iletişim etiketiyle çıktı. Bu akşam da hafıza, zaman ve benlik üzerine bu yapıtını Aynadaki Hayat ve Edebiyat başlıklı söyleşide değerlendirecek Burhan Sönmez'e Nermin Molluoğlu ve Eylül Görmüş'ün eşlik edeceğini görüyorum moderasyon koltuğunda. Yeni romanın yazım sürecini, mitoloji ve tarihten beslenen katmanlarını bireysel hafızayla toplumsal belleğin iç içe geçtiğim anlatayım. Ücretsiz gerçekleşen bu etkinlikte masaya yatırıyor Burhan Sönmez Aynadaki Hayat ve Edebiyat. Evet, Kırmızı Ayna isimli son romanı vesilesiyle yazarın bu akşam gerçekleşecek bir etkinlik olarak kent takviminin ilk sırasında yer almakta. Kaz Dağları'na uzanacağız şimdi. Bu hafta orada bir sergi açılışı var. Ardından İstanbul'daki bir sergi kapanışından bahsedeceğim. Tabii yazın ortasındayız. Çok hiç hareketli değil güncel sanat çevresi. Eylül-Ekim'i bekliyoruz burada olup bitenler için ama arada bir güncelleme de iletmiş olayım sizlere. Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri ismini taşıyan sergi 15 Ağustos'ta İdamadra Jeoparkı'nda kapılarını açacakmış. Evet, Kaz Dağları'nın doğal mirasını ve biyolojik çeşitliliğini odağına alan eserlerden oluşuyor bu sergi. Biraz detaylarına bakalım. Körfez Tatbikililer Sanat Grubu hazırlamış sergiyi. Kaz Dağları'nın simge kuş türlerinden ilham alan sanat eserleri yan yana gelmiş. Sanatçıların bölgenin doğal mirasını ve zengin ekosistemini yorumladığı çalışmalar İdamadra Jeoparkı'nın Güre sergi salonunda yaklaşık bir ay boyunca izlenebilecek. Şah Kartalından Kara Ağaç Kakan'a, Şahin'den Taş Kızılı ve Saka Kuşu'na kadar birçok kuş türünü konu alan yapıtlar var burada. Kaz Dağları'nın doğal yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini sanatçıların yorumlarıyla ele alan sergi, kuşların yalnızca estetik bir unsur değil, Kaz Dağları'nın doğal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu sanat aracılığıyla anlatıyor denmek
özellikle bültende. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit Ticaret Odası'yla katkı sunduğu bir özel sergi bu. Körfez Tatbikililer Sanat Grubu tarafından oluşturulmuş bir karma sergi söylediğimiz gibi. Bu cumartesi günü Balıkesir civarında olanlar açılışa da katılabilirler. İda Madra Jeoparkı'nda ücretsiz görülebilecek sergi söylediğim gibi bir ay boyunca açık kalacak. Kapanacak sergi var dedik, İstanbul'a geri dönelim. Evet, Raku'nun sergisi kar sanat çalışmalarında yer alıyordu. Burak Yurdakul'un işleri 16 Temmuz'da sergilenmeye başlanmıştı burada. Evet, duvar resmi, desen ve pentür arasında dolaşan sokak sanatı olarak da konumlayabileceğimiz bir üretimi sürdürüyor uzun yıllardır Raku'nun. Oyunla öfke, anonimlikle kişisel ifade arasındaki süreklilikte görüyoruz onu. Şöyle denmiş bültende, silinmeyle, gizlenmeyle ve yeniden ortaya çıkmayla katmanlanan direngen bir hafızanın parçaları olarak yapıtlarını sürdürüyor. Raku'nun, Burak Yurdakul'un eserleri bir galeri mekanında, ama çok kıymetli bir galeri mekanında karşı sanata çalışmalarında 16 Temmuz'daki açılışın ardından bu hafta son defa izlenme şansına sahip. 14 Temmuz'da, yani bu cuma günü serginin kapanışının Beyoğlu'ndaki karşı sanat çalışmalarında olduğunu görüyoruz. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında canlı yayındayız. Saat 18.20 civarında şu anda. Sinema çevresine bir bakalım. Sonbahar yaklaşırken tabii festivallerden haberler de yavaş yavaş düşüyor önümüze. Altın Koza'nın onur ödülleri açıklandı. 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında bu yıl 33. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin onur ödülleri yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek'le oyuncu Vahide Perçin'e verilecekmiş. Altın Portakal'da ise jüri başkanı açıklanmış vaziyette. 63. kez düzenlenecek uluslararası etkinliğin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığına yönetmen, senarist ve yapımcı Derviş Zaim'in getirildiğini söyleyelim. Antalya'da gerçekleşecek, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu buluşma. Türkiye'nin Altın Koza ile birlikte bir diğer önemli etkinliği hiç şüphesiz. Ama evet, Eylül'e daha çok var. Bu günlerde neler oluyor bir ona bakalım. Türkiye'nin önemli film dağıtımcılarından bir film Nostaljik Yaz Şenliği etkinliğini başlattı geçtiğimiz günlerde. 3 şehirde, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 6 farklı sinema salonunda klasik diyebileceğimiz ama yakın dönem klasik olarak da görülebilecek yapıtlardan oluşan bir seçkiyi izleyiciyle buluşturuyor. David Lynch'ten Haneke'ye, Kieślowski'den Bergman'a, Godard'dan Kurosawa'ya uzanan bu buluşma Nostaljik Yaz Şenliği etkinlikleri kapsamında 12 Ağustos çarşamba akşamı David Lynch'in 2006 tarihli yapımı Inland Empire'ın 6 sinema salonunda gösterileceğini görüyorum. Ertesi gün ise 13 Ağustos etkinliğinde ise Unutulmaz Perşembe buluşması var. Burada da Juliette Binoche'un başrolünde yer aldığı bir Haneke yapıtı Code Unknown izleyiciyle buluşuyormuş. Önümüzdeki haftalar boyunca sürecek bir filmin yaz şenliği, Nostaljik Yaz Şenliği son dönem sinemanın önemli yapıtları. Bizim gözümüzde de öyle hakikaten bu seçki. Beyaz Perde'de izleyiciyle buluşuyor. Filmleri görmüş olabilirsiniz ama Beyaz Perde'de belki de görmediğiniz hiçbirini. Dolayısıyla bir filmin bu organizasyonu İstanbul, Ankara, İzmir'den bizleri dinleyenler için iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Akbank Sanat'tan bir etkinlik buluşması haberimiz var. Okuma ve izleme buluşmaları kapsamında sinemada kırılma noktaları başlıklı etkinliği duyurmak istiyorum sizlere kısaca. Sinemanın gölgede kalan köşeleri ve insan deneyiminin bakmaktan kaçınılan dinamiklerini gün yüzüne çıkaracak bu program. Postane'de gerçekleşiyor. Akbank Sanat'ın biliyorsunuz Beyoğlu'ndaki mekandan taşındıktan sonra yeni mekan henüz kapılarını açmadı. Bu süre zarfında da ekip çok farklı alanlarda, farklı mekanlarda etkinlikler tasarlıyor ve düzenliyor. Evet, Ağustos ve Eylül ayları boyunca Postane İstanbul'da bu etkinlik var. Hikayelerle yüzleşmek, sinemada kırılma noktaları etkinliği. Anlatı biçimlerinden temsil tercihlerine uzanan çok katmanlı okuma alanları açan bir buluşma olarak tasarlanmış.
Lanthimos'un Dogtooth ile geçtiğimiz günlerde başlayan bu buluşmada bu hafta Jonathan Glazer'ın The Zone of Interest'in programda olduğunu görüyorum. Akbank Sanat'ın web sitesinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. Evet, Ağustos ve Eylül aylarında Postane İstanbul'da okuma ve izleme buluşmaları gerçekleşiyor. Şehirde kalanlara Açık Dergi'den tavsiyemizdir. Açık hava sinema etkinlikleri de var tabii ki tam zamanı. Enka Sanat'ın başka sinema işbirliğiyle hazırladığım film seçkisinde bu hafta 3 yapıt izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam Joachim Trier'in yönetmen koltuğunda oturduğu Sentimental Value'nun gösterileceğini görüyorum Enka'da. 12 Ağustos çarşamba akşamı ise SIAD ödüllerinde en iyi filmi, İstanbul Film Festivali'nde en iyi müzik ve en iyi sanat yönetimini alan İsimsiz Eserler Mezarlığı Enka'da izleyiciyle buluşuyor. Cuma günü ise Baz Luhrmann'ın yönetmenliğini üstlendiği Elvis filmi Epic Beyaz Perde'de olacak. Enka Açık Hava Sinema'nın başka sinemayla ortaklaşa düzenlediği program bu haftaya 3 film sığdırmış vaziyette. Tüm gösterimlerin 20.45'te gerçekleşeceğini görüyoruz burada. Metro İstanbul bir sinema etkinliğine başlamış. Biz Açık Dergi'de müzik arası, yazı özel müzik yayınları sunarken Açık Hava Sinema Günlerini başlatmış Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul 27 Ağustos tarihine kadar İstanbul Esenler yerleşkesinde her salı ve perşembe günü filmler gösteriyor. Gösterecek bir etkinlik organize etmiş, daha doğrusu 12 film ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor. Yeşilçam klasiklerinden çocuk filmlerine uzanan bir seçki. Kıymetli, ücretsiz gerçekleşiyor olması, Metro İstanbul'un böyle bir şeye kalkışması babından. Evet, Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı yarın izleyiciyle buluşurken, perşembe günde burada son dönem bir yapıt, Adile Naşit filmi gösterilecek. Geçen hafta Zootropolis 2 ve Bir Cumhuriyet Şarkısı Metro İstanbul'un bu seçkisinde yer almış. Evet, Açık Hava Sinema Günleri İstanbul Esenler yerleşkesinde ücretsiz olarak gerçekleşiyor. İzlemeye, takip etmeye çalışacağız. Atatürk Kültür Merkezi'nde de yaz konserleri var. Bu hafta başlıyor. Yakaladı konum. 16 Eylül'e kadar AKM'nin çok amaçlı salonunda gerçekleşecek buluşmalar var. Caz müziği kapılarını açmış oluyor böylelikle Atatürk Kültür Merkezi. Cazın yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik bir program olduğunu görüyoruz bunun. 12 Ağustos çarşamba akşamı açılışta piyanist İlayda Hatipoğlu grubuyla yer alacak. Quintet'iyle birlikte sahne alacakmış. Çağdaş cazın üretken ve yenilikçi yüzünü temsilen piyanoda İlayda Hatipoğlu'ndan, trompette Kaan Karabayrak, gitarda Efe Servi ve kontrbasta Yarkın Tuncel'le davulda Berkay Sümbül eşlik ediyor. Yaz başka, caz başka başlıklı bu etkinliğin bir parçası olarak cumartesi akşamı ise Fuji isimli topluluğu görüyoruz. Evet, çağdaş caz anlayışlarını harmanlayan bir topluluk olarak tanıtılmış Fuji'de. Vokalde Derin Susarı, saksafonda Erencan Kurtaran, klavyede Ahmet Cem Öncel, bas gitarda Lamia Demirok, gitarda Yiğit Antor ve davulda da Berkay Sümbül yine burada kadroda yer alıyor. Bir ay boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde genç ve dinamik topluluklar izleyiciyle buluşuyor, caz toplulukları. İstanbul'da olanlara duyurmuş olalım. Affedersiniz. Şimdi Şerefiye Sarnıcı'na bir geçelim. Derinden Gelen Sesler konser serisi. Geçen sezon da Açık Dergi'de sıklıkla andığımız bir etkinlik serisi olmuştu. Akustik müzikten klasik Türk musikisine, operadan klasik batı müziğine uzanan bir repertuarı farklı topluluklar seslendirmekteler burada. Ağustos ayında da konserler sürüyor. Cuma, cumartesi, pazar günü. Bir kanun resteli var mesela. Turgut Özüfler cuma akşamı 8.30'da sahne alıyor. Trio Orient Doğu Batı Divanı isimli konserini cumartesi günü seslendirirken İki Saz Bir Ses başlıklı Ustalara Saygı ismini taşıyan, mahiyetinde daha doğrusu bir konserin Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleşen Derinden Gelen Sesler konser serisinde bu hafta izleyiciyle buluşacağını
görmekteyiz. Evet, konserler açısından çok yoğun bir hafta değil. Benim görebildiklerim bu kadar. Ağustos ayı iyice sakin müzik sahnesi bakımından, özellikle İstanbul bakımından. Tabii ki biraz güneye gidecek olursanız, yani daha denize yakın yerlere gidecek olursanız, çok farklı sahnelerde yaza çok yakışan etkinlikler olacağını da göreceksiniz. Ama metropol böyle biraz sakin. Tiyatro severler de Özgürlük Parkı'na uğrayabilirler. Burada açık hava gösterileri sürmekte. Bu akşam Shirley Valentine var mesela. Shirley ismiyle Türkçe'ye kazandırılmış olan ve Sumru Yavrucuğ'un yorumuyla sezonlar boyunca sahnelenmiş bir gösterim. Özgürlük Parkı'nda Selami Çeşme'de bu akşam izleyiciyle buluşuyor mesela bu oyun. Yanı sıra haftanın son günü Tiyatro İn ekibinin de Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda görmekteyiz. 2025'in yazında ilk defa izleyici karşısına çıkardıkları Elma Labrador Çimeni sahneleyecekler. Onur Ünsal'ın rejisiyle Matthew Seeger'ın metnini sahnede canlandıran iki isim Engin Hebileri ve Nergis Öztürk'tü. Haftanın sonunda gerçekleşecek bu temsil Elma Labrador Çimeni'nin önümüzdeki bir ay boyunca gerçekleşecek yegane gösterim olacak. Evet, tiyatro sahnesi de epey tabii ki sakinleşmiş vaziyette. Moda sahnesi bir iki haftaya sezonu başlatıyor bu.

0: çok seviliyor birkaç sezondur. Neredeyse aralıksız kapalı gişe sahneliyor Atademirer. Harbiye Açık Hava sahnesinde de iki gece izleyici karşısına çıkardı Atademirer gazinosunu. 12 Ağustos günü çarşamba günü Bursa'ya geçiyor. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. 14 Ağustos tarihinde ise Atademirer gazinosunu İzmir'deki Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda görmekteyiz. Evet, yaz etkinlikleri kapsamında daha önce de duyurmuştuk zaten Ege turnesini Atademirer'in. Onu da kısaca güncellemiş olalım. Ve Açık Dergi'de böylelikle bülteni de sonlandıralım. Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Uzun bir zamandan sonra sizlere sunduğumuz ilk kent takvimi oldu. Bu gördüğünüz gibi kültür sanat çevresi epey sakin. Yine de izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Yeri geldikçe de bir başka bültenle Açık Dergi'de bu saatlerde buluşuruz diye düşünüyorum. Ama şimdi müzik zamanı. Domi and J.D. Beck ile devam edecek kısa bir aranın ardından Açık Dergi. Bu akşam onların bir 10 gün kadar önce yayınladıkları Who Asked isimli ikinci stüdyo albümlerini dinliyoruz. Caz ve drum and bass'te orkestral aranjmanları yan yana getiren iki çok kıymetli müzisyen Domi Luna ve J.D. Beck birazdan radyonuzda olacak.
1: Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Domi and J.D. Beck kulaklarımızdaydı son yarım saatlik sürede. Who Asked isimli ikinci stüdyo albümlerine kulak verdik ikilinin. Fransız klavyeci Domi Luna ve Amerikalı davulcu J.D. Beck'in ikinci stüdyo albümü bu. Daha önce caz ve drum and bass dünyasını yan yana getiren yenilikçi yaklaşımlarıyla büyük ilgi toplamışlardı ilk albümleri Not Tight'ı yayınladıklarında. Şimdi bu ikinci Who Asked kaydıyla klasik aranjmanları da dahil ediyorlar müziklerine ve bu akşam epey bir parçalarına kulak verme fırsatını bulduk. Kent takviminin ardından saat 7'ye kadar geçen süreyi el verdiğince bu albümle değerlendirdik. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz Açık Dergi'de. Bu kısa aranın ardından köşelerimizde devam edecek yayınımız Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kuşakları bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yeni programımızdan hepinize iyi akşamlar. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Yine iletişim tarihi açısından önemli bir gün idi. Dün aslında Dünya Kitap Severler Günü idi. Ama burada kitap günü demiyorum. Dikkatinizi çekerim. O ayrıca çünkü Nisan'da oluyor. Bu kitap severler günü daha çok okurlar tarafından okuma kavramını ele alacağımız bir gün. Yani neden okuruz ve neden bugün var gibi düşünebiliriz. Aslında 10 Ağustos'ta Dünya Vlog Günü, video vlogları çekmek üzerine tasarlanmış bir gün. Tabii ikisi de öykü anlatmak üzerine ve ikisi de bireysel ve özne odaklı günler. Ama biz gelin Kitap Severler Günü'nü konuşalım. Güzel bir sözle başlamak istiyorum aslında. Pek huyum değildir ama bu söz yeri ve yazarı itibariyle çok bugüne hak ediyordu diye düşündüm. Yönetmen Andrei Tarkovski'nin günlüklerinde yer alan bir cümle. Şöyle bir gönderme yapıyor. Bir kitap okumak, bir kitap yazmak kadar zordur diyen Goethe aslında çok haklıydı. Çünkü bir insan verdiği kararların, yaptığı değerlendirmelerin nesnel olduğunu hiçbir zaman ileri süremez. Yani burada bir görecelilik olduğunu ve yorum yaparken, bir kitabı okurken hepimizin kendi penceremizden o okuma olayına baktığını düşünebiliriz aslında. Şimdi bugünün bir de başka bir ilginç özelliği, bugünü belirleyen, tasarlayan belli bir kurum yok. Yani normalde biz bu iletişimle ilgili özel günlerden bahsederken diyorduk ki bir resmi organizasyon ya da bir uluslararası kurum böyle özel günleri belirliyor ya da işte bir dağıtıcı firma vesaire. Ama bugünü okur kulüpleri ortaya çıkartmış. Okur kulüpleri çok eski bir gelenek aslında ve toplumsal bir oluşum. Yani halkın gene bireylerin kendi oluşturduğu bir platform. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kitap okuma toplulukları bugünü ortaya çıkartıyor. Kütüphaneler ve yazarlar arasında böyle bir bağ kurmak gibi de düşünebiliriz. Yani sivil bir oluşum. Sadece okurların yani kitap sevdalıların oluşturduğu bir gün gibi düşünebiliriz. Peki okuma neden var? Yani ne zamandan beri var diye düşünürsek tabii yazıyla başlıyor. Yazının icadı ile ilgili daha önceki bütün iletişim programlarımızda yazıya gönderme yapmıştık. Ama yani şöyle düşünelim, yazı başladığı andan itibaren okumuyoruz. Çünkü yazının ilk icadını düşündüğümüzde evet orada bir iz bırakma, bir sonraki kuşaklara yaşadıklarımızı resimle de olsa ya da bir iki simgeyle de olsa daha önce de konuşmuştuk. Bırakmak için yapıyoruz ama okumak çok daha farklı bir süreç. Yani bir de o bilişselliği de yaşamak gerekiyor. Şimdi mesela ilk yazılı eserlere baktığımızda destanlara, ağıtlar, maniler, öykülere hani birisi bize sanki anlatsa daha kolay zihnimizde tutarız gibi. Zaten okuma geleneği de oluşturulmadığı için o kadar kolay. Hani kulaktan kulağa öyküleri biz dinlemeye çok alışığız. İlk etapta düşündüğümüzde okumadan önce dinleme kültürümüz var. Okumak için belirli bir o bireysel öğrenme sürecinden geçmek gerekiyor. Şimdi kelime olarak gene kavramların köklerine bakalım, sonra bu konuya geri döneceğiz. İngilizce gene book kelimesine baktığımızda burada gene yaşam deneyimlerinin iletişimi ne kadar belirlediğini görüyoruz. Cermen dillerinde bir kayın ağacıyla bağlantılı bir sözcük olarak görüyoruz book kelimesini. Bu da tabii bize şunu götürüyor. İnsanlar ileti araçları olarak ellerinin altında ne varsa bunu kullanıyorlar ve onu iletişim aracına isim olarak takıyorlardı. Türkçedeki kitap kelimesinden daha önce söz etmiştik. Arapçadaki yazmak ve sonrasında da okumak anlamına gelen ketebe kökünden geldiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla şimdi kitap dediğimiz şeyin evet yazılması çok güzel. Tonla şey yazabilirsiniz ama bunu okuyacak insan lazım. İşte bu noktada da okur olmak ve kitap sever olmak çok çok önemli. Şimdi bu son dönemde geçtiğimiz ay Odyssey filmi çok popüler kültürü meşgul etmişti biliyorsunuz. Bununla ilgili bir şeyler okurken şöyle bir cümle daha çıktı karşıma. Hikaye anlatmak gayet normal bir şey iletişimde ve diğer sanatlarda. Hikaye anlatırız. Önemli olan hikayenin karşı tarafa geçmesi demiş. Çok çok doğru. Anlatmakta ya da yazmakta hiçbir problem yok. Ama bunu karşı taraf işte okur mesela kitabı satın alıp yorum yapmazsa, beğenisini yazara iletmezse ya da sinema filmlerini gidip salonlarda doldurmazsak yani karşı taraf olmazsa bu üretim süreci hiçbir şey. O hissin bize geçmesi gerekiyor. Okumak da aynı şekilde. O yüzden programın başında dediğimiz gibi bir göreceli bir durum. Siz kitabın başka bir karakterindeki başka bir bölümünden etkilenirsiniz. Giyim tarzından ya da işte derinliklerde yaşadığı yolculuklardan başka bir okur, başka bir deneyimden etkilenebilir. Matbaadan sonra tabii her şey çok değişti. Matbaada çünkü çok tarihsel olarak detaya girmeyelim ama standart bir bilgi ve kağıt kopyalama tekniği olduğu için çok daha kolay Almanya'dan Avrupa'ya, oradan da bütün dünyaya. Aslında önce doğuda matbaa denenmişti ama daha ahşap tabletlerle denenmişti. Bütün dünyaya kitaplar gitti. Çok güzel. Herkes standart bir yazarı okumaya daha meyilli hale geldi ama bunu nasıl okuyacağız? İlk önce okuyan kitleye baktığımız zaman daha entelektüel, daha elit bir tabaka görüyoruz. Ama okuma kültürünün hızlı bir şekilde yayılması gerekti. Çünkü bir fabrikada çalışan işçi, bir demir yolu döşeyen işçinin de okuması artık gerekiyordu. Çünkü oy verecekler. İşte bu noktada gene okurun öneminden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla ne zaman ki artık çalışan işte köylü, zanaatkar insanlar okuma yazmayı daha kolay bir şekilde adapte oldu. Ondan sonra hayat şartları değişir oldu. Peter Burke bununla ilgili önemli bir şey söylüyor. Aslında ilk sorun burada taşrada yaşayan çoğunluk için fiziki ulaşımlardı. Çünkü kitaba ulaşmak da ayrı bir mesele. Yani onu bulmak, parasını vermek, hep diyoruz haberciliğin yayılmasında da gezginler, tiyatrocular, seyyar satıcılar bu anlamda çok daha şanslı. Çünkü çok daha çabuk ve hızlı bir şekilde iletilere ulaşabiliyorlar. Ama ulaşamayanlar ne yapacak? Hatta Vizontele filmini hatırlarsınız. Gazeteler buraya bir gün sonra gelir diyor. Kitap da okunmuyor. Sonra darbeden sonra kütüphane müdürü olarak atanan kütüphane müdürü bir gidiyor ki kütüphaneye. Kütüphanede kitap yok. Yani bu çok ulaşılması zor bir durum olduğu için ilk önce buna ulaşmak da bir gerekiyor. Gerekiyordu. Şimdi bu seyyarların örneğin yanlarında taşıdığı kitaplara baktığımızda 32-24 ya da 8 sayfalık kalıplardan oluşan mini kitaplar taşıyorlar. Hani çünkü ekonomik ve kitap maliyetleri çok çok yüksek olduğu için bir de böyle bir popüler seri basma olayı da gerçekleşiyor. Artık 20. yüzyılda daha rahat bir hale geliyoruz diyebiliriz bu anlamda. Birkaç ilginç kitap listelerinden örnek vermek istiyorum bu noktada. Bugüne dek dünyada en çok okunan kitaplar sıralaması sürekli yapılıyor. Hani her sene de yenileniyor ama yenilenmeyen bir ilk 5-6 bir liste var. Hiç değişmeyen. Birincisi İncil ilk sırada. Don Kişot ikinci sırada. İki Şehrin Hikayesi üçüncü sırada. Bunlar hiç değişmiyor. Sonradan eklenen popüler kültürden çok daha yeniden bu listeye giren Yüzüklerin Efendisi'ni söyleyebiliriz ve Küçük Prens'i. Yani bu ulaşmak mevzu çözüldükten sonra ve okur yazarlık mevzu çözüldükten sonra 20. yüzyıl daha bir pik yaptı diyebiliriz. Bir de ödül ve fuar kültürü. Çok okuma konusunda insanları kendine çeken bir durum idi. Tabii şu an her şey yeni medyada. Ama eskiden bu dağıtılan ödüller, işte yılın en iyi yazarı, hem PEN Uluslararası ödül törenleri var, hem Türkiye'de çeşitli gazetelerin düzenledikleri var. TÜYAP gibi fuarlar var. Okuru çok çeken durumlardı. Ama şu da bir ilginç ki hiç Nobel'e aday gösterilmemiş ama gene de çok okulan ve sevilen yazarlar da var. Demek ki çok da gene olay kurumlarda değil okurda bitiyormuş diye düşündürüyor. Örneğin Tolstoy, örneğin James Joyce, örneğin Proust, örneğin Franz Kafka, Virginia Woolf. Bu isimler hiç Nobel'e aday gösterilmemişler. Ve gene de çok okunuyorlar. Dolayısıyla burada da gerçekten okurun belirleyici ve karar verici olduğunu tekrar belirtmemiz lazım. Bu çok kitap okuma ve sevme meselesiyle ilgili bir kavramdan daha söz edeceğim. Kitap kurdu deriz, çok kitap okuyan ve seven insanlara. Bu kitap kurdu meselesi gerçekten kurtlardan geliyor. Hani eskiden gene yazı konuştuğumuz programlarda bahsetmiştik. Rulolarda saklanıyordu, bütün el yazmaları kütüphanelerde duruyordu. Tonla kağıtlar bir aradaydı. Ki gerçi el yazması ve matbaa sürecinden sonra da gene böyle bir kağıt yoğunluğu oldu ama o kadar çok bu istifleme meselesi vardı ki kitaplar kurtlanıyordu. Dolayısıyla çok kitabın olduğu yerlerde kurt olduğu için çok kitap okuyan insanlara da kitap kurdu deniyor. Hani ciltlerine ve tutkallarına zarar veriyor ve bu kağıttan da bu minik böcekler beslendiği için de kitap kurdu bir gerçek. Şimdiki evlerimizde bilmiyorum, belki dijital okumaya nasıl bakıyorsunuz onu aradan sonra tekrar değerlendirelim ama kitapları fiziksel olarak da muhafaza etmek de bu anlamda ayrı bir durum diyelim. Şimdi bir şarkı molası vermek istiyorum. Şarkı seçerken biliyorsunuz hep çok elemekte, çünkü hepsini çok sevdiğim için zorlanıyorum ama şöyle güzel bir araştırma karşıma çıktı. Florence and the Machine grubunu çok seviyorum. Onların daha çok böyle içsel yolculuklara ve sanata dair çokça şarkısı var. Ama Cassandra şarkısı özellikle çok önemli. Çünkü Cassandra gene geçen ay bahsettiğimiz Odyssey'in o meşhur olduğu hikaye dönemine bir gönderme yapıyor. Mitolojik bir altyapısı var. Apollo tarafından Truva Prensesi Cassandra'ya bir yetenek bahşediliyor ama bu bir lanet de gibi, çünkü sürekli geleceği görüyor. Bir yerden sonra bu tabii artık o inandırıcılığını da yitiriyor. Sürekli geleceği gören Cassandra'ya adanmış bir şarkı bu. Ama pandemi döneminde insanların kötü şeyleri önceden hissedip yalnızlaşmasına gönderme yaptığı için bu şarkıyı böyle modern bir yorum haline getirmiş. Bu mitolojiye de gönderme yapmış. Aynı grubun solisti gene Florence Welch'in bu arada bir kitap kulübü topluluğu var. Hem de küresel bir topluluk bu. İki kitap arasında adını taşıyor. Twitter'dan bir gün bir mesaj atıyor ve bu devasa bir gruba dönüşüyor. Kitap okuma kulübüne dönüşüyor. Between Two Books adında. Dolayısıyla hani grubun solistinin bir de böyle bir sevdası var. Şimdi Cassandra şarkısını dinleyelim. Ondan sonra devam edelim.

0: Şimdi kitap kulüpleri demişken, bu arada kitap kulüpleriyle ilgili de şöyle bir durum var. Nasıl oluşuyor kitap kulüpleri diye düşünürsek, aslında aradan önce söylemiştik, okurların ve sivil oluşumların kendileri yapıyor diye. Sonra ilerleyen süreçlerde kitap evleri de bunları düzenlemeye başladı. Örneğin birkaç örnek vereyim size, büyük şehirlerden Minoa, Kırmızı Kedi, Robinson Crusoe 389 gibi bazı bağımsız kitap evlerinin düzenli böyle etkinlikleri oluyor. Dijital ve online'da çok topluluklar var. Bunlar tabii ulaşmak açısından da çok kolay. Goodreads grupları vesaire gibi. Bir de tematik kitap kulüpleri var. Mesela sadece bilim kurgu konuşuyorlar ya da sadece kadın hareketi konuşuyorlar ya da sadece dünya klasikleri ve sadece felsefe gibi mesela. Böyle tematik kitap kulüplerinde kendinizi bulabilirsiniz. Onun dışında kitapseverlikle ilgili birkaç kavram da var. Güzel kelimelerimiz de var. Örneğin gene Japonca'dan örnek vereceğim. Japonca internet kullanımlarında da çokça kavram üreten bir ülke. Bu anlamda çok zengin. Tsundoku bir kitabın kitap okuma hastalığı, bir kitabı bağlı olan kitap severin hastalığı olarak tanımlanıyor. Kitap satın alıp onları okumadan üst üste yığma durumuna deniyor. Tsundoku. Çok ilginç. Evde biriktirmeden demin bahsetmiştik. Hani yer bulamıyoruz, ne yapacağız bu kitapları anlamında. Onun dışında bibliosmi diye bir kavramımız varmış. Yeni basılmış ya da eski olup ama kokusu gitmeyen kitaplara olan aşırı sevgi ve bağımlılığı ifade ediyormuş. Kitap kokusu severiz ya, böyle gazete kokusu da vardır hani. Ona duyulan aşırı sevgi ve bağımlılığı ifade ediyor. Tabii eski kitaplarda bu matbaa kokusu ve mürekkep kokusu, teksir kokusu daha yaygın olabiliyor. Sonrasında koku değişebiliyor. Biblioterapi diye bir kavramımız var. Kitapların psikolojik tedavide kullanılması amacıyla bir tedavi yöntemi. Hani şu ara kişisel gelişimler çok popüler biliyorsunuz. İşte anda kalmak, bir sürecin içerisine dahil olabilmek, dışarıdaki dış gerçekliği unutabilmek için ya bir film izleyeceğiz ya da kitap okuyacağız. Gerçek dışı iletişim araçları olarak kitap da bunlardan biri olduğu için bir terapi yöntemi olarak da kullanılıyor kitap okuma. Bazı dünya çapında okunan kitaplardan bahsetmiştik. Peki dünyada ve Türkiye'de ne kadar kitap okuyoruz? Bunu merak ediyorsanız biraz da bununla ilgili konuşalım. Dünyada kişi başına bir yıl içerisinde düşen ortalama kitap sayısı 15. 2025 datalarına göre tabii bu. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin de her sene bir raporu çıkıyor. Hatta onlar en çok okunan kitapları tematik olarak da ayırıyor. Türkiye'de en çok ders kitaplarının satış rakamlarında görebiliyorlar. En çok ders kitabı yaygın olarak tematikte birinci. Kişi başına düşen kitap sayısı ise Türkiye'de 8,2 olarak ölçülmüş 2025 yılına göre. Artık tabii korsan vesairenin önüne de ve dijital haklara e-kitap sürecinde geçildiği için bunları kontrol etmeleri Yayıncılar Birliği'nin daha kolay. Türkiye'de peki bugüne kadar en çok okunan kitapları merak ediyorsanız, bunlar da tabii sık sık değişiyor ama gene hiç değişmeyen bir ilk üçümüz var. Bunu daha popüler yayınlarda da görüyorsunuzdur sosyal medyalarda. Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin eseri. Bu hiçbir zaman düşmüyor listeden. Hani bunun bu arada neden çok satıldığını da tabii tartışabiliriz. En çok insanlar oradaki o yabancılaşma ve yalnızlık duygusunu kendilerine yakın hissediyorlarmış. Bunlar tabii sadece belirli okurlarla yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar ya da yayıncı ve editörlerin yargıladığı eleştiriler gibi düşünebiliriz. Bir kere aşk ihtiyacı, saf aşk ihtiyacı, bir fırsatın kaçması, yalın bir dilinin olması, akıcı olması gibi ve bir de çok sattığını duyulması, o tabii en son seçenek, bu kitabı çok sattıran değerler oluyor. Sonra listemizde Şeker Portakalı geliyor ve İnce Mehmet geliyor. Bunlar da hiç değişmeyen eserler. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i ve Vasconcelos'un Şeker Portakalı. Bunlar da bir de MEB'in ilk 100 okunması gereken kitaplar listesinde de yer alıyor. Ama bakın Küçük Prens ilk 5'te yok mesela. Tutunamayanlar Oğuz Atay'ın da hiç değişmiyor. Simyacı biraz daha son yıllarda eklenmiş diyebiliriz bu listeye sonradan eklenen. Ama bunun da satışları ve baskı sayısı oldukça yüksek. Ve bu biblioterapi gene çok okumakla ilgili bir gönderme yapayım. Günde sadece 6 dakika kitap okuduğunuzda stres seviyeniz %68 düşüyormuş. Gerçekten de hani çok okunanlar bir yana bir kitabın içerisine girebilme hissini yakaladığınız an çok keyifli ve sağlıklı bir durumdayız demek. Bir de bu kitap okuyalım diye verilen ödüller var. Bu tabii çok kıyaslanacak bir şey değil ama haberlere bakarken araştırmamda karşıma çıkınca bahsetmesem olmaz diye düşündüm. Van'da gerçekleşmiş bir olay bu. Erçek beldesinde çok programlı bir lisede bir edebiyat öğretmeninin öncülüğünde bir kitap okuma etkinliği düzenleniyor. Diyorlar ki işte şu kadar kitap var, velilerle birlikte öğrenciler buna katılacak. Okursanız aile başına bir inek hediye edeceğiz diyorlar. Bu da çok ilginç bir olay gerçekten ve gerçekten de inanılmaz bir ilgi gösteriliyor. Herkes akın ediyor okumak için ama tabii burada bunu içselleştirdik mi, ne kadar beğendik, ne kadarına gerçekten kaptırarak okuduk, bunlar da önemli bir süreç. Dijital kitap okuma meselesini de bu arada çok içselleştiremedik gibi görünüyor araştırmalarda. Yani telifler ödeniyor yazarlara, çok daha uygun fiyatları vesaire. Ama gene de özellikle Türkiye için söylüyorum. Z kuşağını biraz ayrı koyacağım. Eski kuşaklar daha çok kitap okumaya sahip çıkıyor. Ama daha çok baskı kitabı okuduğumuz söylenebilir. Şimdi medyalarımıza geleceğim. Medyalara gelmeden önce bu yasaklanan kitaplarla ilgili gene bir de datadan bahsetmek istiyorum. Bir eseri ne kadar çok yasaklarsak, ne kadar çok bunu okuma yapma etme dersek, bu çocuk eğitiminde de böyledir ya, o kadar o kitap merak ediliyormuş ve buna da Streisand etkisi deniyormuş. Yani kitaplar çeşitli otoriteler tarafından yasaklanıyor, bunu okuyamazsın ya da işte yakılıyor, saklanıyor, yayın yönetmeniyle birlikte kaldırılıyor. Bunun önüne geçmek için de belki de gerçekten inadına okumak okurun bir çözümü. Şimdi bu anlamda da medyalardan ilk vereceğim kitap örneği, tabii kitabın kendisi kitaba örnek ama Fahrenheit 451 kitabını örnek vereceğim. Red Bradbury'nin filmi de yapıldı bu arada. Daha sonra François Truffaut çekti. 1953 yılında bu kitap yazılıyor ve burada kitapların yakılmasını konu alıyor, biliyorsunuzdur. 451 lafı nereden geliyor dersek, kitaplar o derecede yandığı için yakılıyor ve gerçekten o itfaiye memurunun yaşadığı içsel dönüşümü de çok güzel veren bir kitap. Dizi olarak gene tabii okuma ile ilgili çok dizi var ama son yıllarda yazarların yaşamlarına dair çok biyografik çalışmalar yapıldı. Benim burada bir tanesini seçeceğim, bir platform dizisi olarak beğendiğim Dickens'ın dizisi olacak. Şair Emily Dickinson'ın hayatını anlatıyor. 3 sezon, tavsiye ederim. Film olarak Kitap Hırsızı filmini önereceğim. Bir uyarlama aslında, gene bir kitaptan uyarlama. Bu anlamda tabii uyarlamalar da çok çok dikkat çekiyor. Yani kitabın kendisinden ziyade biz filmleri bazen ön planda tutuyoruz. Genç kuşaklar onlarla biliyor. Birçok seri filmleri ve dizileri, Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter'lar gibi. Ama önce kitabını okuyup ondan sonra filmini tavsiye ediyorum. Tiyatro oyunumuz olarak örnek, okumak ve hani eğitim ve bunu karşılıklı yapmak üzerine bir konuyu içermesi anlamında Ders adlı oyunu önereceğim. Bu bir absürt tiyatro örneği aslında. Ionesco'nun 1951'de yazdığı ama Türkiye'de yakın zamanda Kumbaracı 50 tarafından sahnelendi. Bir öğretmenin ve öğrencinin iletişim ve okumak süreçlerini ele alıyor. Resim olarak da programın başında bahsettiğimiz resim, tabii yağlı boya tablo çok çok çok var okumaya dair. Özellikle yeni medya iletişim araçları gelene kadar
1: portrelerde çokça okuma, mektup gönderme ya da kütüphanede yapılan çalışmaları çok görüyoruz. Ama bu resim benim çok hoşuma gitti. Instagram hesabına da yükleyeceğim sonra. Kitap kurdu adını taşıyor. Daha önce bahsetmiştik çok okuma ile ilgili bir kavram diye. Alman ressam ve şair Karl Spitzweg'in bir eseri. Birkaç motifi de var bunun. Birkaç kompozisyon şeklinde ele almış. 1850 yılında bunu yapıyor ve Napolyon savaşlarının sonu ile 48 devrimleri arasındaki dönemi temsil ediyor. Dünyevi işlerle ilgilenmeyen ve bir kendi halindeki figürün somutlaştırılmasını anlatan bir eser. Bu anlamda onu da tavsiye ediyorum. Bu konular tabii bazen yetmiyor. Bu konu da çok sevdiğimiz bir konu. Günümüz kutlu olsun diyorum. Ve o kitapların dünyasına dalmayı hiçbir zaman bırakmayalım diliyorum. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Antalya'nın en önemli kültür ve doğal miras varlıklarından Kara Alioğlu Parkı'nı ve parkın koruma statüsünün düşürülmesi kararını konuşuyoruz. Konuğumuz Recep Esengi. Hoş geldiniz Recep Bey.
6: Hoş buldum.
5: Sizi birazdan tanıtacağız, evet. Şimdi biz bu konuya böyle yandan işte falezler falan nedeniyle, Antalya Diğer Kent Müzesi nedeniyle önceki programlarda biraz girdik tabii. Çok kısaca bir hatırlatma yapalım. Yani bir çerçevesini çizelim. Ne oluyor Kara Alioğlu Parkı ile ilgili? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz 8 Nisan'da yeni bir karar yayınlayarak bu parkın, yani Antalya'nın en önemli değerlerinden olan bu parkın hali hazırda birinci derece olan doğal sit alanını ikinci dereceye düşürdü. İkinci derece olan bir kısımları da vardı. Onları da üçüncü dereceye düşürdü. Yani böyle topyekün bu parkın bir koruma statüsünün düşürülmesi söz konusu. Şimdi Kara Alioğlu Parkı'nı konuşacağız birazdan. Yani sadece bir doğal böyle park değil. Burası bir kültür varlığı, bir hafıza mekanı. Ta 1935'te planlaması başlanmış, 44'te tamamlanmış. Erken Cumhuriyet dönemi diyebileceğimiz bir dönemin ilk kent ölçekli parklarından birisi. Yani Ankara, İzmir ve Antalya parkları çok önemli kentsel parklar ve böyle bir kamusal kullanımı da içine alan şeyler, tasarımlar. Ve 1944'ten beri de hiç kesintisiz kullanılmış bu Antalyalılar tarafından. Hem park hem spor, rekreasyon gibi çeşitli kamusal konularda hep kullanılmış çok katmanlı bir kültürel doğal mirastan bahsediyoruz. Şimdi biz geçen hafta Orhan Siniyer'le bu Kara Alioğlu Parkı'na 2006 yılında yerleştirilmiş, projelendirilen Antalya Kent Müzesi'ni ve bu projenin bir parçası olan Antalya Kent Araştırmaları Merkezi'nin başına gelenleri konuştuk. Yani bu projenin aslında durdurulmasını konuştuk. Ondan önceki haftada Kara Alioğlu Parkı'nın üzerinde oturduğu falezlerin de koruma statüsünün düşürülmesi söz konusu düşürüldü. Bu kararın sakıncalarını Profesör Doktor Nihat Dipova ile konuştuk. Bu kayıtlara da Apaçık Radyo podcastlarından erişmek mümkün. Bu akşam konuğumuz Antalyalıların çok iyi tanıdığı, saydığı mimar Recep Esengil. Kendisi bir koruma aktivisti, yıllardır bu konularda çalışan bir mimar ve Türkiye Mimar Mühendis Odalar Birliği Mimarlar Odası Eski Onur Kurulu üyesi, Antalya Kent Konseyi İmar Komisyonu ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi Eski Başkanı ve halen de bir Çekül gönüllüsü. Burada saymadığım bir sürü aslında başka yöneticilik görevleri de var. Biz tekrar hoş geldiniz diyoruz size Recep Bey ve hemen sorularımıza girmek istiyoruz.
4: Hoş geldiniz Recep Bey.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Şimdi Kara Alioğlu Parkı 1940'larda yapılmış, inşa edilmiş, tasarlanmış bir park. Asu da söyledi, sadece doğası, falezleri, dağları, denizi ve Antalyalılarla kurduğu ilişki bakımından özel bir park ve sevilen bir park bildiğimiz kadarıyla. Siz bize bu parkın, Kara Alioğlu Parkı'nın özgün, burayı özgün kılan değerleri anlatır mısınız? Neden özel bu kadar? Ve ismini de aslında, bir ara isminde bir değişiklik olmuştu. Neden Kara Alioğlu Parkı ismi?
6: Antalya'nın ilk Cumhuriyet dönemine ait ilk parklarından birisi. Açıkça da söylemek gerekirse bu büyüklükte, bu kalitede ikinci bir park belki Konya altındaki cam piramidin olduğu yapı da düşünülebilir ama bizim için Kara Alioğlu Parkı Antalya'nın göz bebeğidir. Neden böyle? 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın en yoğun olduğu dönemde

0: O dönemin valisi Haşim Şican tarafından Antalya'da bazı önemli yapılar yapılmıştır. O kadar sıkışıklığa, parasal durumun kötü olmasına rağmen Türkiye'de yapılan örnek yapılardır burası. Ama en önemlisi Karaağlıoğlu Parkı'dır. Karaağlıoğlu Parkı sadece bir park düzenlemesi değildir. Kent merkezine bir parka bağlayan, denize bağlayan bir yol aksı üzerinde kurulmuştur. Yine aynı yıllarda yapılan, o dönemki adıyla Yeni Kapı Caddesi, şimdiki Atatürk Bulvarı'nın olduğu ortasından Antalyalı'nın arık dediği bir su kanalıyla suların aktığı palmiye ağaçlarından çevrili bir Balbey'den, yani Antalya'da kale içinden sonraki ilk kale sınırları dışında kurulmuş Balbey Mahallesi'nden kenti denize bağlayan yolun bittiği noktadır. Bu su yolu ta bizim miradorlar dediğimiz orta miradora kadar giden yere ulaşır. Mirador, üç tane mirador var burada. Orta ve kuzeyde ve güneyde üç mirador vardır. Miradoru açıklamak gerekirse aslında mirador bir seyir terası gibi, ancak bir kulenin üzerinde olan bir seyir terası. Bu üçünün de içlerinde daha sonraki dönemlerde yapılmış bazı heykel ve sanat eserleri de bulunmaktadır. Bu açıdan bizim için önemlidir. Bu ilk miradora inen yol bir aks olarak baktığımız zaman park simetrik olarak tasarlanmıştır. Ve iki tarafta da yine geometrik bir takım düzenlemelerle park alanları düzenlenmiştir. Bunun içerisinde, bu alanın içerisinde de evvelden beri var olan bazı yapılar da vardır. Bu açıdan da önemlidir. Yani buraya sadece insanlar denize ulaşmak ve bir park yapmak amacı dışında kendi kamusal işlerini yapmak için de o alana gitmek zorundaydılar. Bunların içerisinde mesela halk evi binası var ki halk evi binası Cumhuriyet döneminin kültürel eğitiminin kalkınmasının en önemli unsurlarından birisidir. Onun için oraya giden gençlerin de orada bulunduğu bir alan olarak görüyoruz biz burasını. Karaağlıoğlu Parkı'nın 1943 yılında tamamlanıp hizmete açıldığı zamanki adı İnönü Parkı. Hatta
1: Ne? İnönü, ha.
0: parkın açılışını da 1943 yılında İsmet İnönü yapmıştır. Kendisi gelerek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yapmıştır. Ama 1950'li yılındaki iktidar değişikliğinden sonraki ilk işlerden birisi de parkın adını Karaağlıoğlu Parkı olarak değiştirmek olmuştur. Karaağlıoğlu Parkı aslında burada yine Vali Haşim İşcan tarafından kamulaştırılan, soyadı Karaağlıoğlu olan bir şahsa aittir. İstimlak bedellerini valilik ödemiştir, orasını almıştır, ama ondan sonraki süreçte iki tane kadın buraya ya ait olduklarını da iddia ederek dava açmıştır. Ta 1978 yılına kadar devam eden bu davayı kaybetmişlerdir ve kamu alanı olarak kalmıştır. Yaşam alanının bir kültürel yaşam alanına sahibiz biz Karaağlıoğlu Parkı'yla. Bu açıdan bakmak ve önem vermek gerekiyor.
1: Evet. Sadece halk evi değil, burada spor, kapalı ve açık spor salonu, değil mi? Ve işte eskiden galiba sinema işte falan gibi böyle yapılar da varmış.
0: Evet.
1: Hatta işte böcekçiliği okulu falan onlar da var.
0: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Park alanının içine inşaata başlamadan evvel, zaten ondan evvel burası mesire alanı. Çok daha evvel de burada göçerek olarak gelen Romanların kaldığı bir alan, konakladığı, geçici olarak konakladığı bir alan. Mesire alanından burası parka dönüştürülüyor, ama burada 1938 yılında yapılmış olan halk evi binası var. Bu halk evi binası daha sonra uzun süreler Antalya Belediyesi binası olarak kullanıldı. 1919'da İtalyanların işgali sırasında yapılmış olan Elhamra Sineması ve Vatan Kahvesi var. Bu iki binada 2000'li yılların başında halk evi binasının belediye boşaltıldıktan sonraki önünü bir meydan yapmak için İkisi de yıkılmıştır. Bir tanesi daha sonra Kent Müzesi projesi kapsamında başka bir park içinde başka bir alanda benzeri bir yapı oluşturulmuştur. Burada yine en önemli yapılardan bir tanesi de İpek Böcekçiliği binasıdır. Antalya'nın en önemli tarım ürünlerinden birisi de İpek Böcekçiliği. Antalyalılar bunu çok kısa süre zamana kadar çok da değerlendirmediler. Bu binada bugüne kadar
1: Tarihi bir
0: gelen
1: bina.
0: yapılardır ve
1: Evet, pek
0: tescillenmiş
1: bilinmez değil mi Antalya
0: yapılmıştır.
1: İpek'le?
0: Ya evet,
1: Evet.
0: Antalya nedense Narenciye olarak bilinir ama Narenciye'nin Antalya'ya gelişi tarihi 1900 şeylere 1919'lu yıllarda filan başlıyor. Ama asıl Antalya'nın en önemli ürünü dut ve ipek böcekçiliğidir. Bu
1: Peki
0: açıdan da
1: Recep
0: önemlidir.
1: Bey, bu 2002 yılında bir yarışma düzenlenmiş bu park için.
0: Evet.
1: Bu Antalya Tarihsel Karaalioğlu Parkı, belediye binası ve çevresi, kentsel tasarım ve koruma proje yarışması. Siz de jüri üyesiymişsiniz.
0: Evet.
1: Bu yarışma ne amaçla düzenlendi? Yani bu bozulmalar, değişmeler nedeniyle mi? Ve nasıl bir konsept vardı birinci olan projede?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Halk evi binası uzun süre belediye binası olarak kullanıldı. Ancak Antalya büyüdükçe belediyenin gelişmesi de gerekiyordu. Ve en başta belediye kendi içerisine ve kendisine ait olan yerlerde, park içindeki yerlerde bir takım kaçak yapılar yapmak zorunda kaldı. Mesela İmar Müdürlüğü öyleydi, Yapı İşleri Müdürlüğü öyleydi. Bunlar barakalar şeklinde yapılmış yapılar. Onun için belediye buraya bir yeni yapı yapmak istiyordu. Hatta bununla ilgili bir proje çizdirildi ama buna Mimarlar Odası ve Antalyalılar itiraz edince bu kaldı ve buraya bir yarışma yapılması söz konusu oldu. İkincisi de tabii ki süreç içerisinde yani 1940'tan 2000'li yıllara kadar geçen süre 60 yıllık bir süre içerisinde ciddi şekilde bozulmalar vardı. Bu bozulmaların ötesinde tabii ki belediyenin kendisi yapmış olduğu kaçaklardan onları gören ve onlardan güç alan bir takım oradaki işletmeler, çay bahçeleri, gazinolar gibi bir takım işletmeler de kaçaklarla alanlarını büyüttüler. Bunlar çok da hoş bir takım görüntüler elde değildi. Yapılmış olan bir takım kent mobilyalarında ciddi boyutta bir bozulma vardı. O yüzden belediye ile Mimarlar Odası ortak bir karar alarak alanın tamamının bir kentsel tasarım, park düzenlemesi ve belediye binası yapılması amacıyla yapıldı. Buranın çok önemli bir şeyi alınan yarışma sırasındaki amaçlarından birisi yapılan binanın, yeni yapılacak binanın buranın karakterine uygun ve mümkün olduğu kadar belediye o alanda mevcut yapıların kullanılmasına yönelikti. Birinciliği ödülü alan Hüseyin ve Nurbin Kahvecioğlu'nun projesinin birinci olmasının en önemli nedenlerinden birisi de orada 1963 yılında yapılmış olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun ki orası boşaltılmak üzereydi. Yeni bir yerde büyük bir kapalı spor salonu yapılacaktı. O alanda belediye binasıydı. Orayı yıkmayıp bir tip proje olmasına rağmen kent hafızasında bir yarım çember şeklinde olan yapıyı korumuş olmasıydı. Orası binanın strüktürünü korumuş olmasıydı. O binanın sadece çevresi vardı ve ana belediyenin ana giriş yapısıydı. O binayı mevcut halk evi binasına da arada bağlayan bir ünite dışında oradaki mevcut yapı alanları kullanıldı. Örneğin nikah dairesinin yerindeki yapı yıkıldı ama orası tekrar nikah dairesi olarak yapıldı. Onun önünde de tekrar bir restoran vardı. Çoğu kaçak yapılmış restoran. O da bu yarışma projesi içerisinde nikah salonunun nikahtan sonraki karşılama, kutlama alanı olarak ve bir kafe ve restoran olarak düşünülmüştü.
1: Evet. Sonra da işte ne oluyor? Bu 2002'de yapılıyor bu yarışma Uygulandı
0: ve
1: mı acaba bu? yavaş yavaş galiba uygulamaya geçiliyor parça parça, öyle
0: Evet,
1: mi?
0: şimdi 2002 yılında
1: Bir
0: bu
1: de
0: yarışma
1: Kent
0: yapıldı.
1: Müzesi var. Kent Müzesi de
0: Evet,
1: bunun
0: o nasıl
1: parçası
0: devreye giriyor?
1: mıydı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, 2002 yılında yapılırken Kent Müzesi'nin Henüz yapıyla ilgili bir çalışması yoktu. Antalya'da Kent Müzesi yapımıyla ilgili kurulmuş bir dernek vardı. O çalışmaları yürütüyordu ve Kent Bellek Merkezi'nin kurulmasına karar verildi. O Kent Bellek Merkezi de o dönemki belediye başkanı Bekir Kumbul tarafından bir Haşim İşçam sit alanı içerisindeki bir tarihi evde yapılıyordu. Ancak kısa süre içerisinde belediyedeki yapılan değişiklikler, kanunlarda yapılan değişikliklerle ya projede yapılmış olan belediye binası oraya yetmeyeceği için oranın başka bir yere aktarılması söz konusu oldu ve o alan boş kaldı. 2006 yılında da o dönemki belediye başkanı Menderes Türel bütün alanın yani birinci Orta Mirador'un doğusunda olan bütün alanı Kent Müzesi'ne tahsis etti. Bu bence çok önemli bir karar. Oradaki belediye binası olarak kullanılacak yapıda ana müze yapısı olarak kaldı. Yani projede isim değişiklikleri ve mekanların değişiklikleri dışında herhangi bir değişiklik yapılmadan, yeni bir ilave yapılmadan burası ki buna stadyum, açık stadyumda dahil edildi. Bunların inşaatlarının çoğu da tamamlandı. Yani geçen dönemler içinde tamamlandı. Menderes Türel döneminden sonraki Mustafa Akaydın döneminde örneğin nikah salonu bir evlilik tarihi müzesi olarak yapıldı. Onunla bağlantılı olan yine o dönemde yapılmış olan Antalya mutfağı ve Antalya yeme içme kültürüyle ilgili kalıcı sergiler bitirildi. Bir tek kalan burada stadyumu da katayım. Stadyumda da bir restorasyon yapılacaktı ama bina çok çürük olduğu için yıkıldı. Sadece yeni tribünler aynı yerine yapıldı. Burası da bütün gece sabaha kadar herkesin kullanabileceği, bütün gün kullanılabileceği açık spor alanı. Ancak tribünlerle onun altındaki kısımda ise Antalya spor tarihine ve Antalya'da spor tarihli bir kalıcı sergiydi. Bunların yapılması her şeyi tamamlandı. Ancak daha sonra bunlar döneminde yapıldı. Akaydın ve Menderes Türel döneminde yapıldı. Son ana bina yani kapalı spor salonu binasının inşaatına başlandı. Ancak o da arada belediyelerdeki değişimden dolayı yerine gelen Muhittin Böcek döneminde tüm bu proje durduruldu.
1: 2019'dan bahsediyoruz.
0: 2019 yılında durduruldu. Gerekçesi önce param yok. Ben bu işi yapamamdı. Sonra ben Kent Müzesi'ni başka yere yapacağım dendi. Olmaz dedik. Çünkü burası Kent Müzesi için gerçekten özel bir alan. Balbek Kaleiçi ve orayı bağlayan tarihi bir Atatürk Caddesi var. Yapının o yapılacağı alan tamamen tarihi bir park alanı ve çok özel bir alan. Bu müzenin burada olması gerektiğini, Türkiye'de yapılan diğer müzelerden en önemli farkının da burasının bir kültürel yaşam alanı haline dönüştürülmesi projesiydi ki proje. Ama biz ikna edemedik. Ne yazık ki bu şekilde kaldı.
1: Yani aslında Park Karaylıoğlu Parkı ilk konseptinde de bir kültür alanı,
0: Evet.
1: tasarımında da hem bir doğal park hem de bir kültürel kullanım
0: Evet.
1: alanı. Ve
0: Evet.
1: yani 2002'deki projede belli ki o fikre devam ettirmiş. 2006'da da işte kültür yaşam alanı olarak galiba burası
0: Evet.
1: tariflenmiş. Ve anladığımız kadarıyla da Antalya Kent Müzesi'nin binalarının çoğu da yapılmış.
0: Tabii. Yani hatta şöyle söyleyeyim, orada doğa müzesi olacak kısım. Bina yapılmadan mevcut Antalya'da çok olan seralar kullanılacaktı. Onların yeri de hazırlandı. Onların etrafında olacak küçük çay bahçeleri gibi yerler de bitirildi. Ama şu anda bunların hiçbirisi kullanılmıyor.
1: Evet,
0: Çünkü
1: oradan bugüne
0: yapıldı.
1: nasıl geldik?
0: Gelelim.
1: Biraz
0: Evet,
1: onu
0: nasıl oldu
1: konuşalım.
0: da yani?
1: Özellikle de bugünkü bu koruma derecesi, koruma statüsündeki düşürmeler, siz
0: Evet.
1: bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl olmalı aslında Karaalioğlu Parkı?
0: Karaalioğlu Parkı'nın en önemli noktası şu. İlk yapılırken kuzey kısmında Hıdırlık Kulesi'nden güneyinde şimdiki Talya Oteli'ne kadar ki olan geniş bir alandı. Burada şimdiki nikah salonunun bulunduğu alanla Talya Oteli'ndeki alan yapılaştı süreç içerisinde. Yani rant bugün başlamadı, o tarihte de vardı. Kısa şeylerle, aralıklarla, biraz da mülkiyetin kamu eline geçmemiş olması nedeniyle orası yapılaştı. Bu yapıların falezlere doğru da sit alan olmasına rağmen ciddi boyutta bir işgal söz konusuydu. Orada yapılmış olan 3 tane yapı var. Üçü içinde yıkım kararı var. Bir tanesi 5-6 katlı bir apartman. Bir tanesi yine bir apartman. Bir tane de evvelden beri otelin kendisini neredeyse %100'e kadar büyütmüş hali var. Ve o otel daha denize kadar falezleri de işgal ediyor. İşte buradaki siyasi güçle buraları yıkılmadığı gibi bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir kararıyla sit alan ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülüyor. Ve ikinci ve üçüncü dereceye düşürüldüğü zaman da bir takım yapı yapma haklarıyla birlikte aslında olmaması gereken, yani bir karar alınıyor. Bir bakanlık tek başına bir imar affı çıkartmış oluyor. Böylece yasanın önüne, mahkemelerin önüne geçmiş oluyor. Bu
1: Evet.
0: bence en tehlikeli şeylerden birisi. Bu Antalya'da da Türkiye'de de başka örneklerle yapılabilir ki bizim en çok korkumuz şimdi bugün ve dün alınan Muratpaşa Belediyesi'nin kararları var. Aynısı falezlerin batı kısmında arkeoloji müzesinin ön kısmındaki falezlerin de derecelerinin düşürülmesiyle gündeme gelecektir. Bu bizim için çok önemlidir. Sanıyorum bu konuda meslek odaları hazırlık yapıyor. Her iki tarafa da dava açacaklar.
1: Siz yani bu Antalya Kültürel Miras Derneği, Akdeniz Üniversitesi
0: Evet.
1: Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Kent İzleme Platformu gibi aslında bayağı geniş tabanlı sivil toplum kurumları, odalar bu karara yani bu koruma statüsünün hem parkın hem de falezlerin koruma statüsünün düşürülmesine tepki gösterdiler. Basın açıklamaları yaptılar ve aynı zamanda tabii Kent Müzesi'ne de dikkati çektiler. Yani bu Kent Müzesi'nin
0: Evet.
1: durdurulması meselesine. Ve anladığımız kadarıyla yani dava belki açılacak diyorsunuz. Öyle mi? Yani bir mahkemeye
0: Evet.
1: belki.
0: Evet,
1: Ve
0: zaten şu anda başka yapılacak bir şeyimiz yok. Yani bunun hukuksal yoldan önlenmesi gerekiyor.
1: Ve Antalya Kent Müzesi projesinin de aslında tekrar devam etmesini talep ediyor bütün bu dernekler. Öyle anlaşılıyor basın şeyinden de açıklamalarından da. Yani bu konu çok önemli aslında Antalya Kent Müzesi'nin bitirilmesi ve orada açılması meselesi.
0: Şu açıdan da önemli. Şu anda tabii ki bu işlemleri yapan belediye başkanı görevinde değil. Antalya'da ciddi bir boşluk var. Yani Antalya şu anda sahipsiz durumda.
1: Evet.
0: Ama önümüzdeki dönem kültüre, sanata, kente, doğaya duyarlı bir belediye yönetimiyle Kent Müzesi kaldığı yerden tamamlanabilir. Tabii ki ne yazık ki bunun içerisinde bazı binaları bu şimdiki yönetim uzun süreli kiralama yaptı. Yani bu işte nikah dairesinin olduğu yeri 22 yıllığına bir yabancı firmaya kiraladı. Ama bunlar da kolaylıkta çözülebilecek konular bence. Eğer niyetiniz doğruysa ve bu konuda kararlıysanız bunları becerebilmesi gerekir. Antalya gibi bir kentin.
1: Evet,
0: Evet.
1: sizde yani o özel tasarlanmış koruma projesine dönülmesini her zaman tercih ediyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Hakikaten Antalya çok özel ve çok güzel bir şehir ve bu parkları da çok güzeldi. Yani bunların bozulması insanı hakikaten üzüyor. Yani falezlere mesela yukarıdan bakmak yetmiyor demek. Bir de üstünde oturmak gerekiyor. Böyle bir illa daha fazlası isteniyor. Çok teşekkür ederiz Recep Bey bize bu
0: Rica ederim. Son
1: tarihsel
0: bir şey
1: süreci.
0: söyleyeyim.
1: Evet
0: Eğer
1: buyurun.
0: vaktiniz
1: Evet buyurun.
0: varsa
1: Buyurun.
0: tasarım sadece kağıt üzerinde değil. Tasarım
1: Evet.
0: beş duyuyla yapılır. Tasarlanan her şey beş duyu üzerinden yapılması gerekir. Yani sadece görmek değil, ayakta kalması değil, onun içinde yaşaması, dokunması, koklaması. Bunlarla birlikte eğer o alan olarak kalıyorsa bence kültürel de bir değeri vardır.
1: Evet, kent
0: Evet.
1: yaşamının bir parçası olduğu kadar ayakta kalır, değil mi? Çok
0: Evet.
1: teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel anlattınız. Teşekkür ederiz. Hoşça
0: Sağ olun.
1: kalın. İyi
0: İyi
1: akşamlar
0: günler.
1: herkese.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu ve Burçin Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mahmut'una, ben Teknik Masa'da Dila Yılmaz'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
6: Günün sözü.
5: Zaten güneşten ve sıcaktan bunalıyoruz. İşçiler iş yapmak istiyor ama yapamıyoruz. Ellerimiz tutmuyor, ellerimizi demire vurduğumuzda yanıyor. Demiri omzumuza aldığımızda da omzumuz yanıyor. Yine de idare etmeye çalışıyoruz. Bir şekilde günler geçiyor ve paydosu görüyoruz. Ama bir günün içinde belki 10 defa düşe kalka o günü ancak bitirebiliyoruz. İnşaat işçisi Sezgin Kılıç, aşırı sıcaklarda çalışmanın zorluklarını bu sözlerle açıklıyor. Birleşik Metal İş Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği de işçilerin aşırı sıcaklarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yüksek sıcaklıklarda çalışmanın özel bir yasal çerçeveyle düzenlenmesine yönelik Çalışma Bakanlığı'na çağrı yapıyor. Biyanet.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
4: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

bakıyor ama hayır mı şer mi? Adını sorsam ayıp mı ederdim? Bana katılsan ne iyi ederdin? Size aşık oldum hanımefendi. Gülüyor ama ya bana değilse, bir şey yazıyor sanki, ah bir de şiirse. Her yere giderim benle gelirse. Size aşık oldum hanımefendi.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarına hoş geldiniz. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan'la beraberiz. 23 Temmuz'da yayınlanan Akustik Operasyon albümünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Albümün açılış parçası, bu akşam programında açılış parçası oldu. Hanımefendi ile başladık. Emre ile Mayıs ayında buluşmuştuk. Akıldan Geçer albümünü konuşmuştuk. Biraz gecikmeyle de olsa. Cenk Erdoğan'la da 2021 sanırım Aranami albümünü konuşmuştuk.
1: Evet,
0: epey
1: doğru.
0: Uzun bir ara
1: çok
0: oldu bu
1: olmuş.
0: Programda sizinle. Bugün bu vesileyle ikinizi bir arada görmek harika. Emre son geldiğinde bahsetmişti aslında bu albümden. Bir kısa bir girizgah yapmıştık. Sadece Efendi yayınlanmıştı o zaman. Albüm tamamlandığı zaman da Cenk Erdoğan'la birlikte geliriz demişti.
2: Ve buradayım.
0: Ve buradasınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazın ortasında sizi İstanbul'da görmeyi çok beklemiyordum. Bir şansım deneyeyim dedim.
1: Bazı insanların da İstanbul'da beklemesi gerekiyor. hep çeşme olmaz.
0: Evet, siz hep bir yerlerdesiniz zaten konserlerde.
1: Evet, hepimiz bir yerlerdeyiz ama İstanbul yazın çok güzel bence.
0: Bence de çok güzel.
1: Yani,
0: evden çıkmazsak,
1: gündüz
0: saatinde çıkmazsak
1: evden
0: çok
1: çıksan
0: güzel.
1: Da aslında İstanbul'un en güzel zamanı bence yaz zamanı. Trafiğin azaldığı İstanbul
0: çok az
1: gibi.
0: Çok insan var.
1: Ya mesela diyorum Yeniköy'e gitmek mi istiyorsun işte maksimum 20 dakikada gidiyorsun her yerden. İstanbul yaşamak için bence çok güzel bir zaman. Bir de akşamları çok serin olduğu için benim bir numaralı tercihim yani.
0: Sen nasılsın Emre? Ankara nasıl?
2: Ankara'yı
0: Görebiliyor
2: bayağıdır
0: musun?
2: göremedim. İzmir'e transfer oldu Kiraz'la beraber. Ev
0: Hmm.
2: duruyor da daha taşınma işi olmadı da Kiraz anneanne yanına market yaptık. İzmir'de takılıyoruz şimdi. İstanbul'a da denk geldik. Öyle söyleyeyim böyle yeni bir şeyler var. Tasarladım hem kuzen Cenk'le hem işte başka bir tane böyle bir şey yazmalı çizmeli. Onların organizasyonu için harekete başlatmaya geldim öyle diyeyim.
0: Yine boş durmuyorsun.
2: Oo,
0: Hiç
2: çok
0: sevmezsin
2: sevmeyiz.
0: değil mi?
1: Boş duranı Allah sevmez öyle düşün.
0: Efendi ile birlikte 29 Nisan'da yayınlanan bu albümün ilk şarkısıyla birlikte ilk defa sizi bir arada gördüm ve şaşırdım. Ama sonra Emre dedi ki biz zaten kuzeniz.
1: Aynen
0: Bunu bilmiyordum. Bu çok yeni bir bilgi.
2: ya sen
1: Sen söyle,
2: ama
1: sen
0: ama
1: söyle.
0: uzaktan galiba.
2: Biraz uzaktan ama şey böyle. Ben şimdi Cenk abinin takipçisiyim bir yandan. Ondan sonra bu bağlantıyı da biliyoruz. Ama böyle birbirimize böyle sakladığımız gibi düşün. Böyle hani bir kenara böyle koyup zamanın gelmesini beklediğimiz bir benim adıma öyleydi daha çok. Hani biraz daha böyle toparlanayım. Tam zamanında bir hareket yapalım Cenk abiyle diye düşünüyordum. Tam o hareket anında böyle Cenk abi tak diye. Yani ben onu telefona çektim. Telefon mesaj geldi öyle söyleyeyim. Akışın böylesin.
0: Sen hep böyle şeyler yaşıyorsun galiba.
2: Ona
0: Daha önce
2: biraz
0: de böyle şeyler anlattığını hatırlıyorum.
2: evet. Öyle çalışıyor. Ben de ona müsaade etmeyi öğrendim hayat içinde yürürken. Çünkü akışa direnmenin enayilik olduğunu fark ettim. Çünkü direnç hareketsizlik yaratıyor. O da hiçbir şey yaramıyor yani. O ziyan öyle diyeyim. Sen niyeti koyup oraya doğru adımlayınca hayat da şey yapmıyor. Ya atıyorum işte
0: İnatlaşmıyor mu
2: yok
0: seninle?
2: hiç. Sen ya biraz ustalaşacaksın. Çünkü bir sürü sokak var geçip gidebileceğin. Niye bir dirençle boğuşasın ki? Lüzumsuzluk gerek değil yani.
0: Peki Emre sizi uzaktan takip edip doğru vakitin gelmesini beklerken siz Emre'nin müziğine dair ne düşünüyordunuz?
1: Şimdi şöyle bizim aslında ortak noktamız amcam benim Berkan Erdoğan. O bana şey diyordu. Ben Berkan amcamla da çok geç tanıştım. 17 yaşındayken tanıştım yani.
0: Kalabalık bir aile misiniz?
1: Hayır değiliz ama babamın kardeşi değil. Babamın kuzeni oluyor ama soyadları falan filan aynı. Bir gün babam dedi ki gelsene bak birisi var seni tanıştıracağım falan. Babamın ofisine gittim. Bir baktım bize çok benzeyen bir adam var yani gözleri, ağzı, burnu falan. Onunla konuşurken işte yavaş yavaş hani böyle bir ilişkiyi artık kurma noktasında. Bir gün dedi ki ya benim dedi yeğenim var dedi. O da dedi çok güzel gitar çalıyor falan dedi. Ve o zaman Emre'nin bir tane böyle blues çaldığı, blues parçalar yaptığı çaldığı bir CD verdi. Yani o yayınlanmış bir CD değildi
2: Yok
1: herhalde.
2: bağımsız.
1: Bağımsız demo
2: Doğru.
1: gibi bir şey böyle. Ben de onu hemen koyup dinledim. O zaman da çok etkilenmiştim. Çünkü gerçekten blues'u böyle hissetmek, çalmak kolay bir şey değildir. Yani hani herkes o gamını çalar onun, pentatonik çalar ama bunu gerçekten hissetmek şeydir, farklı bir şeydir. Emre'de o hissiyat vardı. Hep aklımın bir köşesinde duruyordu tabii ki. Bir de hep ben tabii şey diyordum. Ailemde hiç müzisyen yok. Bir tek ben varım falan filan gibi. Bir gün geldi artık Emre'yi tabii sosyal medyalar, işte YouTube'lar falan filan derken Emre'yi daha fazla takibe almaya başladım. Benim de öyle bir dönemim oldu ki sadece yani bireysel kariyerimi yürütmeye başladıktan sonra prodüktörlük yapmaya başladım bir sürü sanatçıya. Prodüktörlük insanda şöyle bir algı yaratıyor. etrafta faydalı olabileceğin kim varsa ona ulaşmaya çalışıyorsun. Bu iki yönlü bir fayda sonuçta. Ben Emre'ye ulaştım. Emre harika şarkılarla geldi. Emre pozitif ruhuyla geldi. Müthiş sözlerle geldi. Beni tekrardan söz dinlemeye ve söz anlama noktasına çekti müziğiyle. Ve gerçekten de bu kayıtlarda da yüzü burada. Yani hiçbir şeyime karışmadı. Burası böyle mi olsun Emre? Sen nasıl istersen öyle olsun. Böyle mi çalalım Emre? Sen nasıl istersen böyle olsun. Hep yapıcı eleştiriler. Hep birbirimizi böyle ittire ittire. Kayıt sürecini zaten 3 günde falan hallettik. Tabii, bütün parçalarımız, bütün aranjmanlar dahil 3 gün, 4 gün maksimum sürdü. Dolayısıyla da çok tatlı bir şey oldu. Bir iletişim oldu. Hem tabii ki akrabalık. Hem alttan giden, topraktan gelen bir bağ. Hem de müzikal olarak birbirimizi uzun yıllardır böyle takip etmekten kaynaklı müzikal ifadeyi nasıl oluşturabileceğimizi çok rahat konuşabildiğimiz bir noktaya geldik. Çok da güzel aktı. Ben açıkçası çok mutluyum. Yani kuzenle bir şey yapmış olmanın dışında çok iyi bir şarkı yazarıyla bir şey yapmış olma tarafı var bende.
2: Eyvallah ya. Utandık burada ya.
1: Bir şey olmaz.
0: Ben belki çocukluktan beri beraber büyümüşsünüzdür ve bu gitar aşkınızı karşılıklı beslemişsinizdir ya diye düşünmüştüm ya. Ama
2: yok
0: daha
2: be,
0: yakın zamanda
2: yalnız herif iki tane. Ben de aynı düşünüyorum. Ya bizde niye hiç müzisyen yok diye. Yoktu yani. Benim baba da emekli assubay yani. En yakın gördüğüm müzisyen sosyal çevremde bandoculardı yani. Öyle düşün. Yoktu.
1: Ya benim ailemde de hiç yok. Yani hani Emre'yi kenara koyarsak benim anne tarafımda falan filan hiçbir yerde
2: yok,
1: müzisyen
2: yok.
1: Hiç kimse de yok.
2: Bu tarafta da yok yani.
0: Ama
2: bu,
0: ikiniz de
2: iki tane kılçık.
0: Hayatınızı buna adamışsınız.
1: Evet. Ben çok mutluyum açıkçası. Çünkü birazcık onun müziği tabii o da iyi gitar çaldığı için gitarla böyle köpürtmeye çok müsait. Ben de artık belli bir yaşa geldim. Ne kadar köpürteceğime de karar verebilecek durumdayım yani. O yüzden de böyle çok keyifli bir süreç oluyor bizim için. Şarkı yapma süreci olsun. Efendi de bizim evin salonunda ya bak böyle bir şey var abi dur bak böyle bir riff var acaba böyle mi olsa böyle mi olsa kiraz önümüzde halıda atabiliyor muyum köpeğimiz benim köpeğim
0: kiraz
1: onun
0: ne kadar
1: yanında
0: şans ya.
1: Biz öyle bizim evin salonunda Efendi'nin bütün o ana riffini oluşturup ya bu da olur bu parçadan biz bunu yarın bir kaydedelim bakalım gibi bir noktada hemen başladık prodüksiyonlara yani.
0: Emre ilk sen mi bu albümün fikrini düşündün? Eski
2: diyorum
0: parçalarını
2: aynı,
0: yeniden yorumladın.
2: Aynı anda. Şöyle oldu. Ben şimdi bu hanımefendiyi ilk yaptığım zaman stüdyosuna gittim.
0: Programın başında dinlediğimiz parça.
2: Hanımefendiyi yaptığım zaman stüdyosuna gittim Cenk abi. Orada çaldım. Ondan sonra orada oturduk ve bir paket yaptık onu. Böyle bir ilk versiyon orada kaydedildi.
1: Evet.
2: Yani bir
1: bu,
2: gün.
1: Bu duyduğunuz aslında
2: ilk
1: versiyon. Yani ilk biz beraber yaptık.
2: Sonra ben Ankara'ya döndüm. O sırada bir grup toparlandı. Böyle orada o aktı. Ondan
0: senin
2: sonra
0: için.
2: Evet o şarkıyı yani bir albüm kaydettik. Yine bağımsız. O şarkıyı da o grubun bir form vardı kafamda. O şekilde de kaydedip öyle yayınladık. Bu böyle kenarda duruyordu hep. Grupla çalışmak artık çok zor Türkiye'de. Oradan böyle biraz yorulunca ya dedim bu işi böyle yapmayayım artık. Kafamda şöyle dönüyor. Diyorum ki Cenk abi ararım. Tamam. Bir grupla olmaz. Ama böyle ikimiz bir numara. Yani bir renge ihtiyaç ya da paylaşıma ihtiyacım var. Ki iyi müzisyenlerle o paylaşımı yapmak temel hedefim. Orada da süper elimde yani şurada
0: ailede.
2: Altında, yani daha ne olsun öyle bir şansım var. Onun için tabii işte önceki hazırlık süreci bir belli bir yol kat etmek ona bunu götürmek için böyle bir şeylerin olması lazım. O ihtiyaç onları falan da tamam hadi artık yapabiliriz seviyesine. Geldiğim zaman aynı gece bak gerçek bir olay.
1: Evet.
2: Ben karar verdik gece sabahleyin arayacağım tamam mı? Yeni 4-5 tane şarkı var. Geleceğim kaydedelim mi diyeceğim. Gece mesaj attı.
1: Ben de turneden dönüyordum onu da anlatayım. Bursa'dan dönüyorduk. Arabadayız işte arabaya bağlanıyorsun ya Bluetooth'tan dedim. Ya çocuklar size bir şey dinleteceğim ben dedim ya. Ve aradım hanımefendiyi bulamıyorum telefonumda falan. O anda attım. Ya Emre dedim şu hanımefendiyi bir yollasana bana. Bir de ben de istedim.
2: Ben de çok istedim.
1: Ben de çok istedim mi? Yollar mısın dedim. Abi şu an senden bahsediyorduk. Tüylerim diken diken oldu dedi. Parçaları yolladı. Ben de dedim ki bak şu parçaları yayınlamadın ya. Gel dedim şunları yayınlayalım artık diye mesaj attım.
0: Parçalar mı vardı?
1: Evet işte onları yani o versiyonlarını yayınlamamıştı. Başka versiyonları vardı.
0: Birlikte yaptığınız versiyonlar.
1: Evet ben ise bu akustik versiyonlarının daha çabuk şey yapacağını düşünüyordum.
0: dinleyiciye nüfuz edeceğini
1: düşünüyordum. Ama bazen ben bu tarz şeylerde aptallık edebiliyorum yani. Tam böyle okuyamadığım noktaları oluyor bu tarz şeyin.
0: Çok yakından bakmaktan aptallık
2: ben değil. Bence de.
1: Belki
2: bence başka bir şey.
1: Belki
2: başka.
1: De o zaten çıkarmıştı. Parçalar milyonlar olmuş. Benim o süreçten haberim yok. Ve sabahleyin konuştuk. Dedi böyle böyle bir şey. O zaman dedim hemen 2 Ocak itibariyle stüdyodaydık yani. Hani yılbaşını atlattık ve 2 Ocak'ta.
0: Bu sene.
1: Evet
2: tabii,
1: evet.
2: Tabii çat çat çat çat.
1: Hemen.
0: Hemen kaydedildi. Nisan'da yayınlanmaya başladı parçalar.
2: 4 tane daha hemen yaptık. Sonra birer birer sokağa çıktılar. Daha yeni başladılar gezmeye ya. Durun daha.
1: Evet.
2: Durun bakalım. Bir de yeni başlıyoruz daha öyle.
1: Ben bir şeyi uzatmaktan hiç hoşlanmam yani. Müzikal bir fikir varsa
2: ben de
1: ve biriyle bir iş yapacaksak.
2: Bam bam bam.
1: Evet ya da bir aranjman mı istedi birisi benden? Yani maksimum bir hafta içerisinde bitirmem lazım benim onu.
2: Evet.
1: Yani maksimum her şeyiyle. Daha fazlaya gerek yok. Çünkü daha fazla düşünecek bir konu yok üstünde. Şarkı belli, söz belli, yapılması gerekenler belli. Otur çalış.
2: Evet.
1: Yani.
2: Bu kadar. Bir de zaman, bir
0: daha
2: de zaman
0: iyi bir
2: ruhu
0: fikir
2: var.
0: Bulabilirim.
2: Bak gel şimdi geldik gene benim mevzu var. Zamanın ruhu var. Bak ama yani o içgüdüsel olarak profesyonel olarak doğru yaklaşıyor. Çünkü şarkının ömrü var. Zaman artık eskisi gibi ağır akmıyor. Gündem çok hızlı değişiyor. Çok fazla müzik bombalanıyor. O yüzden o günkü paylaşım yani duygunu paylaşmaya çalışıyorsun ya. Temel çaban bu ya. Bir dert anlatmaya çalışıyorsun. Dert o kadar çok ki. Zamanı geçiyor. Bu single işinde aklıma yatmayan şey de odur mesela tek tek yayınlamak. Tamam diğer türlü de ulaşmak çok zor oluyor. Ama tek tek yayınlayınca da gitti ki yani. Bir sürü şey değişti memlekette. Ben o şarkıyı yazdığım zaman 6 ay önceydi. Ve başka bir Türkiye vardı. Bugün başka bir Türkiye var. Yarın başka bir Türkiye olacak.
0: Niye öyle diyorsun? Single daha hızlı olmuyor mu? Aslında albüm beklerken daha
2: hayır.
0: Çok bekliyor.
2: Hayır şöyle oluyor. Albümü biz yapıyoruz. Hazır şarkılarımız. Sonra tek tek çıkartıyoruz. En son albüm olarak şey yapıyor. E böyle olunca kendi arasında bir bağlama olan, bir hikaye anlatan bir şey var aslında elimizde. Bunu daha iyi sunabilmek için sürekli erteliyorsun. Çünkü işte kampanya yapman lazım. Vırt var, zırt var. İşte o listede yer bulman lazım.
0: Hiç sevmiyorsun
2: bir sürü
0: bunları.
2: Saçma sapan şey. Hiçbir de zekice değil bu arada. Çok net söylüyorum. Gerçekten zaman kaybı, tamam mı? Hiçbir anlamı yok. Hele bugün itibariyle. Hiçbir anlamı yok. Tekrar ilkel hale geri dönüp keşke şunu yapabilsek. Biz bu gece oturup bir şey içimizden geldi. Çaldık kaydettik. Saat 12-10 kalaşımız bitti. Gece 3'te yayında. Bitti abi. Bunu yaparsak bence tekrar bir şeyler değişir. Çünkü diğer türlü gücünü kaybediyor.
1: Ama bunu
2: yani,
1: yapabiliyorsun.
2: Yani şöyle,
1: platformlardaki şeyin birazcık nasıl
0: PR planlaması işine girmezsen yapabilirsin.
1: Evet, girmezsen yaparsın. Ben daha da beter bir şey söylemek istiyorum. Yani iyice yaşlı bir yerden bakacağım. Eskiden sen Lale Plak'a gittiğin zaman tek bir tane parça olan CD alabiliyor muydun? Alamıyordun.
0: Plak alınabiliyordu. Bir iki parçalık.
1: Bir iki parçalık plaklar ama onlar promosyon plaklar. Vardı o zaman. Bazı trackler uzundur mesela. Bazı caz plaklarında bir yüzde
2: tabii.
1: İki parça vardır. Bir parça olan plaklar bile var. Ama CD aldığında yani bir albüm yani Emre Nalbantoğlu, Cenk Erdoğan bir albüm yaptığında bu 10'du. 10 şarkıydı. Yani biz dinleyiciye böyle bir paket veriyorduk. A1 seni kesmedi mi? O zaman A4'e bak bakalım. A5'e bak. B1 seni belki çok büyük şey yapacak. Dramatik olarak yükseltecek falan. Böyle hikayelerimiz vardı. Şimdi ona katılıyorum. Bir tane sen yapıyorsun. Albüm senin gönlünden düşüyor. Heyecanından düşüyor. Bir bir açılıyor. İşte o cuma şeyine giriyorsun ya. Cuma listelerine. O cuma listesine bakıyorsun. 550 kişi girmiş.
2: Bin.
1: Yani bir de 1000 kişi konuştum. Girmiş.
2: Binin üzerinde şarkı.
1: Hani
2: hangi
1: cumaya girdin de sen oradan sana tıkladılar da falan. Yani artık birazcık şey gibi oluyor.
0: Bazen sanatçılar albümleriyle geliyorlar ve albümleri hakkında konuşmak için o kadar isteksizler ki. Çünkü diyorlar ki 2 sene önce yaptım bitirdim onu işte single'lar falan anca yayınlandı. Ben unuttum bile yani hiç orada değilim artık. Şeyden konuşmak istiyorum diye yeni bir şey yaptım arada onu anlatsam olur mu? Öyle bir noktaya gelinmiş oluyor.
2: Temel olay diyalog ya. Diyalog zamanla çalışan bir şey. Sen gidip bundan 2 sene önce yaptığın yaşadığın şeyin hikayesini bugün gelip anlatmanın heyecan uyandıran bir tarafı yok ki. Biraz önce ne olduğunu anlat desen ona heyecanla anlatırım.
1: Tabii.
2: Ama yani 2 senekini sindirdim gitti bile yani çok da.
1: Anı var ya hani arkadaşlar masada otururken eski anılardan bahseder falan. Anı olmuş oluyor senin için
2: evet,
1: o şarkı.
2: Evet.
1: Yani o albümler yani anı artık. Ya o kayıt yaparken şöyle olmuştu anılarını falan anlattığım bir süreç gibi yani.
2: Ya bir de müzik gerçekliğinde düşün. Son 1 seneki Türkiye'deki müzik akışına bak. Önce atıyorum işte rap rap müzik de demeyeyim de daha eğlence temelli. Daha işte böyle daha popüler
1: bakkal,
2: kültür.
1: Bakkal, yani demek bakkal istemedim, desen olacak yani. Yo, yani ama artık bu terim
2: hani
1: var.
2: O ticari ve şat müzik diyeyim o çıkıyor. Sonra o 3 ay gitti. Tamam şimdi soluğu kesildi. Şimdi boy band, girl bandler. 3 ay sonra o kesilecek. Allah bilir ne gelecek. Yani bunun içinde sen bir kültür inşa etmeye çalışıyorsun. Bir tarifin, yolun, hikayen var. Onu anlatmaya, deneyimini paylaşmaya çalışıyorsun. Ama zaman böyle değişirken sen ne anlatırsan anlat bu sistemde hep yani saçmalık olarak işte postmodernizm oluyor. Yani bir gerçeklik yok ya ortada. Yine bizim de dayanacağımız bir yer olmadığı için anlattığımız her şey havada kalmış oluyor. Yani besteciliğimiz biz o yılların müzisyeni var şu anda Türkiye'de yani seviyesini idrak edebiliyorlar mı sence sevgili Cenk Erdoğan'ın? Kaç kişi idrak edebiliyor? Hangi seviyede müzisyen olduğunu kaç kişi idrak edebiliyor? Çok net soruyorum. Ne kadar iyi gitar çaldığını Türkiye'deki müzik dinleyicisinden kaç kişi doğru anlayabiliyor?
0: Bu sadece şimdi biz çok iyi bildiğimiz için.
2: Bu sadece işte bak.
0: Radyoca yani, çok iyi
2: hayır,
0: bildiğimiz için.
2: Hayır bak sadece işte profesyonelleri.
0: Çok kestiremiyorum.
2: Çünkü neyin kıymetli olduğunun artık şeyi değişti. Artık yani.
0: Değer yargıları değişti.
1: Tabii. Çok doğru bir yere geldin. Neyin kıymetli olduğu tamamıyla Instagram'daki takipçi sayın Spotify'daki aylık dinleyicinle bağlı. Ama ne olacak ki? Parayı bastırdıktan sonra bot hesaplarla çok
2: tabii,
1: kıymetli
2: çok
1: bir
2: basit,
1: insan
2: çok
1: haline
2: basit,
1: gelebilirsin
2: çok
1: yani.
2: Çok
1: bu bir
0: yurt
1: gerçek.
0: Dışında çok fazla konser çalıyorsunuz. Çok. Az önce bahsettiğiniz hatta son 6 senede 200 konser çaldım sadece yurt dışında
1: oldu,
0: diye. Türkiye'de bu bahsettiğiniz durum daha yaygın. Yurt dışında karşılaşıyor musunuz aynı durumla? Instagram takipçinize göre değer görmek.
1: Orada öyle bir şey yok tabii ki. Çünkü insanlar için Instagram bu kadar önemli bir şey değil Avrupa'da. Evet. Facebook daha önemli. Facebook içerisinde bir şey var ama Facebook Instagram gibi bir şey değil ya. Instagram birazcık daha böyle hızlı bir yerde.
2: Punch böyle Instagram.
1: Evet yani.
2: Vurayım.
1: Yani böyle çok hızlı bir şey Instagram. Story koydun onu yaptın. Mesela Facebook ben uzun yıllardır görmüyorum, açmıyorum yani. Bir account'um var tabii ki. Oradan gönderdiğin oraya gidiyor ya falan artık bunlar hani bir ticari bir süreç gibi. Ama kimse bununla seni yargılamıyor. Ama burada mesela ben size bazı mekanlar söyleyebilirim yani. Ya işte siz bu konseri yapmak istiyorsanız ama Spotify rakamlarınıza baktık yani doldurabileceğini düşünüyor musunuz cümlesini ben kendi kariyerim için duymadım, dürüst olayım. Ama başka müzisyenler için duydum.
2: Tabii canım.
1: Ve bu çok acı bir şey.
0: Çok fazla sanatçı anlatıyorum.
2: Tabii,
0: evet.
2: Yani
1: çok acı bir şey.
2: Giremez
1: yani
2: ki.
1: Ne sayı ne ki senin için sayı ne? Yani anlatabiliyor muyum? Sen yani ne yapacaksın ki? Hiç içerik yok artık. Yani tamamıyla sayısal bilgiler. Sıfırlar birler konuşuyor şu anda.
2: Maalesef.
1: Ama çok çok net bir şekilde ben 100 bin lirayı bu masanın üzerine koyayım. 100 bin liralık bot hesap satın alayım.
2: Tabii.
1: Hindistan'da sabah, Pakistan'da sabaha kadar yeni serverlarla şarkıları dinleyen çocuklar var, insanlar var. Onlara verelim o parayı. Bir ay içerisinde şarkıları 200 bin olsun, 300 bin olsun. O zaman konser yapalım. Peki o zaman konsere insan gelmediği zaman, bu çocuğun konserine insan gelmediği zaman bu
0: kimse
1: promotor,
0: olmuyor.
1: Bu promotor ne diyecek karşıma gelip benim? Yani bu mekan sahibi ne diyecek? Ya yani o gün bahaneler bulmaya başlıyor. Çünkü o kadar inanıyor ki o rakamın şey olduğuna, gerçekliğine. Değil, üzgünüm
2: Değil.
1: Yani.
0: İşte Emre'nin söylediği gibi daha önce vermiştim bu örneği işte üstüne kahvemi koyacağım masa yok aslında.
2: Yok.
0: O öyle bir gerçeklik kaybı.
2: Daha beterini anlatayım madem orada kalmışız. Bu PR,
0: az önce de çünkü masayı salladım bir iki böyle gerçeklik
2: PR,
0: yok derken hatırladım onu.
1: Bir baktı masa var mı diye. Emre masa var.
2: Masa var mı diye bakmadım ama oturduğumuz zaman önce popomuzda sandalyenin
0: var mı
2: ilişkisine sonra sandalyenin yerle ilişkisine diye. Ya ben için içine girip biraz daha böyle artık ana akıma doğru geçme planları ve bunu legal yoldan yapmak isteyen biri olduğum için bunu böyle derinlemesine araştırırken son zamanlarda PR'ın ne demek olduğunu doğru şekilde anladım. Anlayamamışım önceden. Reklamla PR aynı şeyler değil. Tamam mı? Reklam satın alabildiğin işte TikToker'ı aldın, satın koydun parayı aldın, manipülasyon yaptın. Bu reklam oluyor. PR daha çirkin. PR vicdanlara saldırıyorsun. Ya malzeme veriyorsun. Şöyle biz şimdi Cenk abiyle bir albüm kaydettik. Tamam yayınladık. Şimdi PR şirketi gelip şöyle sana strateji sunuyor. Diyor ki siz şimdi albüm yayınladınız. Ondan sonra şöyle bir hikaye uyduralım. Emre ile Cenk Erdoğan. Ondan sonra albümü de yayınlandıktan sonra anlaşamadılar. Tamam mı? TikTok hesaplarından bir patlatıyorlar. 20 tane ayrı hesaptan. Sizin aranızda bir şey olmuş zannediyor insanlar. Orada artık trajik bir durum yaratıyor. Sahte. Sonra onu köpürtüyor. Altına bir sürü bot yorum. Aa, olur mu öyle şey, aslında ne kadar da şey insanlardı, nasıl böyle bir şey olur, bir yanlış anlaşma vardır falan. Sonra bir hafta geçiyor.
0: Sonra birisi diyor ki işte ben onunla bir yerde tanışmıştım, bana şöyle yapmıştı, zaten çok kötü
2: tabii,
0: bir
2: tabii,
0: insan
2: tabii,
0: diyor.
2: Tabii tabii tabii, oralar var.
0: Öteki
2: oradan
0: seni savunuyor
2: ya,
0: falan.
2: O onu savunuyor.
0: Çatışmayı yarattığın zaman hikaye satıyor
2: sonra
0: zaten.
2: Sonra hikayeyi bir yere kadar getirdim. Hı-hı. Sonra bir de bize barışma günü. Ve barıştılar, inanılmaz müzik yapıyorlar.
0: Birlikte bir fotoğraf
2: ya,
0: verirsiniz.
2: Bitti bitti. Birlikte fotoğraf. Dinlememizi
1: zaten
2: kurtarmışlar. Şimdi bak
1: düşünüyorum, fena fikir değil bu.
2: Değil mi?
1: Biz çözelim bunu.
2: Ya, anladım ben sistemi. Bana geçen gün şey
0: niye
2: dedi.
0: Niye denemediniz bunu?
2: Sence bunu yapıp yatıp uyuyabilir miyiz biz? Bana ne dedi bak, gerçek bunlar. Gerçek yani. Şöyle teklifte bulundu.
0: Kim?
2: Ve biri tanışırken şöyle başladı. Ben iyi biriyim dedi. Orada anladım zaten, geliyor.
0: Çok kötü bir giriş.
2: Evet, geliyor bak,
1: ben
2: geliyor. Dedi ki
0: bana güvenebilirsin.
2: Tabii, ne yapacağız dedim, olay ne? Dedi ki Emre, seni bir şeye götüreceğiz, barınağa. Köpek barınağına. Ondan sonra biz seni orada çekeceğiz. Sen orada bir işte 100 kilo mama bağışı yapacaksın moruk. Güzel morukçum, yapalım. Ondan sonra
0: bu zaten
2: sonra
0: senin yapacağın bir şey
2: yapacağım
0: bir
2: şey
0: yandan.
2: Normalimiz bak, burası konuşulmuyor. Çünkü dünyalar başka çalışıyor. Bu da adamların işi. Şimdi onları da etik anlamında yargılamak, tartmak benim işim de değil aslında da. Sistemin bu hale gelmesi bence üzerine konuşmamız gereken şey. İnsan bazında değerlendirince
0: İş farklı bir biçimde de yapılabilir. İş
2: dur,
0: aslında
2: daha yeni
0: sende
2: başlıyorum.
0: Olan hikayeyi ortaya çıkararak
2: i̇şte
0: da yapılabilir.
2: Senin, sen akıllısın. Sen iyi niyetlisin.
0: Teşekkür
2: sen
0: ederim.
2: Sen düşünen birisin.
1: Sen
2: gelecek
1: iyi birisin,
2: hakkında.
1: Tamam mı?
2: Evet. Sen iyi
0: ben
2: birisin.
0: İyi biriyim, bana güvenebilirsin.
2: Sonra bak. Sonra şöyle diyor. 100 kilo mama bağışı yaptın diyor. Ben diyor barınaktaki çalışan diyor bir 20-30 bin ateşleyeceğim diyor. Ertesi günde diyor bilmem şey kanalında en popüler kanal kim geliyorsa aklınıza şu anda. Onda magazin programında Emre Nalbantoğlu bir ton mama bağışı yaptı diye haberi basacağım diyor.
0: Şimdi eleştiremeyiz, bu bir iş dedin ama işin doğası bu değil aslında.
2: Değil. Değil.
1: Değil
0: yani
1: tabii.
0: Bazen şunu da görüyorum, çok iyi PR'cılar bir sanatçıda var olan bir hikayeyi çok iyi ortaya çıkartıyorlar. O zaman mesela basının gözünde de bir haber değeri oluyor onun. Ama sanatçı asla kendi sonunu çıkartamıyor belki.
2: Gerçek gördüğün şey gerçekliğin
0: %3
2: falan, öyle söyleyeyim.
0: Bu da işin doğru
2: yapılma
0: biçimi.
2: Şimdi o %3 ki iyi niyetliyimdir kesin. %1 diyelim.
1: Ben
2: gerisi
1: de bir tane
2: hepsi
1: örnek
2: palavra
1: vereyim.
2: Yani.
1: Ben de bir tane örnek vereyim. Gerçekten çok şaşırmıştım buna. Şu anda camiamızın, müzik camiasının en kıymetli basçılarından bir tanesi bir arkadaşım. Çok da iyi bir track çıkardı, yayınladı. Yayınladığı şirkette bir YouTube kanalına, isim vermeyeceğim, orada işte 2,5 milyon takipçili bir YouTube kanalından yayınlandı. Hem şarkı da öyle. Kendi sanatçısı diye videosunu koydu. Şimdi ben de o platformu biliyorum. Platform böyle çok pop, çok mainstream bir yer. Eğer bir artist bugün enstrüman çalarak bir konser yapmak istiyorsa yanlış yer yani orası stratejik olarak. Çünkü sadece popçu işte falan filan müzikleri boost eden bir yer. Yaklaşık 2 ay boyunca bütün yorumlara merakla baktım. İlk 30 yorum. İşte şarkı ve şarkının sözlerinin uyumu ve sesinizin uyumu inanılmaz. Parça enstrümantal, hiç kimse şarkı söylemiyor ve şarkıda söz yok. Birisi yazmış, mükemmel bir düzenleme, özellikle şarkının sözlerine bayıldım. Bunlar böyle işte 50 kuruş karşılığında oturdukları yerden telefonda, tuvalette yorum yazan bot hesapçılar yani. Botlar bunlar yani. Ve bu videonun altında böyle yaklaşık 50 tane ilk yorum, 50-60 tane ilk yorum böyle geldi. Sonra müzisyenler ufak ufak buraya böyle iyi yorumlar yazmaya başlayınca, işte aranjmanı sevdim, şöyle oldu, böyle oldu deyince, o yorumlar aşağı kaldı. Şimdi o videonun altına gir. Eskiden yeniye doğru sırala ilk 30-40 İlk 50 yoruma bak, inanamazsın. Ama ne oluyor? Algoritmayı besliyor ya bu.
2: Tabii.
1: 50 yorum bir anda tak tak tak tak tak tak, o oradan yapıyor, bu buradan yapıyor. Like'lar, dislike'lar. Dislike'lar da çok önemli. Niye
2: tabii
1: beğenilmiyor? Beğenilmeyen şeyi de öne çıkaralım biz. Her yerden vuralım. Yani hiçbir savunma mekanizması kalmayana kadar, bayıltana kadar
2: altını
1: vuralım.
2: Altını kazdıkça kazalım.
1: Kazalım.
2: Gibi.
1: Yani
0: bir müzisyen bu ortamda bunlarla nasıl başa çıkabilir diye düşünüyorum. Az önce Emre'nin söylediği işte bu sürekli popüler şeylerin değiştiği, popüler kültür içinde kendin bir kültür inşa etmeye çalışıyorsan ya da bir alt kültür, kendi zamanının ruhunu kaçırmamaya özen göstermen gerekiyor kısmı belki önemli. Bir de ikinizde de aslında aynı ortak noktayı yakaladım.
2: Hı-hı.
0: Siz de aynı şeyi söylediniz. Yani bir hafta içinde bitirmem gerekiyor bir şarkıyı, daha fazla uğraşmaya aslında gerek yok çünkü yapılacak şey belli gibi.
1: Tabii.
2: Zaten duyuyorsun, kafanın içinde çalıyor ki yani.
1: Yani evet, bunun için dahi olmaya gerek yok yani bir şarkıyı, hı-hı, bir haftada bitirmek için. Netice itibariyle çok basit bir şarkı prosesini anlatayım. Şarkıyı anlarsın. Şarkının A'sı B'si nakaratı vardır. Varsa. Şu anda o da yok artık. A, B sadece. Nakaratını anlarsın. Her aranjörün stili vardır. Kimisi nakaratı önce yapar, küçülterek gider. Kimisi küçükten başlar, büyüterek gider. Parçanın akoru bellidir, armonisi bellidir, gittiği yer bellidir, temposu bellidir. Yaptıktan sonrası birazcık el işçiliğidir yani. O sesi seçersin, bu sesi seçersin. Bunlar da kişisel zevklerdir yani. Bunu yapmaya başladıktan sonra insanları çağırdığın zaman, kayıda çağırdığın zaman stüdyo müzisyeni çağırıyorsun ya. O adamların işi o ya. Zaten 20 dakikada çalıp çıkıyorlar. Yani bak 10 kişiyi kaydetsen aynı gün 200 dakika eder. 200 dakika dediğin şu anda bir televizyon dizisi. Yani bir dizi süresinde bir parçanın prodüksiyonunu yapabiliyorsan neden yapmayasın ki? Yani hani neden hayatta vakit kaybettiresin ki çalıştığın insana? Yani bu Emre olsa, Emre'nin şarkısını düzenliyor olsam da aynı, Sıla'nın şarkısını düzenliyor olsam da aynı. Niye vakit kaybettireyim ben o insana? Çünkü yapılabiliyor yani. Dolayısıyla da.
0: Ama genellikle müzisyenlerin ya da prodüktörlerin bir işi finalize etmekte sorunları olabiliyor. Yani yeterince iyi bir fikir bulamadıklarını, belki daha iyisini bulabileceklerini düşünerek uzun tutuyorlar galiba.
1: O konuda kabul edebiliyorum. Bazı insanlar karar mekanizmasında acaba kelimesiyle başlayan cümlelerle çok fazla uğraşabiliyorlar yani.
0: Karar verme süreçleri daha yavaş kalıyor.
1: Evet, daha yavaş kalıyor olabilir yani. Ama ben tabii ki onları niye böylesiniz diye eleştirmiyorum. Ama benim kendi bir prodüksiyona bakışım bu. Heyecanı kaçırmamak gerekiyor. Zaten pamuk ipliğiyle tutunuyoruz ya konsantrasyona biz. Yani Emre bir heyecanla geldi ya da sen bir heyecanla geldin bana şarkınla. Aynı heyecanla bu parçayı sana verip hadi abicim önüne bak. Bunu çıkar, bak bakalım ne oluyor. Olmadı bir tane daha deneyelim. Yani bir şarkıcıyı 6 ay bekletmek bana şey gibi geliyor.
0: Evet,
1: yani kariyerinden almak gibi geliyor.
2: Yani. Ben çok net amatörce buluyorum ya. Hiç böyle şey bakamayacağım. Dediği gibi formu belli, ne hissettirmek istediğin belli. Elindeki makine ve alet edevat belli. Sadece sen de akacaksın içinde. Çıkıverecek o kadar. Zaten senin elinde değil ki şarkı, kendi doğan bir şey. Sen ne yaparsan yap o kendisi nasıl doğmak istiyorsa öyle doğuyor.
0: Bu albümden önce de şarkıların ilk kayıtlarını yayınladığın zamanlar oldu 2010'larda. Siz de aynı şekilde çok hızlı bir şekilde üretimdesiniz. Nasıl emin oluyorsunuz? Bunun için ne gerekiyor? Bilgi birikim mi? Deneyim mi? Başka bir şey mi?
2: İçgüdüsel bir şey yani. Yani onu diyorum ya, bak şimdi şöyle zannediliyor. Dışarıdan baktığın zaman önce enstrümanı biz duyuyormuşuz gibi geliyor. Aslında tam tersi. Biz gitarı kucağımıza aldığımız zaman ilk gitar bizi duyuyor. Sonra o çalınca biz onu duyuyoruz. Biz ikinci sıradayız. Yani müzik ikimizin ilişkisinde bile biz ikinci sıradayız. Müziğin bizde olan ilişkisi tam bağımsız. O kendi kendine var oluyor. Nasıl istiyorsa öyle oluyor. Yani bunu en havalı stüdyoya gidip o gelmek istemiyorsa gelmiyor. Sen sabaha kadar düşün, en iyi planını yap. Hit yaptım diye otur. Olmayacaksa olmuyor. Doğmayacaksa doğmuyor abi. Bizim elimizde değil. Gerçekten değil. Sen zapt edebiliyor musun? Öyle bir gücün olduğunu. Ya kimse de yok ki. Nasıl sen? Yok. İmkansız birinin bir hayali o seviyede zapt etmesi imkansız. Biz sadece aracı gibi bir şeyiz yani.
1: Ya bunu formülünü bilirsen. Tabii ki nasıl matematiği ki, var. Nasıl ki bir pastane çok iyi poğaçasıyla meşhurdur ve 20 yıldır dersin ki bu poğaça hiç değişmiyor. Evet. Hı-hı. Bunu biliyorsun formülünü. Artık o bir standart bir ürün haline gelir. Müziğin ne zaman tutacağını, nereden ne olacağını formülü bilirsen o iş senin için pastacı şeyine gelir. Hamur şekline gelir. Hiçbir şey üretemezsin. Üzerine hiçbir şey olmaz. Yeni bir tat koyamazsın.
2: Mükemmel.
1: Biraz bile tuz koysan, biraz bile tuz koysan abi ne oldu, ustayı mı değiştirdiniz derler.
0: Yani bu zanaatle sanat arasındaki fark.
1: Bunu bilmememiz lazım. Evet. Bunun formülünü aradığımız zaman hata yapıyoruz biz. Evet. Ya ben bir şarkı yaptım çok tuttu, aynısını yapayım. Yok işte, aynısını yapamazsın. O gün sen oradan geçiyordun. O melodi de tependen geçiyordu. Elini tuttun, asıl

0: sen oluyorsun. O sokağa yola çıkıyor.
1: Tabii
0: Sen
1: o.
0: geride
1: Artık
0: kalıyorsun.
1: başkasının o
0: O
1: şarkı.
0: sende bir şey kalmıyor. Sana şöyle bir bay bay moruk.
1: Tabii.
0: Sonra gidiyor. Yani sen de şeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Allah Allah diyorsun. Bir yüzleşiyorsun kendinle. Ya bakıyorsun ki numara bende değil aslında. Geldi gitti. Hadi bir tane daha yap.
1: Şimdi şu şeyi de örnek verebilirim. Şimdi bir dönem mesela pop piyasasında atarlı şarkılar diye bir laf var. İlk atarlı şarkıyı yapan çok tutturunca hemen 10 minvalde fizyolojisi ona uygun olan kadın
2: Formül belli
1: şarkıcılar formül
2: çünkü.
1: belli. Atarlı şarkı erkeklere atar yap. Hayata atar yap. Ona
2: Tüm
1: kadınlara
2: ilişkilere
1: atar yap.
2: hoyratça.
1: Aynen. Hepsine atar yap. Atarlı şarkı yapmaya başlıyoruz. Birinci tuttu diye ikinci atarlı şarkı tutacak diye bir şey yok. Hadi ikinci tuttu. Üç tutmuyor. Bitti. Yani formülü çözdüğün zaman, bir şeyin formülü çözdüğün zaman o standarda bağlıyor.
0: Anlamsızlaşıyor zaten.
1: Anlamsızlaşıyor. Yani trap, bir dönem trap vardı. Her yer trapti.
0: Tıkıda tıkıda tıkıda.
1: He.
0: Bütün mahallede
1: Ne
0: yürü
1: oldu
0: Beşiktaş'ta
1: şimdi? Trap
0: yürüyebilirsen. Nerede?
1: yok. Şu
0: Yok.
1: anda yok. Kayboldu gitti. Yani ya da daha sanatsal bir formdan bahsedeyim. Sanatsal form derken hani Açık Radyo'nun da çok zamanında desteklediği falan filan. Hani bir indie akım vardı. Moda müziği diye geçen, Kadıköy Moda Müziği diye geçen indie
2: İşte üçüncü
1: festival gibi.
2: yeniler
1: Üçüncü
2: dediler.
1: yeniler aynen.
2: Sanatçılar onu reddetti.
1: Reddetti falan. Ama o dönemki indie festivallerini hatırlıyor musun? Bütün duvarlar indie müzik festivali, indie müzik festivali. Bütün indie artistler inanılmaz dönemler yaşadılar. Plak şirketleri geldi, paralar verdi, şarkılarını aldı, prodüksiyonlar yaptırdı falan filan. Ve ben o dönem çok heyecanlanmıştım. İndi artistlere acayip destek veriyordum. Hepsi benden en az 10 yaş, 15 yaş küçük. Birçoğunun kayıtlarına gidiyordum, çalıyordum. Zevkle çalışıyordum ve bir umut ışığı olmuştu benim için. Bir anda kayboldu. Bir anda kayboldu. Hani
0: Nedenini tam ortasında olan biri olarak anlatayım mı?
1: nedenini
2: Lütfen.
1: anlat. Çünkü ben mesela nedenini bilmiyorum.
2: Ben de
1: Şimdi
2: bilmiyorum ama.
1: indi artistler kaybolunca ne oldu? İndi festivalleri kayboldu. İndi festivaline tesisat getiren adam kayboldu. Orada sound yapan adam kayboldu. Afişini tasarlayan adam
0: Hepsi
1: kayboldu.
0: bitti.
1: Ben
2: Ben
1: anlatabiliyor muyum
2: artistlerin
1: yani?
2: tam olarak kaybolduğundan emin değilim.
1: Artistler
2: Yok, çok
1: kaybolmadı.
0: çok küçük bir kısmı kaldı.
1: Çok küçük bir kısmı kaldı. Zaten onlar iyi artistlerdi bu arada. Anlatabiliyor muyum? Ama onların yanında bu indie akımın içerisinde de müzik üreten, evinde gitarıyla şarkılar söyleyen insanlar da sahnelere çıktılar ve çok güzel tecrübe edindiler. Ben çok mutluyum bu dönemle alakalı. İyi ki Türkiye'de böyle bir dönem oldu. Bu kadar erken sönmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı.
2: Aslında hep furyalarda böyledir. Yani talep gören bir şeyin çevresinde belki tutar diye başka işlerde
1: Belki,
2: türer. Yani
1: umarım
2: şuraya
1: burada...
2: çok iyi bir lokmacı açtığında işte
1: Evet,
2: arkasından bir
1: herkes
2: sürü lokmacı
1: lokmacı.
2: duruyor ya.
1: Evet, umarım bu lokmacı gibi şu andaki bu kadını aşağılayan ve yeren rapçi tayfası da lokma gibi gider yani.
0: Değil mi?
1: Gerçekten dürüstçe söyleyeyim bunu buradan.
0: Yani ama...
1: Yani rap'e karşı değilim. Rap sevdiğim bir stil. Yani oturup evde açayım da bir rap dinleyeyim falan gibi bir durumum yok. Dürüst
2: Evet ama
1: olayım.
2: sadece arabalardan, çeşitli markalardan ve sarışınlardan, bir takım alışverişlerden bahseden
1: Evet yani
2: şarkılar yani.
1: hani tamam bunların da o zaman bunlar
2: Fazla
1: da bitsin.
2: tekrara
1: Bak
2: düştü.
1: mesela indie'ye göre düşündüğün zaman rap 10. turunda şu anda şeye göre düşünürsen indie akıma göre.
0: Orada akımın temsilcileri olan insanlar benim kuşağım. Hatta ben bir tık ihtiyar bile kalıyorum onlardan, öyle söyleyeyim. Hani benden bir adım sonra
2: Biraz daha
0: başladılar diyeyim.
2: 90
0: Evet,
2: sonrası
0: benden
2: doğumlu.
0: evet bir tık daha şeyler. Orada ilk fark ettiğim zaman Cenk abinin anlattığı şeyi, burada bir şey oluyor. Orada kültür inşa edilmesiyle ilgili hep konuşuyorum ya. Orada sokak kendi kültürünü doğurmuştu. Hepimizi heyecanlandırdı. Yeni bir dil vardı.
1: Evet.
0: O dilin kendine ait basit de olsa hikayesini anlatabilen bir müzik dili de vardı. Sonra bunun böyle bir dinleyicisi de oldu. Edebiyat da kabul edildi. O dil de kabul edildi. Yaşayan güçlü bir şey haline geldi bir an. O zaman anlatmaya çalışıyordum. Onu kuran, o şeyi yapan müzisyen arkadaşlarıma da anlatamadım yeterince büyük ihtimalle. Diyordum ki moruk, şu anda güç burada. Tamam. Bizde yani. Biz bunu teslim etmeyelim.
2: Bir isim verip onu
0: Gelin
2: paketlediği zaman çok kolay satılabilir ve gözden
0: şu
2: çıkarılabilir
0: girdi
2: hale de
0: ama
2: geliyor.
0: şuradaki şey girdi. Ya gelin bağımsız olma formunu daha yukarı taşıyalım. Biz kendi popülasyonumuzu, dünyada böyle oluyor. Ya orada bir üretim çemberi sokakta başlıyor ya. Biz onu koruyalım, girmeyelim yani. Dışında duralım şeyin, ana
2: Ama hep
0: akımın.
2: bir çemberin içine girme
0: İşte
2: isteği
0: orada
2: ve ihtiyacı
0: işte
2: oluyor.
0: direnmek çok zordu. O yüzden yargılamıyorum. Çünkü hayatta kalmak ekonomik anlamda
1: Tabii.
0: çok zor bir şey müzisyen. Hele bir de müzik grubuysan bir operasyona 12 kişi gidiyor. Çaldığın salon belli. Türkiye'deki festival sayısı belli. Alabileceğin yer belli yani. Geliri ne hesaplayalım oturup? Yani hiç
2: Pastadan
0: gözüktüğü
2: alabileceğin
0: gibi
2: pay
0: pay
2: çok
0: belli.
2: düşük.
0: Evet. Sonra bunun ekonomik gücü altında çok fazla ezildi müzisyenler o dönemki. Bazıları dedi ki devam etmek için moruk büyüyeceğiz. Ana akıma geçeceğiz yani. Bunu yapanlar ana akıma geçtiler. En kafalar tabii geçince bu sefer

0: Ha, buradaki kültür eridi, kayboldu.
1: Hmm.
0: Geçmeselerdi, orada başka bir şey inşa etmek için biraz daha çabalasalardı, çabalasaydık ben de dahil,
1: Ama bir
0: orada
1: kaçış var
0: başka bir
1: mı
0: şey olurdu.
1: bilmiyorum. Yani ana akım hep alt kültürlerden besleniyor ve dönüşüyor.
0: Ama şey yapıyor, ana akım
1: Alt kültürlerde ana akıma çıkarak yok oluyor
0: ana
1: aslında.
0: akım
1: Yani müzikte hep
0: değişmez.
1: böyle aslında bu.
0: Ana akım dönüşmez. Ana akımın kendi formülü var. O ticaret yapıyor. O müziğin içeriğiyle ilgilenmiyor ki. Ana akım dediğin şey sadece sayılardan ibaret.
1: Evet. Ana akım ne satar ona bakar
0: Evet.
1: aslında bakarsanız. Yani bugün ülkenin içerisindeki caz festivallerinin şeyine baktığında da bazı festivallerin içerisinde bir tane iki tane caz müzisyeni oluyor. Adı caz festivali artık ana akım festivali o. O
0: Tabii.
1: caz festivali diyemeyiz. Neden caz kullanmak istiyorlar yine de?
0: Havalı
1: Böyle bir
0: olsun,
1: program
0: kültür
1: yapmak
0: ihtiyacı var.
1: istediler
0: Hayır, şöyle bir
1: herhalde.
0: şey, yani geçmişten gelen, atıyorum bilmem kaç yıllık bir festival
1: Geleneği var.
0: olabilirsin. Evet, ama sonuçta bu adamların da bir bilet satma zorunluluğu var. Yani
1: Doğru.
0: tekerleği döndürme zorunluluğu var. Burada okey. Dolayısıyla popüler bir takım artistlere doğru gidiyorlar. Ama ben bir caz müzisyeni olarak bundan hoşlanmıyorum. Neden? O zaman çünkü caz müzisyeni dediğin zaman caz müzisyenler zaten çok büyük parayla, hani böyle paralarla işi olan insanlar değil yani. Öyle bir şey olsa kulüpte çalmazsın gidip burada 30 kişiye 40 kişiye ve o gece dolduğu zaman o kulüp, ben evime çok keyifli gidiyorum yani. Bunu yaşamazsın. Sen ana akım medyada birisi şeyde, ana akım müzikte 30 kişiye konser verdiği zaman gör bakalım ne
1: Ne
0: oluyor.
1: oluyor?
0: Akşam olaylar, toplantılar, acil toplantılar, yapımcılar toplantısı falan, neler neler. Yani hani dolayısıyla da ana akım senden gelen malzemeyi alır. Sen eriyene kadar senin malzemeni kullanır. Eridiği zaman da seni tükürür atar. Bu çok
1: Bu kadar.
0: nettir yani. Çok
1: Evet. Her
0: nettir.
1: zaman böyle olmuştur. Hep
0: Ha,
1: de böyle
0: yüzde yüz
1: olacaktır.
0: hiç ayırt etmez.
1: Hemen bir örnek vereyim. Bu dünya, ana akım dediğimiz dünya, Destiny's Child denen grubu kaybetti ortadan ya. Beyoncé'den bahsediyoruz. Ya
0: Hakikaten.
1: Beyoncé ve diğer iki tane muhteşem kadın dans edebiliyorlar. Sesler belki de dünyaya gelmiş geçmiş en iyi üç tane kadın sesi. Hem beraber tınlayabiliyorlar. Dans var, şov var, o var, bu var. Nerede şu anda? Hiçbiri yok. Değil mi? Yani hani Destiny's Child gibi bir şey, bir ekip şu anda yoksa,
0: Yok.
1: yani ne bileyim ben,
0: Bir
1: ne
0: şeyler
1: söyleyeyim
0: eriyor
1: ki?
0: demek
1: Yani
0: istemek
1: evet.
0: senin.
1: Ama onun yerine mesela bir tane Amerikalı rapçi ya da işte ne bileyim hafif Amerikalı, belki şey, Güney Amerika kökenli bir rapçi şu anda Super Bowl'un açılışında olabiliyor, şey yapabiliyor, çok büyük paralar kazanabiliyor. İnanılmaz hikayeler olabiliyor. Evet, bugün akustik operasyon albümünü konuşmak için buluştuk ama konuşamayacağımızı çok iyi biliyordum. Çünkü sizinle muhabbetin böyle
0: Aşk
1: akacağını.
0: olsun ya.
1: Ama akustik operasyon da bu
0: Bu işte
1: işte.
0: zaten
1: Yani biz de buna karşı olduğumuz için bu müziği böyle yapıyoruz yani. Emre'nin ana akımın dışında kalan şarkılarını tekrardan Cenk Erdoğan gözüyle
0: Kültürü
1: yorumlayarak.
0: büyütmenin tek yolu ya. Böyle böyle yani. Sonunda da göreceksin. Buraya dönecek her şey.
1: Emre geçen geldiğinde bu albümdeki ortak çalışmanızı konuşurken eşim Melisa'nın söylediği bir şeyden bahsetmişti. Yani şarkılar kendi doğasını ya da doğadaki yerini buldu gibi bir
0: Evet,
1: şey
0: evet, evet,
1: söylemişti
0: evet, evet,
1: galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: evet. Evet.
1: Sen de bu albümle birlikte bu şarkıların daha farklı bir dinleyici kitlesine ulaşacağını düşünüyordun.
0: Evet, hala da daha bu böyle küçük bir kapıyı aralamak gibi düşün. Tamam, şimdi bundan sonra yapacağımız şey biz de deneyim. Evet, sonuçta yol bu, gidiyoruz, öğreniyoruz ya. Bu diyaloğu büyüteceğiz şimdi. O zaman gideceği yer çok şaşırtıcı olacak, söyleyeyim.
1: Ortak çalışmalarınızın devamı
0: Devamı
1: gelecek gibi
0: kesin tabii
1: anlıyorum.
0: ki.
1: Hatta sizi bu aralar sahnelerde de zaman zaman beraber
0: Evet,
1: görüyoruz.
0: olacak.
1: Evet, arada bir beraber çalıyoruz. Belki daha da onu düzenli bir hale getirebiliriz bir yerden sonra. Emre'nin, bence onun yüzüne de söylediğim için arkasından da konuşuyorum, İnanılmaz bir kitlesi var. Bu kitle birçok insana gerçekten kısmet olacak bir kitle değil. Evet,
0: Çok
1: bu ara
0: gençten,
1: konser videolarını da yayınlıyor ve
0: evet,
1: seyircinin eşliğine inanamıyorum.
0: İnanılmaz bir şey. Yani ben kenarda oturan birisi olarak yıllardır, 30 yıldır sahneye çıkıyorum. Tüylerim diken diken olarak izliyorum Emre konserlerine gittiğim zaman. Ve gerçekten konser, tabii 18'den itibaren geliyorlar diyelim ki, aşağısı da vardı. 18'den 55'e kadar bir kitle var orada. Çok az insanın bu kadar geniş yelpazede bir kitlesi olabileceğini düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Burada da şunu söylüyorum. Daha belki röportajlarda da söylemiştim. Bence Türk insanı edebiyat özledi. Edebiyattan kastım, tabii ki Alır Cemal Süreyya Okursun'undan bahsetmiyorum. Şarkı içerisindeki
1: İyi söz
0: sözlerin,
1: yazarlığı.
0: evet, söz yazarlığının, iyi söz yazarlığının, iyi edebiyatın, çünkü şarkı sözü de bir edebiyat formu artık yani. Yüzyıldır öyle belki.
1: Yani Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülü aldı.
0: Yani
1: Tabii ki ya.
0: aynen öyle.
1: Kaçınılmaz ya.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bu sözlere insanların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani. Oradaki 600 kişiyi, bir konser salonuna giren 500-600 kişiyi küçümsememek lazım.
1: O insanların hepsi edebiyat seviyor. Sadece farkında değiller.
2: Siz programın başında da söylediniz. Beni tekrar sözlere bakmaya sevk etti. Evet. Emre'nin müziği gibi bir şey söylediniz. Enstrümanistler pek bakmıyorlar değil mi sözlere?
1: Evet ya.
2: İlk biz tercihleri değil yani bir şarkının içinde ilgilerini çekecek şey olarak.
1: Yani ben bazen aranjmanını yaptığım şarkının sözlerini şimdi mesela şarkıcı geliyor okuyor falan. Atıyorum işte mesela orada diyor ki işte kalbim parçalandı. Şu ömrüm parçalandıdan alabilir miyiz falan filan diyorum yani. O kadar dinlemiyorum yani. Çünkü orada başka şeylere konsantre oluyorum. İşte şarkıcı doğru nefes aldı mı? Entonasyonu okey mi? Vibratosu fazla oldum falan gibi şeylere. Ama bazı bestecilerde bu yaşadığım bir şey oluyor. Emre gibi. Şarkıyı bir kez çalıyor. Bir daha çalıyorum. Armonisi hiç önemli değil. Sözü dinliyorum. Çünkü söz bir renk getiriyor. Yani sözün bir rengi var. Çünkü sözün altına çaldığın akorun da bir rengi var. La majörle la bemol majör aynı akor değil. İkisi de majör olabilir. Birini bir yana kaydır olabilirsin. Ama doğadaki tınlaması farklı. La bemol majör her zaman daha mor yani.
3: Evet.
1: La majör daha böyle pembe işte sabah gün aydınlanması gibi. Hı. Ya da ne bileyim öğle saatlerine yakın böyle tatlı bir ışık gibiyken la bemol majör her zaman birazcık daha mor.
3: Gergin.
1: Evet birazcık daha mor bir yer. Oradan onu anlamaya çalışıyorum. Yani hatta bazı parçalarda şey konuştuğumuz oldu. Ya bunu bir ses aşağıdan söyleyelim mi? Çünkü o bir ses aşağıdaki ben biliyorum ki oradaki ağıtı anlatıyorsak dünyadaki bütün lagrimosalar si üzerine yazılmış. Bir sebebi olduğunu düşünüyorum bunun.
3: Yani
1: bütün derken tabii şeyleri tırnak kenara alayım tırnak içinde ama en önemli lagrimosalar si üzerine. Demek ki si'de bir şey var yani.
3: Fadiyez'de hani, bir şey vardır
1: mesela. Fadiyez'de bir şey var yani. Eğer Emre'nin yazmış olduğu söz oraya geliyorsa şunu bir si'de denemekte ısrarcı olabiliyorum yani ben. Çünkü orada bir şey hissediyorum. Orada bir şey duyuyorum yani kafamda.
2: Emre'nin şarkı yazarlığı bence hem güçlü hem de kırılgan. Yani içindeki çoğu ögenin belki muhafaza edilmesi gerekiyor.
1: Hı hı.
2: Çok fazla oynamaya müsait olmayabilir. Prodüktör olarak yaklaşırken böyle daha ince noktalardan galiba yakaladınız.
1: Bahsettiğiniz gibi. Tabii ki yani onun da kafasını. Emre bir kere her şeyden öte iyi bir enstrümanist. Yani iyi bir enstrüman çalan bir şarkı yazarı olduğu için zaten aslında güzel şeyleri yakalıyor. Orada tabii ki benim prodüktör olarak daha background'da böyle tatlı tatlı Emre'nin sesinin önüne çıkmadan bir sound yaratmak. İşte reverb'i ona göre seçmek. Ya ben mesela Emre'ye de söylemiştim. Daha önceki vokal kayıtlarını mesela şey bulmuyordum kendi adıma. Ya bu sesin vokal kaydı daha iyi olmalı noktasındaydım yani.
2: Sen ne düşünüyorsun Emre bu konuda?
3: Ya ben burada başlarken direkt hiç bulaşmayacağıma yani direkt emanet.
2: Son
3: hiç,
2: söz Cenk Erdoğan'da olsun hiç, dedi.
3: Direkt ona dokunduğunun net şekilde belli olmasını yani benim hedefim oydu zaten. Tamam ben yapacağımı yaptım. Şimdi Cenk Erdoğan bunu nasıl yaparı duysunları istedim. Zaten bir arada olmamızın amacı o ya. Onu doğru gerçekleyelim istedim. O yüzden izledim yani yaparken neşeyle.
2: Ve sonuçtan da yani. İkiniz de mutlusunuz.
1: Yok ama bazı mesela kayık yani
3: ihtimal kayık.
1: İhtimal kayık böyle. Mesela kayığı real time olarak çaldık biz benim stüdyomda. İki odada. O da çaldı. Ben de çaldım. Aynı zamanda söyledi de. Yani bunlar bazı kayıtlar prodüksiyon gibi gözüken kayıtların birçoğu da live olarak kaydoldu. Yani biz açtık metronomu karşılıklı çaldık şarkıyı. Tamam bir daha alalım. İki metronom düşürelim bir daha alalım. Şurada şöyle bir şey yapalım. Burada böyle bir şey yapalım. Tekrar çaldık. Ondan sonra ben altına girip onu şey yaptım. Yani o canlı hissiyatını hep tuttuk zaten.
3: Evet.
1: O yüzden hızlı bir süreç oldu bizim için.
2: Prodüktörlük süreçlerinde hep mi böyle yaklaşıyorsunuz?
1: Ben genelde çok doğalcıyımdır. Yani sonrasına çok iş bırakmıyorum. Yani aranjman bitti, kayıtlar bitti. Şarkıcı okumaya geldikten sonra 1,5-2 gün içerisinde zaten onun mixinin bitmiş olması lazım. Çünkü oraya gelene kadar onlarla geliyorum ben. Mixleyerek geliyorum. Kafamdaki sesi çıkartabileceğim noktaya kadar çıkartıyorum. Ondan sonra tabii ki bir yorgunluk oluyor kulakta yani. Hani çok içinde olmadan kaynaklı şarkının. Sonra geri çekiliyorum 1-2 gün mola verip tekrardan açıp mix sürecinde başlıyorum. Genelde de 45 dakikalık süreçlerde ya da maksimum 1 saatlik süreçlerde mix yapıp kapatırım. İlk 1 saatte çözebilirsem çözerim. Çözmezsem çıkarım o gün. O şarkıdan koparım. Çünkü içinde dolanmaya başlıyorsun. 6 saat sonra bir daha açarım bakarım. Ertesi gün bir daha açar bakarım. Dördüncü de falan artık. Dördüncü 6 saatin hani molanın sonunda diyelim yani. Zaten mix belli bir yere gelmiş oluyor benim için.
3: Ne anladık bundan? Profesyonel müzisyenler öğrenmeyi nasıl öğrendiğini öğrenmiş.
1: Güzel yani. Çok güzel bu.
2: Sen bunu gitar çalmakla ilgili de söylemiştin.
3: O da yani oradan o yani.
2: Gitar bir araç gibi evet, aslında. Gitardan nasıl ziyade öğrendiğini nasıl öğrendiğini yani, öğreniyorsun demiştin.
3: Evet, işi öyle bitiriyor. O yüzden diğerlerine amatör dedim.
1: Ya her yiğidin tabii yoğurt yiyişi başka.
3: Ya yok be Cenk abi.
1: Bizde ben onu tabii ki söyleyeyim. Ben çok insanla çalışıyorum. Hani şöyle vokal kayıtları da var. Emre o anlamda da çok kendine güveniyor. Bazı vokal kayıtları var. Şarkıcı gelir söyler. Yaparsın. Ertesi gün arar der ki ben bunu daha iyi söylerim. Gelir. Ben ertesi gün ararım. Sen bunu daha iyi söylersin diye. Yani 3 kez 4 kez vokal session'ı yaptığımız kayıtlar var.
2: Emre'yle olmadı mı?
1: Emre'yle olmuyor çünkü Emre şarkıyı...
2: Emre'nin daha iyi söylemek gibi bir derdi de yok bence. O an ne çıkıyorsa onu paylaşmak gibi bir derdi
3: ya
2: var.
3: Ya ben bizden bağımsız olduğunun farkındayım.
1: Evet.
3: Bizde ilgili değil. Olacaksa oluyor. O kadar.
1: Evet.
3: Zapt edebileceğimiz, tutabileceğimiz falan bir şey değil. Gerçekten değil ya. Biliyorum zor. Ya yani idrak etmek dışarıdan bakınca zor ama vallahi bizde değil ipler. Biz sadece şey, bizimkisi insan olarak tek yapmamız gerekiyor. Yani bir tane olayımız var. Çaba. Çaba gösteriyoruz. Niye? Devam etmeye çaba gösteriyoruz. O kadar. Müslüman olmaya devam etmeye çalışıyoruz.
2: Bu söylediğini yaratıcılıkla ilgili metinlerde çok söylüyorlar.
3: Çünkü yani, orada çözmüş adam.
2: Herkes
3: çünkü...
2: farklı bir yerden alıyor. Bazıları daha spiritüel olarak ele alıyor. Bazıları daha maddesel bir yerden ele alıyor. Ama bir akış var ve sanatçı orada bir araç gibi
3: öyle.
2: Antenlerle onu çekiyor, o ilhamı.
1: Tabii ki.
3: Ya o kadarcık.
2: Ve sadece kendisi bir kanal olup arada ben... ürünü ortaya çıkartıyor.
3: O kadar.
1: Çok hiç. Affedersiniz. Kim neyi bestelediğini iddia edebilir. Bach, Mozart, Chopin, Rahmaninov falan yaşadıktan sonra yani evet. Ben neyi bestelediğimi iddia edebilirim ki? Ben geçiyordum. Oradan geçti yani o da. Ondan sonra ben onu aldım. Farklı zamanda, farklı yerde, farklı sıralamayla kullandım. O aslında kadar. Şu anki...
3: Bütün çevrimler çalındı yani.
1: Evet yani bugüne kadar çalınacak, basılacak bütün akorlar basıldı. Yazılacak melodilerin hepsi yazıldı. Açsınlar Rahmaninov 3 piyano konçertosunu dinlesinler bakalım. İlk melodi zaten. Evet. İlk melodiyi hazmedebiliyorsan sen bir insan olarak ruhunda bu melodi bunu nasıl yazdın ya diyorsan zaten oradan sonrasında sen ne bestelediğini iddia ediyorsun
3: sen
1: aslında.
3: Sen rock tarihine bak. Bir klasik eserden binlerce hit rock şarkısı ya. Hepsi bir klasik eserin içinde.
1: Tabii.
3: Yazmış bir tane piyano oturmuş babalardan bir tanesi. Baştan sona bir çalmış bir sol minör. Tamam abi. Sen içinden cımbızla yap şarkını yani.
1: Yani o yüzden de o şeye inanmak gerekiyor. Yani ben bir besteci olarak kendi albümlerimde de öyle. Tamam onu besteledim, bunu besteledim. Hepsinin hissiyatı var. Altı dolu. Boşu boşuna elime gelen notalara basmıyorum tabii ki. Ama onların hiçbirisini ben gerçekten şu anki fiziki durumumla bestelediğimi düşünmüyorum.
3: Evet öyle.
1: Ben
3: öyle
1: sadece doğru olanları oradan bir yerlerden alıyorum, duyuyorum. Zihnim bana bir şekilde böyle bir oyun oynuyor. Yerlerini değiştiriyorum, pozisyonlarını değiştiriyorum. Ruhumu ona eklemeye çalışıyorum ve bir şey çıkıyor ortaya.
3: Neyi anlattı? Çaba. Bu, evet. Gördün mü?
2: Buna yani da sanatçının mahareti yani o ilham geldiğinde onu alabilmek için doğru frekanslı olmak bir de ilham geldiğinde çalışıyor olmak.
3: Maharet falan diye bir şey yok. Çaba var, emek, sadece emek. Ya insanın tek becerisi. Yani bir şeye inanıp peşinden gitmek bu. İlham... Gerisi tıraş. Bana yok ilham geldi bilmem ne oldu. Moruk sen kendi hikayeni anlatmaya çalışıyorsun. İlham falan kimseye gelmedi, öyle bir gerçeklik yok. Sen kendi varlığını kanıtlamaya çalışıyorsun bize. Bana ilham geldi diye. Sana gelmedi. Senden ilk
2: sen
3: senden
2: yoksun.
3: Gidecek evet.
1: Yani. İlham konusunda da bizim kompozisyoncularımız falan da şey derdi. İlham seni sandalyeden kaldırıp gitarını alıp kucağına koyduran şeydir.
3: O kadar.
1: O kadar.
3: O kadar.
1: Yani
3: harekete
1: yoksa
3: başlamak.
1: Sana doğru mi diye bir şey yani öyle bir şey yok. Şey. Ha, bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Ben bazen gerçekten uykumdan böyle kafamda bir melodiyle
3: çalarak
1: notayla uyanıyorum. Ama o bana ilhami değil yani o.
3: Evet.
1: Ben zaten onunla yaşıyorum ya hayatımın içerisinde. Demek ki rüyamda ben o sırada kendimi bir şeyin içinde görüyorum. Ve bir melodi geliyor aklıma. Kalkıp piyanoda bakıp yazıp ya da telefona kaydedip gitarla tekrar uyuduğum zamanlar oluyor. Ha, bunun birçoğunda da hani bunu böyle büyülü bir şey gibi anlatıyoruz ama bu tarz olayların birçoğunda da ertesi gün dinlediğin zaman bu ne ya deyip siliyorsun yani.
3: Aa, tabii. Neler,
1: hani
3: neler
1: anlatabiliyor muyum?
3: Yani.
1: Ya neler sildi. İlham sadece... Tam böyle otururken böyle karnında bir böyle huysuzluk hissediyorsun. Gitarımı bir alayım diyorsun.
3: Evet, göz
1: o kadar ilham
3: gitarla,
1: o yani. Ondan sonrası dediği gibi çalışma, teknik, fokuslanma. Orada bir şey yakaladığını düşünüyorsan bir akor sana güzel geliyorsa ya da bir melodi bütünü güzel geliyorsa.
3: Peşine
1: o melodi
3: düşün.
1: Bütünün peşine düşmek aynen. Varyasyonunu düşünmek, şunu yapmak, bunu yapmak, öyle yaparım, böyle yaparım. Ondan sonrası iş yani. Gerçekten bestecilik bir iş neticede. Çok. Benim diplomamda kompozisyon bölümünden mezun yazıyor. Neyim yani benim işim ne? Besteci. Bitti. Yani ayakkabı satıcısı ayakkabı satıyor. Gözlükçü gözlük satıyor. Yani değil mi? Ben ne yapıyorum? Besteciyim. Diplomamda bu yazıyor. Ve bütün bunların hepsinin ilhamla olabileceği mantıklı mı? Yıllardır beste yapıyorum yani. Ne yatırım yaptıysam yukarı.
3: Ya da öyle bir şey var diyelim. Bak daha evet. Komik var. Ya da ilham diye bir şey var gerçekten. Seviye bu mu yani? Burada mıyız yani? Öyle bir şey yok. Hiç öyle de, durum hiç öyle tarif edildiği gibi falan değil yani. O tamamen...
2: Bir şeye adanmak ve hayatını vermek. Evet.
3: Çaba işte. Ama diyorum
0: ya. Ama sen deniz kenarındasındır. Çok güzel bir yemek yemişsindir. Yanında sevdiğin insanlar vardır ya da aşık olduğun birisi vardır falan filan. Ortam zaten aslında böyle...
3: Seni oraya ittiriyordur.
0: Evet, enerjiler patlıyordur yani orada artık. O keyifler patlıyordur falan filan. O sırada böyle keyfinle piyanonun başına oturursun. Gerçekten bir basarsın böyle. Hepsi bir arada olur onların. Ve o tamam, evet, orada bir destek var ama tek bir yerden gelmiyor ki. Yediğin evet. Yemekten tut içine konulan zeytinyağısına kadar oradan gelen, yani hayatın aslında bir ilhamı
3: var ettiği bir şey.
0: Evet, hayatın var ettiği bir şey yani.
3: Yani temel bir varoluş probleminin cevabı aslında. Yani her birinin, her bir cümlenin, her bir notanın kendi kendine Big Bang olduğunu düşün. Hiçlikte patlıyor böyle. Bana yakın patlayınca ilk ben duymuş oluyorum. Cenk evet. Abi yakın patlarsa ilk o duymuş oluyor. Ama diyorum ya, ilk de bize veda ediyor. O biraz hüzünlü bir şey aslında.
2: Olsun. Umarım yine ilk siz duyarsınız. Bundan sonra da her şeyi. Sonra ilk siz veda ya. Edersiniz. Biz de dinleriz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben yani. Çok özlemişim burada olmayı. Onu
2: evet,
0: fark ettim.
2: Evet, sizi gerçekten bayağıdır görememiştik
0: evet,
2: burada.
0: Evet.
2: Ben de çok mutlu
0: yani
2: oldum.
0: Yani bu odaların içerisinde videolarım var. YouTube'da benim evet. falan. Çok özlemişim. Umarım daim olun inşallah.
2: En son galiba seneler önce yine Ceylan Ertem'le birlikte gelmiştiniz.
0: Evet,
2: hatta kızınız da gelmişti.
0: Evet,
2: o da şarkı
0: Zeynep.
2: Söylemişti Ceylan'la.
0: Aynen öyle. Zeyno, Ceylan, ben beraber.
2: Öyle şeyler yaşandı burada.
0: Olmuştu. Mükemmel bir gündü benim için, evet.
2: Emre de yeni gelmeye başladı bu sene. Ama sık sık buralarda. Göreceğiz seni.
0: Kiraz da
2: büyüsün.
0: Bir turda onunla
2: evet,
0: yaparız.
2: Evet. Kiraz'a da bekliyoruz.
3: Geliriz.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Güzellik oldu artık. Yavaş yavaş bir iki seneye gelir,
3: gelir
2: herhalde
3: gelir,
2: değil mi?
3: Gelir, bir şey kalmadı.
2: Zaten siz gitar çalarken yanınızda öğreniyor. Belki ona da şarkı söyletiriz bir gün burada.
3: Çok uzun süreceğini sanmıyorum ya Zeyno'da anladığım kadarıyla.
0: Evet evet. Evin içinde yani zorlama olmazsa şey var ya, baba müzisyen, çocuk da işte gitara yönlensin falan.
2: Zaten ilgi duyuyor değil mi?
0: Ben hiç mesela böyle bir şey yapmadım hiçbir zaman. Hadi
2: teşvik
0: bakalım.
2: Etmek değil de.
0: Bir armoni çalışalım seninle çocuğun falan filan diye bir hocası var benim dışımda tamamıyla ve ben derslerine hiç karışmıyorum yani. Zaten çok iyi de eğitiyor ama tabii ki ben evde sürekli bir şey çalıyorum. Sürekli bir şeyin peşindeyim ya da yeni bir plak alıp açıyorum. Bu tabii ki yeterli bir şey onun için.
2: İlgi duyulacak bir şey oluyor zaten.
0: Tabii, tabii ki.
2: Peki biz albümden pek dinleyemedik bugün. Sadece Hanımefendi'yi dinledik. Kapanış için de sizden bir şarkı seçmenizi rica edeceğim gitmeden önce.
3: O zaman kapanışta Efendi'yle olsun. Neşeli bağlayalım.
2: Hem Hanımefendi'yle başladık.
3: Hem de
2: Efendi'yle.
3: Orada bir... Gönüller bir olsun.
2: Bitirelim. Bu albümün ilk yayınlanan şarkısıydı. Akustik Operasyon albümü Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan'ın dijital platformlarda mevcut efendim. 6 şarkı, bir tanesi yeni. Diğerleri Emre'nin önceden yayınlanan şarkıları. Hepsi yepyeni yorumlarıyla Cenk Erdoğan'ın gözünden nasıl görünüyorsa şarkılar. Artık o şekilde de dinleyebilirsiniz. Bu ikilinin eylemleri bitmeyecek gibi anladım.
0: Operasyonlarımız devam edecek gibi.
2: Konserlerde de onları bir arada sahnede görebilirsiniz.
3: Evet.
2: Tarih sorardım ama Emre böyle şeyleri anlatmayı sevmiyor. Çünkü reklam yapmayı sevmiyor. Albümünden bile zar zor bahsettiriyoruz. Takipte kalın diyelim.
3: Eyvallah.
2: Sosyal medya hesaplarından konser tarihlerini paylaşacaklardır.
0: Tabii ki.
3: Aynen öyle.
0: Tabii ki öyle.
2: Ve yeni eylemleriniz oldukça da tekrar burada görüşmek üzere.
3: Anlaşma.
0: Anlaşma.
2: Söz almadan göndermem, tamam. Kapıyı açmam.
3: Yeni eylemimizden de bir ipucu... İpucu değil de tiyatro oyunu desem değil, müzikal desem değil ama yazılı metni olan ve tiyatro sahnesinde gerçekleşecek olan bir tane bir şey yazdım. Ve onu ben de ilk defa deneyimleyeceğim. O var.
2: Sahneye koymaya çalışıyorsun.
3: Evet.
0: Ben de dans ediyorum projede. Bu sefer de
2: çok
0: dans kişiliğimle.
2: Evet.
3: Biraz sonra gösteririm metni.
2: O yüzden İstanbul'dasın bu hafta.
3: Ya hem o tarafa ayrı, asıl bir de Cenk abi operasyonumuzun da inşa aşamasındayız. Orada da bir havalı bir tabi. Yani çok, yani diyorum ya, iyi sağlam geleceğiz yani, merak etme.
2: Yeni işlerinize tekrar geleceğinizden o kadar eminim ki. O zaman Efendi ile bu akşamki programın kapanışını yapıyoruz. Emre Nalbantoğlu ve Cenk Erdoğan'dan geliyor. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Açık Radyo.
1: Hop Açık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Hop Açık
1: Radyo.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
0: Acil Çağrı Merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti. Kenpa!

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başlamış durumda. Bu akşam açılışı İngiliz topluluk Def Leppard yaptı. Onların ikinci stüdyo albümü High and Dry orada yer alan bir enstrümantal Switch 625. İkinci sırada ise yine İngiltere'deyiz. New Model Army topluluğumuz, onların 1987 tarihli albümleri Thunder and Consolation'dan bir balad geliyor. En azından ismi öyle. The Ballad of Bodmin Pill.

Vertigo'dan tekrar merhaba. İki parça geride kaldı. Yeni bitmiş olan New Model Army'dendi. Şarkımızın ismi The Ballad of Bodmin Pill idi. 1987 albümleri. Topluluğun ünlü olma yolundaki albümlerinden bir tanesi Thunder and Consolation'dan geldi. Programın açılışında ise Def Leppard çalmıştım bir enstrümantal Switch 625. Şimdi sırada A Certain Ratio var. Uzun süredir çalmadığımı hatırlıyorum ama bir dönem bolca çalmıştım. Topluluğun The Graveyard and the Ballroom adlı albümlerinden bir şarkı gelecek. Do the Do.

Apaçık Radyo Vertigo programı arka arkaya iki şarkı geldi bitmiş olan Wire topluluğundan da Another The Letter, Chairs Missing albümünden gelmişti. 1978 sonu 79 gibi. Onun öncesinde ise A Certain Ratio'dan Do The Do adlı parça çalınmıştı. Şimdi aslında Wire'la devam edeyim. Chairs Missing albümünden bir beste daha gelsin. Used To adını taşıyan bir parça bu. Sonrasında Brian Eno çalacağım sizlere.

Brian Eno çaldım Vertigo'da Third Uncle adlı ünlü bir parçasıydı. Bu Taking Tiger Mountain albümünde yer alıyordu. Ünlü müzisyen Brian Eno'nun. Onun öncesinde ise Wire topluluğu vardı. Listemizde Used To çalındı. Chairs Missing albümünden. Şimdi sırada Swell var. Zaman zaman Swell'i çalıyoruz. Osman da sever, onu da biliyorum. For All The Beautiful People albümünden bir şarkı. Everything Is Good gelecek şimdi. Sonrasında biraz daha eskilere gideceğiz.

Vertigo sürüyor. En son olarak Red Crayola'nın beyni Mayo Samson'dan bir solo parça, 1970 solo albümü Corky's Debt to His Father'dan bir şarkı çalındı. Horses idi bu parça. Onun öncesinde ise Swell çaldım sizlere. For All the Beautiful People albümünden Everything is Good. Şimdi İngiltere'den Almanya'ya geçelim. Sevdiğimiz, sık sık yer verdiğimiz bir topluluk. Can ya da Can demeli aslında. Can'dan Delay albümü bu akşam söz konusu, çalınacak oradan bir parça. Thief adlı parça geliyor Can'dan. Sonrasında Lamb Chop çalacağım sizlere.

Apaçık Radyo'dasınız. Pazartesi kuşağı Vertigo programı sürüyor. Arka arkaya iki parça çalındı. Bitmiş olan Lamp Chop'a aitti. Topluluğun en ilgi gören albümlerinden bir tanesi Nixon. Oradan Grumpus adlı beste çalındı ve bitti. Onun öncesinde ise Alman topluluk Can çalınmıştı. Vertigo'da Delay albümünden Thief adlı parça. Şimdi Tindersticks çalacağım. Benim çok sevdiğim ve şu an aktif müzik yapan en iyi topluluklardan bir tanesi bana kalırsa. En azından benim en sevdiğim topluluklardan bir tanesi. Her zaman da öyleydi ilk albümünden beri. Onlardan bir single, aslında Temptations'a ait bir parça. What is a Man adlı parça Tindersticks yorumuyla gelsin.

Apaçık Radyo'da Vertigo sürüyor. Bitmiş olan parça ünlü bir beste aslında. Reach Out, I'll Be There. Normalde orijinali Dozier Holland ikilisine ait, müthiş ikili. Onlara ait parçayı bu kez Derek Harriott yorumuyla çaldım. Sizlere bir single olarak çıkmış idi. Onun öncesinde ise Tindersticks çalınmıştı. What is a Man adlı parça. O da bir yorum. Temptations'ın yorumu. O da single olarak çıkmıştı. Şimdi Brezilya müziğinden önemli bir isim João Donato. Onun Cam e Cam albümü. Choro, tabii şimdi Portekizce bilmeyince bunları katlediyorum muhtemelen. Bu isimleri ama bunun için özür dilemeliyim. Choro adlı parça gelsin João Donato'dan.

João Donato'dan, Brezilyalı müzisyenden Chorou Chorou adlı parça geldi. Ve programın da sonu geldi artık. Bir parçalık vaktim var ve son haftalarda bolca yer verdiğim Orkestra Baobab'a döneceğim. Çünkü topluluk Senegalli ekip son arka arkaya son dönemlerde single'lar çıkarıyor. Albüm yaklaşıyor. Bu da yeni bir single. Onunla bitireyim istiyorum. Çok yeni bir parça. Ana Maria adlı parçayla bu akşamki Vertigo kapanmış olsun. Bir dahaki pazartesi gecesi tekrar burada olacağız. Hoşça kalın.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Ak Yıldız'a teşekkür ederiz.
4: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: İyi akşamlar.
1: Ahtapot'un Bahçesi Apaçık Radyo'dayız. Bugün bir albüm dinleyeceğiz. Üzerinden 30 yıl geçti albümün. Ama güncel olmasından evet belki güncel bir albüm değil ama kıymetinden hiçbir şey kaybetmedi. Bilakis yakın zamanlarda böyle dipte kalmış albümlerden biri olarak da anıla geliyor. Evet bu albüm Rachels'ın albümü. Rachels artık aktif bir grup değil. Zaten bir araya gelmiş. Böyle bir Louisville ve daha kuzey tarafından özellikle Kentucky menşeli tabii. Louisville Kentucky menşeli ki 90'larda malum epey popüler bir damardı orası. Bilhassa post rock ve post folk üzerinden kıymetli bir mecraydı. Hala da devam ediyor. Etkileri de devam ediyor. Her neyse dinleyeceğimiz albüm aslında bir kategorik olarak da bir yere yaslamak da güç. Çünkü zamanında da hatırlıyorum ilk çıktığı zamanlarda da Rachels neoklasik mi, oda rock'u mu ki böyle bir tarif de çıkmıştı oda müziğinden mülhem. Enstrümantal bir Louisville, Kentucky sound'u mu, post rock mu ki o zamanlarda post rock başka bir bünyeye bürünmüştü. Gene malum. Bir yere de yerleşti. Hala da bence o muğlak sınırın ötesinde bir yerde duruyorlar. Bu dinleyeceğimiz albüm Sea and Bells ki Rachels'ın böyle bir denize tutkusu var diğer albümlerinde de ve bir atıfları da var. Bu albümün ilham kaynağı ise Pablo Neruda yani şair yazar Pablo Neruda The Sea and Bells'in ilham kaynağı. Bir saatlik bir albüm. Bu albüm aynı zamanda işte bir sene sonra da bambaşka bir şaheser olan Music for Gen Chile'yi yayınlayacaklar. O da Egon Chile'ye gönderme içeren bir minimalist, deneysel, post rock. İşte şimdi buradan başlayınca da bitmeyecek bu telaffuzlar. Bir modern klasik diyelim rock temalli. Evet fazla uzatmayayım ki albüm 52 küsur dakikalık bir şey. Kesmek mecburiyetinde kalmayalım. 15 ayrı konuk var. Bunları tek tek saymak istemiyorum ama bunlar muhtelif gruplarda hem Louisville hem de işte daha sonraki o Montreal ve o yöre ve o sound'un içerisindeki olan müzisyenlerin teması söz konusu. Kristin Frederickson'dan bahsetmek lazım kemancı. Rachels üyesi olarak ve asıl ismi Rachels ismini de veren Rachels Grimes'dan da bahsetmek lazım piyanist olan. Jason Noble'dan da aynı zamanda ki malum Shipping News diye bambaşka şahane de bir grup var. Evet. Sea and Bells Rachels'ın bu 95-96'ya dayanırken çıkan bu albümüyle sizi baş başa bırakıyorum. İyi dinlemeler, hoşçakalınız.

I thought.

İyi geceler. Apaçık Radyo'da iPalaz programı bu gece Nina Simone'la başladı. Lilac Wine onun 1966 yılında yayınladığı Wild as the Wind albümünde yer alan pek meşhur parça seslendirdiği, aslında 1950 yılında James Shelton tarafından yazılmış Dance Me a Song müzikali için bir parça idi. Daha sonra Nina Simone ve tabii özellikle Jeff Buckley tarafından oldukça meşhur edilmişti. Jeff Buckley'in Grace albümünde yer alıyordu bu parça. Şimdi sırada Ambrose Akinmusire var. Amerikalı bu trompetçinin 2020 tarihli On the Tender Spot of Every Closed Moment albümünden Roy isimli parçayla devam edeceğiz. Bu arada iPalaz.blogspot.com programın blog adresi, Substack'te de mevcut. Çeşitli streaming mevcalarında da bulabilirsiniz. Archive Work, Hear This At gibi yerlerde, playlistlerde, başka yerlerde mevcut. iPalaz@gmail.com'da her daim programın mail adresi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca size bu yayınları ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şimdi sizi Ambrose Akinmusire ile baş başa bırakarak programın sonunda tekrar görüşmek üzere diliyorum. Herkese keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'dasınız. iPlus programında az önce Lion ikilisinden You Got A Woman adlı parçayı dinledik. 1975 yılından geldi bu parça. İkilinin yayınladığı iki şarkıdan biriydi bu. Peter Deleu ve Glenn Robles. Bu Hollandalı ikili sadece iki parça yayınlamıştı. iPlus.blogspot.com programın blog adresi. Çeşitli başka mecralarda da bulmanız mümkün. Başta Substack olmak üzere Hear This At veya Archive.org'da bulmanız mümkün. Başka streaming mecralarında da bulabilirsiniz iPlus'ı. iPlus.mail.com her daim mail adresim. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Kapanışta Tunuslu ekip Dalton'dan veya Dalton'dan bir parça dinleyeceğiz. 1968 yılında kurulmuş bu ekip uzun yıllar faaliyet gösterdi ama onların da Lion gibi sadece iki parçası yani bir single'ları yayınlandı. 1978 yılında Soul Brother ve Alec bu parçalar. Şimdi dinleyeceğimiz parça Soul Brother Dalton adlı Tunuslu ekipten. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
4: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hardbone'un single'ını dinleyip aşka gelerek yaptığım ya yaptım diyeceğim yani tamamen üstüme alıyorum çünkü Ömer tabii böyle canım, bir şeyle bu yani oğlum, hiç sana göre de değil biliyorum
0: bu çok yani. Enteresan. Bu kadar AC/DC'ye benzeyen grubu nasıl buldun da topladın?
1: Vallahi işte şey Hardbone'un yani o an zaman vardı. Yani yaklaşık 1,5-2 saatimi aldı bu programı yapmak. Gerçekten uğraştım. Yani orada aradım, burada aradım, onu ettim, bunu ettim. Zaten grupların yani şimdi Airborne'un single'ı var, Hardbone'un single'ı var, şeyin single'ı var, Bonafide'ın single'ı var. Abi yani artık Allah diyor ki oğlum diyor bul birkaç tane daha, 8'i bul bir program yap. Bu arada 700. programımız.
0: Evet.
1: Onu da aynen araya sıkıştıralım.
0: Dile kolay değil mi?
1: Dile kolay vallahi 700. programı
0: yapıyoruz. Ben hiç 700'e yani ulaşabilir miyiz bilmiyordum ama. Vallahi bayağı yani, yıllar koşturarak geçti yani.
1: Vallahi şey olunca, zevk olunca yani şimdi esasında onu biraz konuşalım. AC/DC yani programı yapmak kolay iş. Oturur konuşuruz bu gruplarla ilgili de. Oturdum onu düşündüm yani 700 program ama bu program bana çok şey kattı. Çünkü ben zaten müzik dinlemeyi seven yani hani yeni bir şeylerde araştırmayı seven adamım da bu program sayesinde hiç girmeyeceğim
0: tabii, aynen
1: şeylere girdim yani yollara girdim, türlere girdim. Bir ara seninle artık tam deneysel takılıyorduk. Garip garip şeylere girmiştik. Neyse şimdi birazcık artık o oradan çıktık çünkü
0: ama
1: bulamıyoruz.
0: Ama onlar da azaldı ya. İnsanlar
1: azaldı bulamıyoruz aynen bulamıyoruz. Çünkü artık onlar da yaşayamıyor. O tarzlar da bir bitti öldü. Yani onu yapanlar bile o tarzı yapanlar bile artık daha konvansiyonel tarzlara döndü. Ama şöyle bir oturup düşündüm de yani artık bir şey hakkında konuşmak istediğimizde öyle bir birikim oluştu ki yani neresinden bakarsan bak hadi 2009, 2010 de. 2010'dan beri sürekli piyasayı koklayarak ne oluyor, ne bitiyor, şu konuda ne oluyor, şu tarzda ne oluyor, evet, ne oluyor, bu ne oluyor, nereye bakacağını biliyorsun, grubu artık tanıyorsun, ne dönüyor biliyorsun, nereden neyi bilgiyi bulacağını biliyorsun, gerçekten birikmiş.
0: Dünyada kimler nasıl albüm çıkartıyor, nerelerde.
1: Bir de o, sen de zaten onunla daha ilgili olduğundan sen bir de orasını karıştırıyorsun işin. Yani bu kayıt şöyle olmuş, bu kayıt böyle olmuş, bak İsveç'te ya daha önce orada.
0: Hayatında dinlemeyeceğin şeyleri ama aynen, radyoda aynen çalınabilir mi acaba diye oturup dinliyorsun aynen ve yani beğendiğini evet fark ediyorsun. Değişik aslında radyo programı yapmak gerçekten insanı değişik bir yönde çok geliştiren bir şey. Yani bütün hani ön yargılarını kırdığın bir şeye dönüşüyor. Yani bu da iyiymiş ya. Bu da şey. Evet. Gerçi biz yapı olarak da zaten çok fazla geniş yani geniş bir müzik tarzı dinleyicisiyiz aslında. Böyle çok kalıpsal şeylerin içinde doğru dar alanda kalan insanlar değiliz ama bu ama radyo programı ile birlikte gerçekten o böyle hani böyle nasıl anlatayım 60 derece ise neredeyse hani onu biz ne yaptık bayağı yani 130'ları 140'ları çıkardık değil mi yani
1: çıkardık 180'e çıkardık
0: yaklaşamamıştır yani ama yani 130 140 derecelere ulaştık yani şey olarak.
1: Şeyde çok işte Amerikalı da zaten hani şey yapar ya iş ilanında belli bir konuda aşırı uzmanlaşmış eleman ister. Her şeyi yapan elemandan çok bir noktada çok iyi uzmanlaşmış. Şimdi biz belli türlerde artık yani örneğin şimdi neresinden bakarsam bak melodik hard rock, AOR, hard rock yani bu üçlü de
0: tabii
1: artık herhalde kaçırdığımız grup var mıdır bilmiyorum yani birazcık da şeyin esiri olduğumuzu hissediyorum yani belli plak şirketlerinin ne bileyim bir Frontiers'in işte ondan sonra ne bileyim neydi bizim şeyin adı adını söyle Türk Halil Türk'ün evet şirketi ki onda fazla bir şey yok yani belli plak şirketlerinin şeyi olduğumuzu, esiri olduğumuzu düşünmeye başladım. Onlar ne istiyorlarsa onu mu dinliyoruz acaba diye düşünüyorum da. Ama onun dışına da çıkıyoruz. Yani yalan yok. Çıkmaya çalışıyoruz yani en azından. Tabii belli tercihlerimiz de var. Onu da şimdi eğri oturup doğru konuşalım yani. Şeyi birazcık azalttık. Ona üzülüyorum ama yapabileceğimiz de fazla bir şey yok. Hani eskiden bizim Alman tanıdık sayesinde röportajlara sarmıştık bayağı ama pandemiyle beraber o durdu. Tekrar başlanır mı başlanmaz mı bilmiyorum. Çünkü şeyde de Ingrid'le de ilgim fazla kalmadı. Yani kıza gene aman aman bana şu grupta şu röportajı ayarlasana dediğimde ne kadar ilgilenir bilmiyorum açıkçası Almanya'daki kontakla. İşte belki ona birazcık daha olabilir. 700'den sonra şey yaparız, biraz röportaj şey yaparız. Senin aydınlığında olman tabii çok zorluyor. Yani ben radyoya gideceğim de bu bağlantıları yapacağım da çünkü sen teknik adamsın, bütün bunları sana yaptırıyordum ben. Şimdi senin tabii İstanbul'da olmaman beni bu tür şeylerde bayağı bir zorlar. Artık radyoda arkadaşların tepesinde zıplamam gerekecek yani. Onlara bakmamız gerek yani. Şey ama 700'den sonra böyle bir şey
0: ama de tekrar başlayabiliriz. Ama teknoloji gelişti ya, uzaktan her şeyi hallederiz.
1: Hallederiz mi diyorsun? İyi, peki. Evet, evet. Böyle bir girizgahla girelim. Hardbone'la girdik programa. Hardbone dediğim gibi AC/DC herhalde iyi şu anda o tarzı en iyi temsil eden birkaç gruptan biri. Treatment'u çok beğeniyorum. Hardbone'u çok beğeniyorum. Evet, işte uzun zamandır ortalıkta yoktu ama programda çalacağız. Airborne'u çok beğeniyorum bu şeyde. Hardbone da yeni bir single'la geldi. Şaka maka 2020 yılından beri albüm çıkarmadı Hardbone. Bu arkadaşlar Alman. 2006 yılında kurulmuşlar ve 6. albüm geliyor yavaş yavaş, artık single'lar düşmeye başladı. Artık malum önce single'ları dinliyoruz ve 3-4 single'dan sonra albüm düşüyor. Birinci albümleri Dirty and Young çok iyiydi. This is Rock'n'Roll 2012 bence dorukları. Yani This is Rock'n'Roll'u hala ben evire çevire dinliyorum. Hatta şarkı da This is Rock'n'Roll şarkısı da benim kafa bulmak istediğimdeki set listimin içinde en çok dönen şarkılardan biri. Hani böyle coşmak istediğimde bir set listim var, şey listim var, playlistim var, o playlistime geçiyorum. Onda yani bayağı Hardbone dinliyorum. Çok sevindim yani tekrar aktif olduklarına. Dağıldılar mı diye düşünüyordum ama anladığım kadarıyla şey yapıyorlar yani, durmadılar.
0: Biz sallanmışlar diyelim. Hafif bence.
1: Evet evet, yani arada vermişler. Aynı şeyi Airborne için de konuşacağız. Airborne da yok şaka maka 4-5 yıldır. Evet. İşte şimdi geliyorlar. Single'lar arka arkaya düşmeye başladı. Bunlar iyi haberler. Yani bu tarz için. Çünkü yani bu tarz güzel bir tarz. Arada hani oturup da bir de iki tane şarkı dışında albümleri döndüre döndüre dinlemek artık çok zor. Çünkü çok fazla yeni şey geliyor ama yeni bir albüm düştüğünde o 2-3 ay için seni çok meşgul ediyor, çok hoşuna gidiyor, iyi vakit geçirtiyor. O açıdan Hardbone'un bu Hole in My Heart şarkısı beni gene 2012'deki This is Rock'n'Roll albümüne döndürdü. İyi bir albüm olacağı benziyor. Kalite biraz düşmüştü, oralara hiç girmeyelim. Yani 2016'daki tarzına hiç hoşuma gitmez. Yani çünkü bu da 77 diye bir İspanyollar vardı, evet. Bilirsin. Hani AC/DC'nin 77-78'deki Let's Be Rock dönemini.
0: İlk albüm ne kadar iyiydi yaptılar. Onların değil mi?
1: Ne kadar iyi albüm yaptılar, ondan sonra albüm ne kadar şey değiştirdiler, tarz değiştirdiler değil mi?
0: Yani
1: nasıl değişti grup? İşte Hardbone'da da o kadar olmasa bile 2016'da o değişikliği yapmaya kalkıştılar, olmadı.
0: Şimdi, 2020 No Friends olmuş. Hafif sleazy de katmışlar.
1: Aynen aynen, işte o tarz bir şeyler yapıyorlar.
0: Sleazy versiyonu bence çok iyi olmuş. Yani bayağı evet. İyi yani.
1: Evet.
0: Çok beğendim ben.
1: Yani dediğin gibi zaten yani AC/DC'nin yaptığı tarzda işte o şeyin zaten türevi olduğundan çok iyi oturuyor. Rhino Bucket gitti güme. Benim Amerikalılar çok beğenirim. Evet. AC/DC'nin yani en iyi temsilcilerinden biridir Airborne'la beraber. Çok düşkünüm ama dağıldılar gittiler yani, hiç haber bile yok. Diyerek Hardbone'la programımıza girdik. Hole in My Heart. Şimdi Bonafide çalacağız. İşte Bonafide bu adamlar da İsveç'in çıkardığı en iyi AC/DC temsilcisi bence. Yani gerçekten üretkenlerde aşağı yukarı 3-5 yılda...
0: Ama vokal biraz yılda... American Oriented Track olmamış mı?
1: Tabii. Yani abi, şimdi bunlar da... İsveçli'ye yırttıramazsın öyle. Yok değil. Hatta Dokun Cinderella'ya bile Dokun'a bile dönüyor dediğin gibi, evet, yani bazı yerlerde. Yani bonafide ama şeydir, candır. Severim. Zaten çok çok iyi. Yani şey, ne zaman kurulmuştu? 2006. O zamandan beri aktifler bonafide ve çok iyi gruplarla turladılar. Deep Purple'lar, Nazaretler'le, evet, falan, Choir Boys'larla turladılar. Hatta Sweden Rock'taydılar 2008'de. Hatta Sweden Rock'ın şu hala çalınan, her sene çalınan bu Antep marşını da bunlar bestelemiş. Onu da bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Mustaş, biz severiz seninle. Mustaş biraz, evet, daha değişiktir şey. Üç eleman meğersem Mustaş'ın elemanıymış. Bak ben onu da bilmiyordum. Yani bonafide'da da yani bu anonsta onu da görmüş oldum. Onlar geldiler, yeni bir single çıkardılar. 3 yıl sonra yeni albüm geliyor belli, Payday. Bonafide sevenler için bence sağlam bir şarkı. Bu programa da yakışır. Koyduk. Daha sonra Sideburn var.
0: İşte.
1: Şimdi hızlandım tabii, girişiniz.
0: Los Angeles tarzı AC/DC abi, bu da tam ha, yani.
1: İşte bak bu gerçekten
0: İsviçreliler nasıl becermiş bunu?
1: Değil mi? Değil mi? Yani adam Crocus çıkarıyor, Gotthard çıkarıyor bünyesinden. Ne biçim bir ülke bu? Ufacık ülke ya.
0: Abi bence yani komple Los Angeles'a taşınsınlar. Orada yaşıyorlar şimdi yani.
1: Yani İsveç'te kasaba nasıl bir Allah'ın kasabasından o EOR'lar çıkıyor diyoruz. İsviçre gibi ufacık ülkeden de dev gruplar çıkıyor, yani şaşırıp kalıyorum yani. Bu Crocus, Gotthard'lar, şunlar bunlardan sonra bu Sideburn'de çok hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Ki bunlar yani 85 eskilmişler de. Dikkatimi çekmemişler herhalde. Şimdi yani best of gibi bir şey yapmışlar artık, böyle bayağı bir toplanmış şeyler ve double CD çıkarmışlar. İşte ilk CD 1997-2011 dönemi, ondan sonra 2011 ve sonrası da ikinci CD. Tabii bu birazcık daha Bon Scott dönemi AC/DC'si.
0: Evet tabii. Şeyi.
1: Hatta en hoşuma giden de Gotthard'ın Avustralyalı solisti, malum Lee öldükten sonra Amerika'da motosiklet kazasında Gotthard'ın solisti Steve Lee'di galiba. Bu Nick Mader aldılar. Nick Mader çok iyi solist. Yani Mader'ı çok severiz seninle, evet, zaten. İşte Gotthard da şu anda söylüyor. Gotthard da yeni bir tane geliyor albüm. Single'ları düşürüyorlar. Nick Mader'la şeyleri var, düetleri var. 2003 yılında kaydedilmiş Gasoline şarkısını tekrar kaydetmişler. Loaded hiç fena değil. Sideburn'e giriş için bence sağlam bir şey, double albüm, best,
0: evet,
1: of.
0: Katılıyorum.
1: Kaçırmayın arkadaşlar, bu Devil's Daughter'ı beğenirseniz, AC/DC seviyorsanız bence kesinlikle Sideburn. Beni de şaşırttı bu programın sürprizi. Kaçırmışım. Radarın dışında kalmış ve adamlar da belli bayağı iyi yani, şeyleri de iyi, ünleri de iyi, bağlantıları da iyi. Gotthard falan bayağı kolluyor bunları, iyi yani. Raw Statue'yu da duyduğum şarkılar var, güzel bir yeni toplama olmuş Loaded. Yeniden tekrar yorumlar var, şeyler var. Live şarkılar var ikinci şeyde. Canlı ne kadar iyi olduklarını da dinleyebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Sideburn'u böylece şey yapalım. Airborne'u konuşalım mı yoksa?
0: Yok.
1: Çalalım mı Ömer?
0: Çalalım bunları, ondan sonra konuşalım.
1: Peki, oldu. O zaman hemen başlıyoruz. Hardborn'un Hole in My Heart single'ıyla programımıza giriş yaptık. Bonafide'ın Payday single'ı var. Albümünü bekliyoruz. Sideburn'un Loaded albümünden Devil's Daughter'la programımıza devam ediyoruz.
0: Evet, dinleyelim.

0: Geldik
1: Evet.
0: Airborne'a. Evet, ve Airborne yani herhalde artık modern AC/DC'nin en iyi örneği. Yani AC/DC kendini tekrarlıyor. Tamam, eyvallah. Yani yeni çıkardıklarında da fazla bir şey bulmuyoruz, bir gelişme. Yani kardeşim diyor, benim en iyi yaptığım şey bu. Ben bunu yapmaya
1: Bu
0: devam
1: arada
0: ederim
1: hala
0: diyor gibi.
1: sahnedeler. Ben görüyorum.
0: Tabii, çalıyorlar çalıyorlar, aynen.
1: Ya ama
0: Turnedeler,
1: çok
0: Amerika'dalar şu anda.
1: yaşlanmışlar ya. Artık
0: Yani
1: ya.
0: şeyi gördün mü Ömer, Allah'ım, o zaman hadi dedikodu yapalım ya. Hay
1: Oğlum
0: valla.
1: bitmeyecek program.
0: Aa, For Those About To Rock'ta top düşüyor. Gördün mü onu?
1: Yok izle. Ben çünkü biraz
0: Abi
1: baktım.
0: onu kesin bakacaksın ona yani.
1: Bakacağım
0: Gerçekten
1: şimdi.
0: arkadaşlar, kaçırmayın onu. Brian Johnson For Those About To Rock giriyor. For Those About To Rock'ın tam başındaki o gitar melodisi giderken. Arkada topları dizer bunlar. İşte zaten son şarkısıdır her bir AC/DC konserinin. Sonuncu şarkısıdır For Those About To Rock. 1982'den beri hiç değişmedi. 81'den beri hiç değişmedi. Toplardan birinin namlusu güm diye Brian Johnson'ın arkasına düşüyor. Adam dönüyor, bakıyor filan böyle. Ama çok cool adam ya. Yani gerçekten şeyin doğru, adam zıplamadı bile yerinden. Döndü, şöyle bir
1: Oğlum
0: döndü,
1: sağır
0: baktı.
1: sağır zaten sağır. Gitti kulaklar zaten.
0: Sağır
1: Duymuyor ki o.
0: duymuyor diyorsun.
1: Ya hisle
0: Kulağın
1: söylüyor
0: namlusu.
1: artık o.
0: Dediğin gibi döndü böyle baktı, namluya baktı, ay Allah bu ne ya dedi, ondan sonra şarkıya girdi, öldürdü beni gülmekten. Yani AC/DC de hala turnede, dediğiniz gibi artık ufak tefek sahne kazaları da oluyor. Neyse
1: Yani
0: işte Airborne bayağı iyi tutturdu gitti. Yani
1: vallahi yıllar
0: 2007'deki
1: sonra bence çok iyi bir albümle dönüyorlar belli ki.
0: Senle şikayetimiz oydu. Özellikle 2013'ten beri, Black Dog Barking'den
1: Sen
0: beri
1: takip ediyor
0: kalitefeci
1: muydun? Ben
0: düşmüş.
1: takibi bile bıraktım ya.
0: Yani dinliyorum hemen yani. Hani işte Bone Shaker 7 yıl önce çıktığında Bone Shaker oturdum. Dinledim zaten. Programda hepsini çaldık yani. Hiçbir albümü kaçırmadan çaldık. Çünkü bizim ilgilendiğimiz, sevdiğimiz müzik tarzı bu, ama hep şikayet ediyorduk. Nasıl düştüler? Kalite nasıl bu kadar düştü diye. Ama yeni gelen üçüncü single'da Kid in a Candy Store, yani bu albüm çok iyi oluyor. Bu albüm
1: Evet.
0: gerçekten 2007'deki Running Wild'dan hani bir ufacık bir tık
1: İlk
0: düşük
1: iki
0: diyelim.
1: albüm arası
0: İki
1: seninle.
0: albüm arası. No
1: Evet,
0: Guts No
1: senin
0: Glory'den daha iyi geliyorlar
1: programdan önce
0: yani.
1: konuştuğumuzda senin yorumun buydu. Ben de
0: Evet.
1: katılıyorum aynen. Yani ilk
0: Evet.
1: iki albüm
0: Evet.
1: arası olmuş. İlk
0: Evet.
1: albüm kadar tabii çok iyi değil ama şöyle bir değişikliği var. Bu sound'u ve kaydı burada daha böyle gerçekten
0: Değil mi?
1: şey çok iyi yapmışlar. Ben
0: Sürekli
1: hep
0: geliştiriyorlar.
1: tartışıyorum nasıl gelişiyor bu kayıt işi hala nasıl bu kadar daha iyiye doğru gidiyor diye şaşırıyorum. Çünkü yani her duyduğumda ya bundan daha iyisi olamaz dediğim şeyler bir sonrakinde daha iyisini duyuyorum. O çok değişik yani. Vallahi kayıt
0: Evet.
1: teknolojisi de beni şaşırtmaya devam ediyor yıllardır yani.
0: Herhalde deneysel şeyler yapıyorlar. Yani o şunu deneyelim, bunu deneyelim. Aa, bu bayağı iyi oldu falan falan.
1: Abi
0: Yani çünkü
1: range de
0: başka türlü, dediğin
1: genişliyor.
0: gibi.
1: Yani o dar
0: Evet,
1: alandaki kayıt
0: evet, evet, evet.
1: şeyinin range'ini yani
0: Değil mi?
1: loudness'ını nasıl genişletiyorsun?
0: Değil mi?
1: Çok değişik. Bir de artık dijital hani analog da değil sistem.
0: Evet,
1: Neredeyse
0: evet.
1: sınırsızlığa doğru gidiyor hani yani
0: Evet.
1: sonuçta kimyasalın bir
0: İstediğin gibi
1: sınırı
0: streç ediyorsun
1: var.
0: yani. Evet.
1: Yani.
0: Vallahi işte Airborne da gerçekten o şeyde iyi bir albümle geliyor gibi. Çok severiz. Yani ben gerçekten bu ikinci çalacağımız single olacak. Daha önce bir kere çaldık ama artık bir AC/DC'ye benzeyen gruplar programı yaptım mı? Airborne'un da yeni bir single'ı varsa çalmazsan
1: Tabii
0: olmaz diye
1: canım.
0: koydum. Yoksa daha önce ilk single'ı, şarkının adını tam hatırlamıyorum, çalmıştık. Yani Airborne'un albümü çıktığında eğer
1: Vallahi
0: dikkati
1: dört
0: çeken
1: gözle
0: bir
1: bekliyoruz biz
0: yani
1: açıkçası.
0: bir şarkı çıkarsa, bir üçüncü şarkı çıkarsa, çok ulan yani bunu da çalmamız gerek dediğimizde mutlaka koyarız programa. Kid in a Candy Store bayağı iyi olmuş bu şarkıda. Aynen devam diyerek Das Kodo'ya geçelim. Das Kodo'da bunlar da İngilizler. Gerçekten Daskoda'yı her zaman çok beğenmişimdir. Ve yani gene bir single var. 2023'teki Loco Paradise çok iyi albümdü. Ama ben
1: Evet.
0: Mojo Skyline her zaman 2021 çok beğenmişimdir. Vokalist John Drake benim adamım. Yani gerçekten
1: Sen bunu
0: iyi
1: neye
0: beceriyor.
1: benzetiyorsun? AC/DC'nin ben Rainbow böyle Deep Purple
0: İşte tabii.
1: o şeye
0: Tabii
1: yaslanıyor değil mi? Yani o
0: yani.
1: şeyi
0: Tabii yani bu şey daha blues şeyi. Ya çünkü bunlarda o blues swagger var yani. O şey var. O nasıl
1: yani
0: derler?
1: vokalin şeyi de ona yaslanıyor
0: Tabii
1: yani.
0: tarzı işte o anlamda
1: Klasik
0: söylüyorum.
1: hard rock
0: Yani
1: yani şeyi.
0: vokal anlamda konuşuyorum şu anda. Tamamen vokal anlamında konuşuyorum. Müzik değil, vokal. Yani vokalin o şey swagger'ı var. O böyle garip bir ne derler? Blues'a şey yapan,
1: Evet.
0: dayanan o nasıl derler? Kendini hitap ediş şekli acayip şey. Yani inişli çıkışlı ve de
1: Aslında
0: çok güzel
1: müzik
0: söylüyorum.
1: AC/DC vokalistin
0: O tabii.
1: yorum şekliyle birlikte değişen bir sound var ortada. Yani bir duygusal
0: Yani
1: bir aktarım var değil mi? Ne kadar
0: Dio
1: değişik.
0: değil. Bak Rainbow dedin de Rainbow Dio düşünmeyin. Jolene
1: Yok
0: Turner
1: yok.
0: düşünün
1: John
0: yani.
1: Interner aynen.
0: Jolene Turner düşünün burada yani. Dio yani
1: Dio'nun
0: Rainbow
1: da
0: o
1: AC/DC
0: açıdan.
1: söylemesi güzel olurmuş aslında. Şimdi sen söyleyince bir an
0: Abi
1: beynimde
0: ne ilginç
1: ışıktı.
0: oluyor öyle bir şey öyle bir şey herhalde adamda
1: Yapay
0: bir şey
1: zeka ile yaptıralım bakalım.
0: ilginç olabilir. Al bakayım şu

0: Gitar için de çok beğeniyorum burada. Gitarlar da çok iyi Ömer.
1: Evet
0: Bu
1: evet.
0: grubun gitarları da gerçekten şey. Yani zaten bu tarzda da en önemli iki şeyi söylüyoruz. Vokalle gitarlar. Das Koda'nın albümünde mutlaka çıktığında bir şekilde başka bir şarkıyla tekrar programa konuk ederiz. Bir üçleyelim istersen Doomsday
1: Olur.
0: Outlaw'a bakalım. Doomsday Outlaw bunlar ilginç adamlar. Bu daha modern, daha sert blues, klasik hard rock tarzı var bu adamlarda. Tabii bunlar tam artık çift gitar. Yani hani Judas Priest, Iron Maiden işte ne bileyim böyle çift gitar atışmalarının olduğu gruplar tarzı Doomsday Outlaw'da tam bana göre yani bunu şeyden buldum tamamen araştırmadan buldum. Doomsday Outlaw'u
1: Bu
0: bilmiyordum
1: da LA tarzı
0: gerçekten.
1: şey ama yani.
0: Tam
1: Amerikan tarzı yani.
0: tabii daha Amerikan daha şey blues'un oldukça ağır bastığı vokalin çok ön planda olduğu. Çünkü bu grubun vokali değişti arkadaşlar. Yani Phil Poole yeni vokal. Ve diyorlar ki vokal değiştikten sonra Phil geldiğinde şarkı yazım süreci tamamen değişti. Adam geldi her şeye el attı. Her şeyi yeni baştan tekrar yaratmak zorunda kaldık diyorlar bu albümde. Suffer More albümünde. Belli ediyor kendini yani. Bu İngiliz şeyi yani iki gitarist anladığım kadarıyla kafalarına uyan bir vokal buldukları anda yeni bir vokal bütün her şeyi tekrar yazmaktan imtina etmemişler. Ve Suffer More albümü yani hazırmış yoksa vokal değişikliğinde o da ne feci bir şey değil mi? Albümü hazırlıyorsun vokalin değişiyor
1: Evet, yani
0: yani.
1: her şey
0: 15
1: değişiyor.
0: şarkıdan söz ediyoruz. Yani, vokalde
1: Ya.
0: gelip birazcık da böyle şey bir adamsa adını söyle şarkı yazımında yetkin birisi ise her şeye el atıyor. Phil Poole'un bir anda grubuna dönüşmüş. Yani onun da tam eleman olduğu ve şarkı yazımında bir şekilde devreye girdiği bir grup haline dönüşmüştüğümüzde o çok beğendim Suffer More albümünü. Ondan da Bring You Pain'i çalacağız.
1: Dinleyelim o zaman.
0: Bakalım hoşunuza gidecek mi?

0: Evet, gelelim son iki grubumuza.
1: Evet, son iki grubumuz The Carburetors. Norveçli, helal olsun. Valla 2001 yılında kurulmuşlar. Carburetors'ın varlığından haberdar değildim. Let There Be Rock'ın temel riffini almış adam. Let There Be Rock. Bununla giriyor şarkı. Allah dedim, Let There Be Rock'ın aynısını yapmışlar. Tabii ki değil. Sonra şarkı çok değişiyor ama. Yani gerçekten We Ride The Night güzel bir albüm ve bu adamların yani daha önce de 4 tane albümleri varmış. 5. albümleri 11 yıldır yoklar ortalıkta. 2015 en son albümleri. Zaten bir böyle bir dur kalk da var anladığım kadarıyla grupta. Belli bir süre dağılmışlar. Güzel, We Ride The Night güzel albüm. İyi birikmiş şarkılar. Büyük bir ihtimalle bu adamların başka işleri güçleri var. Biriktiriyorlar. Sonra oturup kaydediyorlar. Helal olsun Norveçlilere. Yani böyle erken olmaydı falan duydum burada. Tabii bu tam AC/DC diye. Hatta böyle bir Motorhead.
0: Değil mi?
1: Tabii değil mi? Yani, böyle bir Motorhead havası var ama var. Tam Motorhead de değil. Tam böyle arada derede bir şey. Yani o şey punk havası yok tabii ki. Yani böyle yüksek şeyli, oktanlı rock'n'roll var. Hard rock rock'n'roll var. Güzel. Yani güzel. Bu adamları canlı dinlemek gerek.
0: Norveç'te gitaristler biraz bana zayıf geldi.
1: Tamam. Şeyi. Yani zaten yani o İngilizlerin neydi o Doomsday Outlaw'un gitaristleri gibi bir şey yok ortada. Evet. Yani burada birazcık daha bu vokalin üzerinde yük var burada. Hani Chuck Berry ile Motorhead'in arasında bir yerde böyle bu adamlar. Güzel olmuş Carburetors ama dediğin gibi yani bazı konularda şeyler. Bu abi canlı bar grubu bu belli. Yani oturacaksın bunları bir an eline alıp dinleyeceksin yani. O açıdan güzel olacak. Bu arada alkol sağlığa zararlıdır.
0: Evet, tabii.
1: Siz bana bakmayın yani diyorum. The Carburetors We Ride The Night albümünden Rock'n'Roll Never Dies'ı çalacağız ve programı da Gunshine ile bitireceğiz.
0: Abi kayıt ne kadar iyi. Bir kayıt yapmışlar.
1: Amerikalılar becermiş hiç yani. Tam Faster Pussycat tarzı Sleaze olmuş bu ya. Yani burada birazcık şeye giriyoruz. Hatta bu grubun albümünü dinledikten sonra aşka gelip Love Hate'i koydum. Blackout in the Red Room'u falan dinledim. Bayağı bir yani böyle değişti.
0: Yani
1: havam değişti.
0: Vokal çok iyi. Evet. Tek sıkıntı uzun süre dinlenir mi bilemedim yani.
1: Hayır işte şey gibi. Love Hate gibi bu da ya.
0: Evet.
1: Love Hate yani bir kere dinleyeceğim. Uçacağım, ondan sonra bırakacağım köşede. Başka bir zaman.
0: Yorucu yani. Ama adamın nasıl anlatayım yani kullanım şekli, becerisi falan çok iyi. Bayağı değil iyi mi? Yani. Çok beğendim.
1: De beğendim.
0: O yani. Tonu da çok yoruyor. İyi. Tonda da şey yok ama uzun süre dinlenim şekli sıkıntılı ama çok iyi kayıt yapmışlar. Müthiş yani, iş çıkarmışlar yani.
1: Evet. Yani gerçekten Amerika'dan 2022'de kendi isimlerini verdikleri bir albüm var. İşte 4 yıl sonra ikinci Grand Rising albümü geliyor. Yani dediğin gibi adamlar bu işe emek harcamışlar. Ama ya albümü de dinleyin arkadaşlar. Yani L7 bile var işin içinde. Yani punk bile var yani albümde. Çünkü bu adamlar böyle bu Faster Pussycat, Love and Hate, Love Hate yani o tarzı seviyorsanız, o sleazy seviyorsanız, o tarza yakın şarkılar var. Öbür tarafta punk'a yakın şarkılar var. Yani Gunshine böyle tam Amerikan tarzı şey olmuş, sleaze olmuş. Yani şimdi bir de şey sleazy var biliyorsun, Avrupa sleazy var veyahut da İsveç sleazy var. Artık çok spesifik konuşuyorum. İskandinav sleazy var çünkü bir iki tane de iyi Finlandiyalı grup var. Yani o sleazy değil bu. Bu Amerikan sleazy.
0: Evet, evet.
1: Bu Amerikan sleazy. Yani bambaşka ve dediğin gibi yorucu. Yani bunlar bir kere böyle dinleyip kafayı yapıp bırakılıyor. Belli bir süre yatıyor. Sonra alıyorsun tekrar dinliyorsun. Yani hiçbir zaman ben Love Hate'i oturup da böyle iki kere üç kere üst üste dinleyebilmiş değilim. Ama o Blackout in the Red Room albümü hep bir köşede durur. O havaya girdin mi, onu koydun mu, ondan daha zevk veren tarz veyahut da grup yoktur. Yani
0: yoktur.
1: Yani. Şey de öyle. Katılır mısın bilmem. Dopes of Infinity'nin şey yapan grup. Gerçekten ay bazen de şey yapıyorum, adını söyle, grup gidiyor geliyor, ama yani şey yapacağım, bu Monster Magnet de örneğin benim için.
0: Monster Magnet çok yani, tarz değiştirdi ama ya.
1: Tamam yok değil, hayır ben Dopes of Infinity albümünü dinliyorum. Evet. Yani sadece o albümü dinliyorum. Love and Hate'de de sadece Blackout in the Red Room'u dinliyorum. Yani dediğin gibi yok. Master Magnet bambaşka bir yere savruldu şu anda. Onu demiyorum. Yani bir albüm. Onun o stoner, o kafa ya bazen geliyor. Ve dinlemek istiyorum. İyi bir şey dinlemek istiyorum. Hala böyle bunun şeyini bulamadım. İkamesini bulamadım deyip programı kapatalım. Yoksa ben susmam. Gerçekten şey de onlardan biri o. Yani Gunshine'de kenarda evet, tutacağım gruplardan biri bu albümde. Diyerek son iki şarkımızı anons edeyim hemen. The Carburetors demiştik. We Ride Tonight albümün ismi Rock'n'Roll Never Dies. Ve Gunshine Grand Rising albümünden Single Looks Good On You'la programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Kainatın tüm seslerine.
2: Ay, ay, ay, ay.
1: Apaçık Radyo.
0: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo. Şimdi de burada.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: that's not a violation.
1: As long as we don't listen to anything.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.